Şu anda İznik'in tam ortasındayım. 4 kapısı var olduğunu söylemiştim. İşte bu 4 kapının geldiği yollar tam burada bir kavşak noktası oluşturur. Yani şehrin merkezi ve kalbi burasıdır ve burada bir zamanlar Roma döneminde bir cimnazyum, yani çocukların eğitildiği bir eğitim binası varmış. Ancak daha sonra Hristiyanlık kabul edilir ve buraya büyük bir kilise yapılır. O kilisenin adı Ayasofya'dır. Ayasofya Kilisesi'ni pek çok yerde görüyoruz. En büyüğü İstanbul'da, Trabzon'da da karşımıza çıkıyor. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelir ve bu Meryem Ana'ya ithaf edilmiş kiliselere verilen bir isimdir. İşte bu da onlardan biri. Ve burası Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olaya mekan olmuş. O olayda Hristiyanlığın son ekümenik toplantısı olan 787 yılında yapılan 7. konsüle ev sahipliği yapmış. Peki bu konsüller ne için toplanıyordu? Bu konsüllerin toplanma sebebi Hristiyanlığı biraz kurallarını derli toplu hale getirmekti. Bunların birincisi 325 yılında İznik'te ve sonuncusu 787 yılında işte burada toplandı. Birincisi göldeki, göl kıyısındaki Senatus Sarayı'nda, İmparatorluk Sarayı'nda toplanmıştı. Ama 7. ve sonuncu konsül toplantısı işte arkamda gördüğünüz bir zamanların Ayasofya Kilisesi'nde yapıldı. Ve burada önemli kararlar çıktı. Çünkü o dönemde bir problem vardı Hristiyan dünyasına tartışılan. Freskolarda, mozaiklerde suret olsun mu? Meryem'in ve İsa'nın ve diğer azizlerin resimleri kırılmıştı. Yani ikonoklast, ikona kırıcı dönem vardı ve o dönemi sonlandıran toplantılar işte burada yapıldı.

Hristiyan dünyasının en çok tartışılan konularının başında ikona olsun mu, olmasın mı meselesi yer alır. İşte 726 yılında başlayan ikona yasağı yaklaşık 50-60 yıl sürer ve İmparatoriçe İrene döneminde 787 yılında burada yapılan 7. konsülle tekrar serbest bırakılır. Ve artık fresko ve mozaiklerde Hazreti İsa'nın, Yuhanna'nın ve Meryem'in resimleri yapılmaya başlanır. İşte burası da o yasakların kalkmasından sonra bütün bunların, yani freskoların ve mozaiklerin yapıldığı ilk yapılardan biri olarak bilinir. Nitekim içeriye girdiğinizde hemen sol tarafta bir niş içinde Yuhanna, Meryem ve İsa'yı görüyorsunuz. Ayrıca yine taban süslemeleri de, mermer mozaikler de yerde hala korunmaya devam ediyor. Burası 1331 yılında Sultan Orhan tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilir. Bu biliyorsunuz İstanbul'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de geçerlidir. Terk edilmiş kiliseler bir minare ile camiye çevrilmiştir ve ibadete açılmıştır. İşte burası da onlardan biridir. Ve buraya Ayasofya'yı Suhra Camisi denir. Yani Küçük Ayasofya adı verilir. Ve o şekilde de günümüze kadar gelir. Ancak bir dönem burası artık terk edilmiştir ve ardından da bir müze olarak hizmete açılır. Ve yıllar sonra tekrar burası camiye dönüştürülür. Bugün cami müze işlevini birlikte yürütüyor. Ama bu yapının en önemli özelliklerinin başında Mimar Sinan'ın Kanuni döneminde bir tamirat sırasında buraya dokunduğu ve pek çok detayı yenilediği söylentiler arasındadır. Kısacası burayı taçlandıran önemli şahıslardan biri de Mimar Sinan'dır.

Bilindiği gibi kiliseler doğuya bakarlar ve absisleri, yine koronun olduğu basamaklar genellikle doğudadır. Ama daha sonra bu tip yapılar camiye çevrilince mihraplar güneydoğuya baktığı için absislerin hemen sağ tarafına inşa edilirler. Yani merkezde bir kaçma ortaya çıkar. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Absis buradayken mihrap biraz daha onun sağında yer alıyor.

0: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Teşekkürler. İznik'te kahve molası vermek için en uygun yerlerin başında Gazi Süleyman Paşa Medresesi gelir. Burası Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir ve U biçiminde yapılmıştır. İçinde 11 tane öğrenci hücresi yer alır. Burası Gazi Süleyman Paşa'nın 1332 yılında inşa ettirdiği bir eğitim merkezi. Bugün tabii ki odalarında çini yapılan yerler olarak hayatına devam ediliyor. Ama bu arada Gazi Süleyman Paşa'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Annesi de Nilüfer Hatun'dur. Ama asıl önemlisi onun kardeşi Murat Hüdavendigâr padişah, sultan olduktan sonra o da seferlere çıkar. Ve o seferlerin en önemli yönü Balkanlardır, batıdır. Ve işte Osmanlı'ya Balkanların yolunu açan kişi olarak bilinir. Ordularını Biga'da toplamıştır ve gemileri Çardak Limanı'ndan yan yana dizerek bütün orduyu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve Bolayır'ı kendisine üs yapmıştır. Ve oradan çeşitli köyler kurarak, Türk köyleri kurarak ve çevrelere, çevre illere de, çevre yerleşimlere de seferler yaparak orada pek çok yeri Osmanlı toprağına katmıştır. Ve 1360 yılına gelindiğinde bir attan düşerek bu şekilde hayattan ayrıldığı söylentiler arasındadır. Ama asıl ilginç olan şudur. Bugün mezarı Bolayır'dadır. Bir türbesi vardır ve o türbeye girdiğinizde içeride iki tane mezar görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa'nındır. Ama ilginç olan diğer mezarda yatan şeydir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atıdır. Eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiştir. Ve nitekim bugün o türbede atıyla birlikte yatmaktadır.

Bir zamanlar İznik Gölü'nün kıyısında muhteşem bir Bizans sarayı vardı. İşte bu sarayın adı Senatüs Sarayı'ydı ve burada çok önemli olaylar gerçekleşti. Bunların bir tanesi Hristiyanlık dünyasının ilk konsül toplantısının yapılmasıydı. 325 yılındayız. İmparator Konstantin biraz sağa sola savrulmuş ve her kafadan bir ses çıkan Hristiyanlık konusunda bir tasarım, belki de bir şekillendirme yapmak ister. İşte bunun için 200'ün üzerinde çeşitli din adamını çeşitli yerlerden çağırır ve buradaki sarayında bir toplantı yaptırır. Buna İznik Amentusu denir ve bununla birlikte artık Hristiyanlık zapturapt altına alınmış, kuralları belirlenmiştir. Ve o sırada var olan bir din adamı, Arius. Arius'un bir savı vardır. O da o güne kadar kabul edilen Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur savına karşı bunun böyle olmadığını söyler. Tabii ki tepki alır ve sürgüne yollanır. Ardından Hristiyanlığın temelini oluşturan Hazreti İsa'nın iki tarafı, iki yönü ortaya çıkar. İşte bu da Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır gibi bir savdır ki o da burada kabul görür. İşte o ihtişamlı Senatüs Sarayı sonraki yüzyıllarda, aradan yüzyıllar geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Onun da bir sebebi vardır. 1204 yılında Haçlılar gelir Konstantinopolis'i işgal ederler ve yönetim orada barınamayacağı için imparatorlar buraya kaçarlar ve burada yaklaşık 3-4 imparator 57 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun kalan parçalarını buradan yönetir. İşte bütün bunlara sahne olan saray budur. İşte o ihtişamlı saraydan bugün birkaç temel taşı, bir iki duvar kalmış. Ancak bu görünenler su üstünde, karada olanlar. Ama asıl saray suyun altında kalmış. Suyun yükselmesiyle birlikte sarayın temelleri suyun altında. Bunu görebilmek için de sudan biraz yükselmek gerekiyor. İznik Gölü'nün içinde Senatüs Sarayı'ndan ve yine Bizans dönemine ait Büyük Bazilika'dan kalan kalıntıların dışında buradan kalan günümüze bir de şiir var. O şiire geçmeden önce gölün o dönemdeki ismini söylemek istiyorum. Askanya olarak anılıyor. Ve işte o Askanya Gölü daha sonra İznik Gölü olarak anılmaya devam ediyor. Az önce de söyledim, gölle ilgili bize bugüne kalan bir şiir var ve o şiiri yazan Nazım Hikmet. Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan bu uzun şiir bize Şeyh Bedrettin'le ilgili bilgiler vermesinin yanında İznik ve gölle ilgili de bir takım dizelere sahiplik yapmakta. İşte o dizelerde bakın Nazım Hikmet İznik Gölü'nü ve Bedrettin'i nasıl anlatmış. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya. Avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, günden güne artıyor. İşte Şeyh Bedrettin destanında Nazım Hikmet'in bahsettiği Şeyh Bedrettin buraya sürgüne gönderilmiştir. Gönderen Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'da fetret devridir ve yaklaşık 12 yıl süren bu başsızlık ya da çok başlılık döneminin sonunda Mehmet Çelebi iktidarı ele geçirir. Ve ardından Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Bunun bir sebebi vardır. Şeyh Bedrettin Varidat adlı bir kitap yazmıştır, İçe Doğanlar. Bir de doktrini vardır, ortakçılık. İşte bu ortakçılık doktrini her şeyin paylaşılması üzerine bina edilmiştir. Ve bu doktrinden yola çıkan bir grup Çeşme Yarımadası'nda Osmanlı'ya baş kaldırmıştır. Ve bu baş kaldırının sonunda Osmanlı o grupla savaşa tutuşur. Önce yenilse de daha sonra bu grubu ortadan kaldırır. Liderlerini idam eder ve daha sonra da bu işe sebep olduğunu düşündükleri Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Ancak bu işin bir de devamı vardır. Sürgünden sonra buradan idam edilmek üzere onu almaya gelir Osmanlı'dan bir takım askerler. Ancak bunu duyunca buradan kaçar ve o yolculuk, kaçma yolculuğu bugün Yunanistan'daki Serez'e kadar devam eder. En sonunda orada yakalanır ve Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin idam edilir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İznik'teydik. Başlıca eserleri gördük, mekanları gezdik. Bunların içinde neler yoktu ki? Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, Gazi Süleyman Paşa Medresesi, Senatus Sarayı ve Ayasofya Camisi. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu mekanları ve yapıları rivayetler, efsaneler ve söylentiler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Bugünlük bu kadar çocuklar. Hepiniz çok iyiydiniz, teşekkür ederim. Hayrola Gül, dersi mi takip ediyorsun?
1: Affedersiniz hocam.
0: Af dilemene lüzum yok, senin gibi istidatlı ve kabiliyetli bir kızı kapının önünde değil, sınıfta görmeyi tercih ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu kaçıncı oldu? Yine Meral'i okuldan almamışsın. Sebep ne buna?
3: Önemli bir işim çıktı baba.
2: Hiçbir işin Meral'den daha önemli olamaz. Olmamalı daha doğrusu. Unutma, sen kenar mahalleden Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin kızıyla nişanlanacak değilsin. Senin sözün Altunizadelerin kızı.
3: Böyle zengin ve şerefli bir ailenin kızıyla nişanlamaya zorladığınız için...
2: Selim! Rica ederim bu mevzuyu yeniden tartışmayalım. Ben evimde neşe, sevinç, etrafımda cıvıl cıvıl torunlar isterim.
1: İyi akşamlar.
2: Oo, gelinim gelmiş. Hoş geldin sevgili kızım, nasılsın bakayım?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim efendim. Sen nasılsın Selim?
3: Teşekkür ederim.
1: Niye gelip almadın beni?
3: Özür dilerim, bir işim çıktı.
2: İşi çıkmış. Sen nasılsın? Derslerin nasıl gidiyor?
1: İyi sayılır.

0: Devam et anne. Bu şarkıyı çok seviyorum.
1: Sonu yok Selim.
0: Neden anne?
1: Bu yarım kalan bir şarkıdır. Sonu gelmemiş, sonu tamamlanmamış bir şarkı.
0: O kadar güzel ki, yıllardır dinlerim senden doyamam. Kim bestelemiş bunu anne? Neden yarım kalmış?
1: Bu unutulması gereken bir hikaye Selim. Bir gün anlatırım sana. Sırası gelince.

0: Neyin var anne? Niçin gene üzgünsün?
1: Senin için yavrum. Sen hademelik edecek insan mısın?
0: Ben hayatımdan memnunum anne. İstifade ediyorum konservatuvardan. Hem çalışıyor hem de müzik bilgimi ilerletiyorum. Hep hademe kalacak değilim ki. Biraz para biriktirince her şey düzelecek, göreceksin. Bir gün öğrenci olarak gireceğim konservatuvara.
1: Para biriktirmek kolay mı kızım? Gırtlağımıza kadar borca gömüldük. Hatta babandan kalan piyanoyu bile satmayı düşünüyorum.
0: Babamın piyanosunu mu? Onu satmaya nasıl kıyarız anneciğim? O yıllardan beri aramızda yaşayan samimi bir dost. Bizi maziye bağlayan tatlı bir hatıra. Babamdan bize başka ne kaldı ki? Canımızdan çok sevdiğimiz eski bir fotoğraf. Bir de bu eski piyano.
2: Bir de sonu var, başı yok bu yarım şarkı. Tamam mı küçük hanım?
3: Hay Allah!
2: Gene işe geç kaldım. Hep bu yarım şarkının yüzünden. Bir gün çalıştığım sazdan kovulursam bu yarım kalmış şarkı yüzünden kovulacağım. Merhum kocanızın yüzünden. Sizin de muhterem pederiniz yüzünden küçük hanım.
1: İlahi Latif efendi, kocamın ne kabahati var?
0: Onun kusuruna bakma anne. Kemani Latif efendi amca takılıyor sana. Yoksa geç kalmak huyu onun hastalığı.
4: Zorla güzellik olmuyor. İstediğim halde nazik davranmak bir türlü içimden gelmiyor. Hoşlanmıyorum.
5: Hoşlanmıyormuş. Nesi var kızın, çiçek gibi. Asil, zengin, güzel, daha ne istiyorsun?
4: Bilmiyorum. Kendini beğenmişliği, züppeliği, hoppalı, hafifliği nefret uyandırıyor bende. Bir ömür boyu nasıl tahammül ederim ona?
5: Anlamam ben, kızın babasına söz verdim, ölürüm de dönmem sözümden. Dönemem daha doğrusu. Anlatamam nedenini. Hadi Selim, şimdi doğru okula git Meral'i al oradan. Hatta dünkü kabalığın içinde özür dile.
4: Bunu yalnız sizin hatırınız için yapacağım baba.
6: Ay, çizmeleri hoplandı! Allah kahretsin seni! Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
0: Özür dilerim.
6: Özür dilermiş. Bırak sersem daha beter olacak. Seni şikayet edeceğim, kovduracağım buradan görürsün. Uğursuz!

0: güzel, çok güzel okudunuz. Candan tebrikler.
1: Benden alay etmiyorsunuz ya.
0: Ne münasebet. Samimiyetime inanın, sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
1: Sahi mi söylüyorsunuz? Gerçekten beğendiniz mi beni?
0: Çok. Çok güzelsiniz.
1: Sesimi demek istemiştim.
0: Evet, ben de sesinizi demek istedim. Hayatımda bundan daha tatlı, bundan daha berrak bir ses duymadım. Emin olun, sizi çok parlak bir gelecek bekliyor.
1: İnşallah! Belki de Allah söyletiyor sizi.
0: Burada öğrenci olmalısınız. Fakat neden yalnızsınız? Hay Allah! Geç kalmışım.
1: Evet.
0: Neyse. Siz varsınız ya. Müsaade ederseniz sizi götürürüm.
1: Bilmem ki.
0: Beni bu zevkten mahrum etmezsiniz herhalde. Bu kadar nefis bir sese sahip olan güzel bir kız, samimiyetime inanmayacak kadar duygusuz olamaz.
1: Ben diyecektim ki...
0: Arabamda söylersiniz diyeceğinizi. Olmaz mı?

0: inanın hala sesinizin etkisinden kurtulmuş değilim. Şarkınız bende tertemiz duygular uyandırdı. Bir anlatabilsem. Büyük bir zevk, unutulmaz bir haz, derin bir hayranlık. Kısacası büyülediniz beni. Sesiniz ne?
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar güzel bir yüzle, bu kadar güzel bir sesin bir araya geldiğine emin olun, ilk defa şahit oluyorum.
1: Teşekkür ederim. Burada ineyim ben.
0: Bir söz almadan bırakmam sizi.
1: Ne sözü?
0: Bakın, yarın benim doğum günüm. Sizin de gelmenizi istiyorum.
1: Fakat...
0: Yok, yanlış anlamayın beni. Sesiniz vereceğim partiyi renklendirecek. Bu mutlu günüme bir mana kazandıracak. Lütfen kabul edin. Gelirseniz çok sevineceğim, gelmezseniz üzüleceğim. Bekleyeceğim. Kartımı buyur.
2: Barol Fabrikaları Genel Müdürü Selim Gençer. Önemli bir kişi olmalı bu. Demek seni doğum gününe davet etti ha?
1: Evet.
2: Hala niye sevinmiyorsun öyleyse? İşte sana yükselmen için büyük bir fırsat. İnsanı şöhrete ulaştıran varlıklı bir çevre ve önemli kişilerin desteğidir ya.
1: Fakat doğru dürüst giyecek bir şeyim bile yok.
2: Senin güzelliğin yeter.
1: Sonra doğum gününe eli boş gidilir mi?
2: Sesinden güzel hediye mi olur? Aptal!

0: Hayrola, söz dönümü bekliyorsun?
1: Hayır baba, daha önemli birini.
0: Daha önemli birini mi?
1: Evet baba. Gelmeyeceksiniz diye çok korkmuştum.
2: Geldim işte.
1: Ben de çok sevindim. Gelin sizi annemle tanıştırayım. Anne, işte sana bahsettiğim Gül.
3: Çok memnun oldum kızım. Gerçekten oğlumun bahsettiği kadar nefis bir gülmüşsünüz. Teşekkür ederim efendim.
0: Acaba bu hanım kızla ben de tanışabilir miyim?
1: Tanıştırayım babacığım, Gül Hanım.
0: Memnun oldum kızım.
3: Ben de.
1: Aynı zamanda konservatuvarın en güzel sesi.
0: Aa, bak bunu beğendim işte. Gel de kızım, daha yakından tanışalım seninle. Kimlerdensiniz?
3: Anlayamadım efendim.
0: Yani demek istiyorum ki herhalde tanınmış bir aileden olmalısınız.
3: Oldukça.
0: Böyle olduğunuz her halinizden belli zaten.
3: Pek varlıklı sayılmayız efendim.
0: Tevazu göstermenize lüzum yok. Babanız ne işle meşguller?
3: Babam hayatta değil efendim.
0: Ya, Mamafi geride büyük bir servet bıraktığına göre konservatuvarı bitirince Avrupa'ya gitmelisiniz. İlerlemeniz için şart bu.
1: Gül Hanım'ın sesini dinlemek istemez miydiniz baba?
0: Lütfederlerse memnun olurum.
1: İlk şarkınız benim olsun.

0: Kendine gel Meral! Yaptığının ne kadar büyük bir kabalık olduğunu farkında mısın?
1: Siz de ne kadar komik olduğunuzun farkında mısınız?
0: Meral, rica ederim!
1: Sürpriz ha!
0: Sayın misafirler, günün hiçbir anlamı kalmadı. Parti sona ermiş. Özür dilerim.
2: Doğum günüm berbat oldu anne. Çok mutsuz hissediyorum kendimi.
1: Zavallı oğlum! Ne kadar içli, ne kadar duygulusun! Bizim gibi insanların mutlu olması kolay değil.
2: Hayatımda ilk defa sevebileceğim bir kıza rastlamıştım. Ne yazık, o da kırılıp gitti.
1: Bu olay bende eski bir hatırayı canlandırdı. Acı bir hatıra. Yıllar evvel, yine böyle horlanarak benim de dünyamdan bir müzisyen kovulmuştu. Uzak akrabalarımızdan fakir bir genç bana musiki dersi veriyordu. Yalıya geleceği saatlerde onu heyecan ve sabırsızlıkla beklerdim. O da bana karşı ilgisiz değildi. Onun geldiğini görünce

0: İçim büyük bir sevinçle dolardı. Kendimi onun yanında bir okul öğrencisi gibi hisseder, öğretmenimi ürkek ve çekingen karşılardım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Derse hazırlandınız mı?
0: Evet. Hadi dadıcığım, sen dışarıda dur.
2: Burun buruna, diz dize oturma. İcap ederse öksür, ben kapının dışındayım.
0: Peki, olur, hadi.
1: Buyurun. Başlayalım.
0: Peki. Hangi şarkıyı meşk edeceğiz?
1: Al sazını sen, sevdiceğim.

0: Aşkımız başlayalı tam bir yıl oldu.
1: Hayatımın en güzel günleri bunlar.
0: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim.
1: Hayatım seninle bir mana kazandı. Yaşamak seninle güzelleşti. Seni tanıdıktan sonra ruhumda bahar çiçekleri açtı sanki. Seni sevmek ne kadar tatlı bir duygu. Bir bilsin.
0: Senin yanında dünyanın en mesut kadınıyım. Fakat bu saadet o kadar kısa sürüyor ki.
1: Vuslat bir anlık. Hasretse bitmek bilmiyor.
0: Her zaman seninle beraber olmak istiyorum.
1: Ya ben? Gönlüm senden bir dakikalık ayrılığa bile razı olmuyor. İçimde bir eziklik var. Kendimi babanın itimadını, senin masum hislerini çalan bir hırsız gibi hissediyorum.
0: Biz suç işlemiyoruz ki. En temiz hislerle birbirimizi seviyoruz. Sevmek günah mı?
1: Bu böyle devam edemez. Her seven erkek gibi seni babandan isteyeceğim.
0: Ya vermezlerse? O zaman kaçırırsın beni.
1: Hayır, bunu yapamam. Soyumuzda dile düşmüş kimse yok. Sana kıyamam. Adının lekelenmesine dayanamam. Gerekirse bağrıma taş basarım.
2: Beni görmek istediğinizi söylediler. Hayrola, bir maruzatınız mı var?
1: Müsaade ederseniz efendim.
2: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Efendim, lütfen bunu bir hafiflik olarak telakki etmeyin. Şu anda belki sırası değil ama...
2: Evet!
1: Cüretimi mazur görün. Şayet layık görülürsem...
2: Devam edin, devam edin, susmayın!
1: Allah'ın emriyle... kerimenizi isteyecektim.
2: Efendi, efendi! Çıldırdınız mı siz? Bu büyük cesareti uzak akrabalığımızdan alıyorsanız şaşarım size! Bana mesleğinizi söyler misiniz?
1: Musiki muallimiyim, müzisyenim efendim.
2: Mesleğinizin alafranga ismini söylemekle mahiyeti değişmez. Yani çalgıcısınız.

0: Peki kızıma neyle bakacaksınız? Çalgı çalarak mı?
1: Evet.
0: Buyurun! Hesabınızı da yarın gönderirim.
1: Aramızdaki hesap hiçbir zaman ödenmeyecek paşa efendi.
0: Defol küstah!

0: Sevgilim, yaralı bir kartal gibi başı önüne düşmüş, köşkü bir daha dönmemek üzere terk ediyordu. Öylesine perişan, öylesine mahvolmuş bir haldeydi ki, ona bakarken yüreğim acıyla burkuldu. O günden sonra onu bir daha görmedim. Bütün umutlarım kırılmıştı. Onu çok seviyor, bir türlü unutamıyordum. Bir müddet dünyanın en büyük ıstıraplarıyla kıvrandım. Durmadan adını sayıklıyordum. Hayali gözümün önünden gitmiyordu. Bu sırada savaş patladı. Onun da askere alınmış olduğunu öğrendim. Benimle son bir defa gizlice vedalaşmaya gelmişti. Seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korkuyordum ki.
1: Vaktimiz dar, bu gece gidiyor.
0: Bu gece mi?
1: Evet. Sana bunu vermek için geldim. İkimiz için besteliyordum. Ne yazık ki o da aşkımız gibi yarım kaldı. Bu gece buraya seni son bir defa görmeye, hasretle kucaklamaya geldim.

0: dersen git unutmayacağım seni. Ölürsen duvaksız kalır, yaşarsan kulun kölen olurum. Cepheden mektuplarını bekleyeceğim.
1: Elveda sevgilim.
0: Osman! Seni bekleyeceğim. Osman! Aradan yıllar geçti. Savaş bitmiş, yurdumuz güzel günlere kavuşmuştu. Kavuşmuştu ama ondan hiç haber alamadım. Kırılan gururu aramıza bir uçurum gibi girmişti. Kötü kaderime boyun eğdim. Talihim benden esirgediği mutluluğu sana ve babana vermeye çalıştım.
1: Bu besteyi tamamladı mı dersin?
0: Bilmiyorum yavrum. Babam bu bestenin ilk kısmını ne yaptı acaba?
2: Çok aradım bulamadım yavrum.
0: Sonu olduğuna göre mutlaka bir baş taraf olması gerekmez mi?
2: Herhalde yarım değildir yavrum.
0: Size bundan hiç bahsetmedi mi?
2: Hayır. Ben bu besteyi eski evrakları içinde bulmuştum. Bir gün baş tarafı nerede diye sordum. Her seferinde cevap vermek istemedi. Nedense.
0: Yazık. Kısacık ömrü gibi en güzel eseri de yarım kalmış.
1: İstemeyerek seni de üzdüm anneciğim.
0: Benim üzüntüm sensin Selim. Beni üzen kader çizginin benimkine benzemesi. Ben kadındım, çaresizdim. Hiçbir şey yapamaz, sevdiğimin peşinden koşamazdım. Ama senin için öyle değil yavrum. Erkeksin sen, güçlüsün. Fakir de olsa sevdiğinin ardından koşup mutluluk ufuklarını açabilirsin önüne.
1: Haklısın anneciğim. Bırakmayacağım onu.
0: Yavrum.
1: Mutluluğum biraz da senin eserin olacak.
2: Onun en güzel eseri sendin yavrum. Seni ne kadar çok severdi. Küçücük ellerini avucunun içine alıp bu minik eller acaba hangi saza ses verecek derdi.
0: Zavallı babacığım. İyi ki hayatta değil. Bu ellerin ne işler yaptığını görseydi herhalde kahrolurdu üzüntüsünden.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
1: Bırak bilmeyelim. Uzaklara, mutluluk dolu, sevgi dolu uzaklara gidelim.

0: İnan bana, senden önce hiç yaşamamış gibiyim sanki. Her şey seninle beraberken güzelleşti.
1: Sevmek, seni sevmek ne kadar güzel bir duygu. Bir bilse.
0: Ne garip, sanki daha önce buralardan geçmiş gibiyim.
1: Seni ilk gördüğüm an ben de böyle bir duyguya kapılmıştım. Sanki seni çok eskiden tanıyor gibiydim.
0: Ben de. Ah, oh, cennet gibi bir yer. Güzelliği insanın başını döndürüyor.
1: Bütün çocukluğum buralarda geçti.
0: Ne garip, bu ağaçlar bana hiç yabancı gelmiyor sanki.
1: Koca ağaçlarım. Benim çocukluk dostlarım, güzel günlerimin hatırası.
0: Bir rüya görüyor gibiyim.
1: Rüyaların en tatlısı aşktır. Bizim aşkımız da aşkların en güzel.
0: Korkuyorum. Bu tatlı rüyadan uyanmak korkutuyor beni.
1: Korkma sevgilim. Hiç kimse uyandıramayacak bizi bu tatlı rüyadan.

0: Maşallah, pek erkencisiniz küçük hanım.
1: Hı? Latif amca!
0: Gözüme uyku girmedi. Merak ve endişe içinde seni bekledim.
1: Neden? Kimle beraber olduğumu biliyordun ama.
0: Biliyordum. Bilmeseydim gecenin bu saatinde geldiğin için kulaklarını çekmez miydim senin hiç?
2: Siz daha yatmadınız mı baba?
3: Saatin kaç olduğunun farkındasın herhalde. Neredeyse sabah olacak.
2: Artık sizin de benim çocuk olmadığımı farkında olmanız lazım.
3: Evet. Belki çocuk değilsin ama işini ve Meral'i ihmal etmelerine buyurulur. Kız durmadan telefonda seni soruyor.
2: İş konusunda haklısınız ama lütfen artık Meral'den bahsetmeyin bana.
3: Meral'den bahsetmeyin ne demek? Sözdün senin. Yakında hayat arkadaşın olacak.
2: Özür dilerim baba. Onunla evlenemeyeceğim.
3: Sebep ne?
2: Sevmiyorum onu.
3: Dünyada sevgiden daha önemli şeyler vardır.
2: En iyisi bu bahsi kapatalım baba. İyi geceler.

0: Güneş olsun.
1: Bu akşam bütün hesaplar benden.
2: Öyleyse patlayıncaya kadar içeriz. Parasını acımayın. Nasıl olsa kumarda kazandı. Kumarda kazanan aşkla kaybedermiş. Öyle değil mi çocuklar?
0: Kollarım bekliyor seni. Öpsem öpsem ellerini. Yine de sana hasret.

Evet, buyurun. Aa, sen misin Meral? Söyle kızım, seni dinliyorum. Evet. Evet. Ya. Emin ol, her şeyi düzelteceğim kızım, söz veriyorum. İyi geceler yavrum.

0: senden ayrılmak ne kadar zor.
1: Beraberken zaman su gibi akıp gidiyor.
0: Yalnız kalınca da geçmek bilmiyor. Yarın aynı yerde bekliyorum. Bizim ağacın altında. Hı hı,
1: geleceğim.
2: Niyetin nedir? Daha açık konuş!
0: Gül'ü seviyorum. Onunla evleneceğim baba.
2: Sen kendini mahvetmek istiyorsun anlaşılan. Bu budalalığın bize tam 5 milyona patlayacak.
0: Ben aşkımı parayla değişmem.
2: Anlamıyorsun. Ticari durumum kötü, iflasın eşiğindeyim. Durumumuzun düzelmesi senin Meral'le evlenmene bağlı. Şerefimi kurtarmak için ölmekten başka çarem yok. Tercihi yapmak sana kalıyor. Ya o kız, ya da

0: kazandınız.
1: Teşekkür ederim oğlum.
0: Şerefiniz kurtuldu baba. Kurtuldu ama benim bütün mutluluğumu alıp götürdü.
2: Selim benim her şeyimdir. Ayıramazsınız beni ondan.
3: Gerçekler acıdır ama daima doğru konuşmayı sevmişimdir kızım. Bütün yaşantısı bu kenar mahalleden öteye geçemeyen sizin gibi bir kızın koskoca varolların köşküne gelin gidebilmesi, hatta bunu düşünmek bile komik bir durum.
2: Fakat biz seviyoruz birbirimizi.
3: Sevmek? Yaşadığımız zaman için ne kadar gülünç bir kelime. Sevgiden daha önemli şeyler var hayatta. Dünya sevgiyle dönmüyor, sevgiyle halledilmiyor hiçbir şey. Akıllı bir kız olduğunuz muhakkak. Fakat oğlumun sizin için zengin bir nişanlıyı, büyük bir serveti tepecek kadar aptal olabileceğini sanmıyorum.
2: Zengin bir nişanlı mı?
3: Evet.
2: Olamaz böyle bir şey. Oğlunuzla ben nişanlıyım. Parmağımda onun yüzüğünü taşıyorum.
3: Onun yüzüğünü mü? Anladım, oğlum alay etmiş sizinle. Besbelli gönlünü eğlendirmiş. Gerçeklere dönelim kızım. Kararımız kat'i. Selim, Meral'le nişanlanmaya kararlı. Ve bu kararından hiçbir kuvvet onu döndüremez.
2: Fakat...
3: Size bir baba gibi nasihat edeyim. Bu oyuna bir son ver kızım. Sonra çekeceğin acı daha da tahammül edilmez olabilir. Senin iyiliğin için söylüyorum.

0: gelmeseydin ölebilirdim acımdan.
1: Gelmeyebilirdim de.
0: Gelmeyebilir miydin?
1: Evet. Evleniyorum be. Bunu söylemek için geldim buraya. Beni anlamanı, beni unutmanı istiyorum.
0: O kadar kolay mı bu?
1: Değil, biliyorum. Fakat yol yakınken dönmek, inan ikimiz için de hayırlı olacak. Zaten aramızda telafisi imkansız önemli bir olay da geçmedi. Sevgi dediğim şey, bir bahar sarhoşluğuydu, geldi geçti. Artık ikimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak, aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
0: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni.
1: Ne yazık ki gönlümüzü yaşamak elimizde değil. Ben ancak kendi çevremden bir kızla evlenebilirim.
2: Hadi hayatım, gidelim artık.
1: Mutlu olmanı dilerim.
0: Durun biraz! Alın bunu! Layık olan parmaklara takarsınız.

0: Üff be, hadi artık bırak ağlamayı. Biliyorum başına gelen kolay değil ama her acıyı herkes senin gibi karşılasaydı... ...mutlu insan kalmazdı yeryüzünde.
1: Başka ne yapabilirim?
0: Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Latif amca derim bana. Benim sesim güzel derim. E Allah için de güzel. Ben seninle beraber çalışmak istiyorum derim. Yükselmek istiyorum derim. Meşhur olmak istiyorum derim.
2: Bana kalırsa... ...sevgini şarkılarında unutmaya çalış. Şarkılarla teselli.

0: Belli et kendini.
1: Olur mu dersin bu anlattıkların?
0: Niçin olmasın? Patronum bütün kaba görünüşüne rağmen çok iyi bir insandır.
2: Methettiğin kadar varmış.
0: Sen onun bir de sesini dinlesen, mest olursun vallahi, mest!
2: Gelsin lan! Bir dinleyelim bakalım.

0: Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden.
1: Helal olsun!
0: Sakın takma göğsüne.

0: Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden.
1: Bu iş bu kadar olur işte. Tebrikler Gülcüm, harikaydın.
2: Gel bakalım Gül Sultan, seninle konuşacaklarım var. Şuraya bir imza at, üst tarafını katip doldur.
1: Tabii tabii. Ne iyi adam ya Rabbi.
2: Artık bu dükkanın malısın. Başka hiçbir yerde çalışmak yok.
3: Ben de ilk mukavelemi böyle imzalamıştım. Yazık oldu.
4: Ne?
3: Yüzüme bak. Niye olduğunu anlarsın.
1: Bizim eski yanıklardandır, çok meşhurdu bir zamanlar. Ünlü bir kantocuydu.
3: Niye imza attın o kağıda?
4: Çalışmam lazım efendim. Mecburum.
3: Bahanedir o. Biz de öyle kandırdık kendimizi gençliğimizde. İnsanın içine sahne kokusu işlemeyi versin. Kolay kolay çıkmaz.
1: Alkışları duymadın mı?
3: Boş ver o sarhoş alkışlarını. Ben rahmetli Naşit'le sahneye çıktığım zaman yer yerinden oynardı. Hepsi geçiyor bunların. Sarhoş maskarası oluyorsun sonunda. Sarhoş masalarına meze oluyorsun. Bana kalırsa hata ettin. Burası sanat yeri değil yavrum.
4: Anlıyorum efendim. Nasihatlarınıza teşekkürler. Üzülmeyin. Ne sarhoş masalarına meze olacağım, ne de ahlaksızlara kul köle. İnan bana, senden önce hiç yaşamamış gibiyim sanki. Her şey seninle beraberken güzelleşti.
5: Seninle uzaklara, mutluluk dolu, sevgi dolu uzaklara gidelim. Ömrüm boyunca yalnız seni seveceğim, yemin ederim.
4: Bir rüya görüyor gibiyim sanki.
5: Rüyaların en tatlısı aşktır. Bizim aşkımız da aşkların en güzeli.
4: Korkuyorum. Bu tatlı rüyadan uyanmak korkutuyor beni.
5: Korkma sevgilim. Hiç kimse uyandıramayacak bizi tatlı rüyamızda.
6: Buyurun. Benim şekerim.

0: Ne diyorsun? Sahi mi? Demek şarkıcı olmuş Aspam. Peki nerede okuyormuş? Çok güzel! Bilemezsin bu haber beni ne kadar sevindirdi! Tabii, tahmin edemeyeceğin kadar önemli! Teşekkür ederim şekerim! Güle güle Caniko! İyi akşamlar efendim!
1: İyi ki geldin kızım! Biraz dışarı çıksanız Selim'le, şöyle değişik bir yere!
2: Anne!
1: Rahatlarsın diye düşündüm!
0: Anlıyorum efendim, üzülmeyin! Ben böyle bir yer biliyorum! Çok eğlenceli! Çok sürprizli bir yer!
2: Ne diye getirdin beni buraya?
0: Biraz sabırlı ol, şimdi görürsün!

0: Deniz, yani sen hayatım. Hı hı. Ve Sayın Latif...
1: Yanık yay, hay, bu da ben!
0: Önemli bir iş konuşmak üzere... sizleri yarın saat 14'te... yazıhanemde bekliyorum, saygılarımla.
1: Bu da bize!
0: Gazinocular Kralı... Bahri Kaplan!
2: Evvelki gece dinledim sizi. Samimi söylüyorum, sesinizin hayranı oldum. Gül Hanım için... gecede 1000 lira. Ha? Sizin için de gecede 250 lira vermeyi düşündüm. Ha? Ne dersiniz?
1: Vallahi ne diyeyim, bilmem ki biraz... biraz...
2: Evet, biraz az biliyorum ama ileride...
1: Yo yo, onu demek istemedim. Yanlış anlamayın. Yalnız benim biraz... benim biraz kalbim vardır da...
2: Üzülmeyin, ileride bu ücreti daha da artırırım.
1: Ya.
2: Anlaştık mı?
1: Anlaşmamamız için ortada hiçbir sebep yok tabii.
2: Siz de kabul ediyor musunuz Gül Hanım?
1: Tabii, tabii.
3: Evet, evet efendim. Teşekkür ederim efendim.
2: O halde sizi haftaya bugün aynı saatte burada bekliyorum.
1: Niçin?
2: Anlaşmayı imzalamanız için.
1: Ha, imza için tabii, haftaya bugün. İmza için tabii buradayız, haftaya bugün. Haftaya bugün buradayız, imza için.
3: İyi günler efendim.
1: Haftaya bugün. İmza için, imzaya bugün, haftaya bugün. Tabii.
4: Emirleriniz yerine getirildi.
5: Derhal gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Bu konuda hiçbir fedakarlık esirgenmesin. Masraflar aynen tarafımdan ödenecektir.
4: Siz merak etmeyin. Gül Hanım'ı en iyi bir şekilde lanse etmek için... ne mümkünse yapılacaktır.
6: Benimle kontratı var. Gül buradan başka hiçbir yerde çalışamaz.
5: Bu kontratı feshetmek için ne istersiniz acaba?
6: 10.000 lira!

0: Buyurun. Anlaşmayı Gül Hanım'a iade edersiniz. Benden de bahsetmek yok.
1: Bu para böyle bir hizmet için az gibi geldi bana.
0: 10.000 demiştiniz.
1: Şimdi de 50.000 diyorum. Aşağı kurtar nişanı yeni anladım. Malum ya, son zamanlarda her şeye zam yapılıyor. Benim de sizden biraz zam istemek hakkım galiba.
0: Haklısın, bu işe de biraz zam yapmak lazım. biraz fazla oldu ama kusura bakma. Üstünü işletme vergisine sayarsın.
2: Gecede 1.000 lira ha? Kulaklarıma inanamıyorum. Demek bütün borçlarımız ödenecek, sıkıntılarımızdan kurtulacağız ha?
3: Artık sıkıntının lafı mı olur Valide Sultan? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet! Haftaya zengin oluyoruz, ha?
4: Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım Latif amca. Çalıştığımız sazın sahibi ne diyecek, o ne olacak?
3: Sahi yahu! Bak bu benim hiç aklıma gelmemişti. Allah kahretsin, herif de lanetin biridir.
4: Kim bilir ne güçlükler çıkarır bize.
3: Çıkarır ki çıkarır. Biz de bu talih varken her şey olur kızım. İster misin sonunda gene 30 lirayı Ömiye'ye yay talim edelim?
1: Sizin yükselmenize engel olacak kadar taş kalpli değilimdir. Kontrat aramızda sadece bir formaliteydi. Buyurun, kendi elinizle yırtabilirsiniz.
4: Çok teşekkür ederiz, utandırdınız bizi.
5: Yani şimdi tazminat falan istemiyor musunuz?
1: Rica ederim Latif Bey.
5: Latif Bey mi? Ah yarabbi, ne kibar adammış bu!
1: Sizleri zirvelerde alkışlamam en büyük sevincim olacak.
5: Abicim! Abicim, meğer sen ne vicdanlı adammışsın, elini öpeyim abicim! Allah gönlüne göre versin, Allah ne muradın varsa versin! Allah kalbine göre versin abicim! Gözüne ne oldu abicim?

0: İyi akşamlar. İki saatten beri beni gelip alacaksın diye evde bekliyorum.
1: Gelemedim. Özür dilerim.
0: Söz veriyorsun, durmuyorsun sözünde. Yalvarırım içime. Her şey bu içkinin...

0: yüzünden oluyor. Uzaklaştırıyor bu içki ikimizi birbirimizden.
1: Bizi birbirimizden uzaklaştıran gerçek sebepler bir bilse.
0: Seviyorum seni Selim. Beni anlamaya çalış. Hiç olmazsa duygularıma samimiyetle cevap ver. Bir şeyler söyle hiç olmazsa. Yalvarırım içme, içme diyorum. Artık bıktım her şeyden, alkolik olacaksın bu gidişle. Ömrümü bir ayyaşla geçirmeye niyetli değilim ben. Cevap vermeye bile tenezzül etmiyorsun. Çevreme rezil olmaktan çekinmesem, şu anda fırlatır atardım yüzüğünü suratına. Bu davranışlarının sebebini biliyorum. Tabii biliyorum. Bilmemem için aptal olmam lazım. Aptal değilim ben, anlıyor musun? Aptal değilim. Aklımın o hademe bozması, şarkıcı paçavrasında olduğunu çok iyi biliyorum. Yalan mı? Ha? Yalan mı söylüyorum? Ha?

0: Aman Allah'ım, güllere bak, güllere, ne şahane güller! Ama ne yazık ki, her zamanki gibi üzerinde ne bir kart var, ne de bir isim!
1: Kim olabilir dersin?
0: Bilmem, belki de bir hayranındır.
1: İsmini neden gizlemek lüzumunu hissediyor o zaman?
0: Kim bilir, herhalde sana aşıktır.
1: Latif amca! Yalvarırım, bir daha aşktan bahsetme bana! Selim! Ne olur Selim, bu kadar içme yavrum!
2: İçmezsem çıldırırım anne, bundan başka tesellim kalmadı elimde. Meğer ne kadar zor, ne kadar acıymış sevmek.

0: Hala unutamadı.
1: Adam da sevgilisine layık olsa canım yanmayacak. Aslında peşinden kimler koşuyor bir bilsen!
0: İnsan gönlünün sevdiğini ister, peşinden koşanı değil.
1: Oo, öyle deme! Hele her gece kırmızı güller gönderen biri var. İşte o, ya prenstir ya da paşazade!
0: Nereden anladın?
1: Oo, içime doğar benim! İşte o adam, bütün çektiklerini unutturacak güne göreceksin!
0: İnşallah! O günleri bir görebilsek! Kızımın saadetinden başka hiçbir beklediğim kalmadı hayattan.

0: yapamaz. Sana döndü. Öylesiye seviyorum seni.
1: Yazık ki çok geç kaldın. Yakında evleniyorum.
0: Evleniyor musun? Kiminle?
2: Gül!
1: İşte müstakbel eşim... Kemani Latif Bey. Aynı meslekteniz. Yükselmemde, bu duruma gelmemde bana çok büyük yardımları oldu. Ayrıca... kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz.
0: Rahatsız ettim. Müsaadenizle. Mutluluklar dilerim.

0: Çok mu seviyorsun onu?
1: Çok. Canımdan çok.
0: Neden yaptın bunu öyleyse?
1: Onu kendimden uzaklaştırmak için. Mecburdum buna. Gururumun daha fazla yaralanmasına tahammülüm yok artık.
0: Bak, kırmızı güller gene gelmiş. Bakarsın bir gün sahibi de çıkar gelir. O zaman bak nasıl mesul olacaksın, göreceksin.
1: Geçti artık Latif amca. Bundan sonra mutlu olamam ben.
2: Ne sevmiş...

0: kaldırmış.
1: Var mı başka bir sözünüz? Çalınmayacak dedim!

0: Ne hale gelmişsin oğlum? Sen bu duruma düşecek insan mıydın?
1: Gül, evleniyorum sen. Benim Gül'üm başkasının oluyormuş. Artık dayanamayacağım anne. Yaşamak bile zor geliyor bana. Bu aşk sonunda öldürecek beni. Öldürecek anne.

0: Buyurun efendim. Kimi aradınız?
1: Gül Hanım'ın evi değil mi?
0: Evet efendim.
1: Kendisiyle önemli bir konuda görüşecektim de.
0: Dışarıdalar efendim. Buyurun oturun bekleyin. Neredeyse gelirler.
1: Teşekkür ederim.

0: Siz mi çaldınız? Bana Mazim'in duygulu bir hatırasını getirdiniz. Bugüne kadar çözemediğim bir muammaydı bu.
1: Ben de yıllardır elimdeki yarım bestenin sonunu merak ettim. Ama şimdi sevinçliyim, huzurluyum, çözüldü her şey.
0: Aslında ikimiz de bu güzel bestenin eksik birer sayfalarıyız. Eserin bütünü onun kızıdır.
1: Kızım, ne güzel! Mazi'yi çocuklarımız da devam ediyor sanki.
0: Anlayamadım efendim.
1: Benim de bir oğlum var. Kızınızı umutsuz bir aşkla seviyor. Çılgınca seviyor.
0: Yoksa siz...
1: Evet, Selim'in annesiyim.
0: Niçin umutsuz dediniz?
1: Çünkü... kızınız bir başkasıyla evleniyormuş.
2: Hayır! Katiyen! Yok böyle bir şey! Bu bir oyundu. Gül oğlunuza hak ettiği bir dersi vermek istedi.
1: Anlıyorum onu. Fakat oğlum Gül'ü bir an bile unutmadı. Aralarında geçenler onun değil, babasının hatası. Aksine Gül'ü bulunduğu mevkiye getiren... ona her gün kırmızı gülleri gönderen... hep oğlumdu.
3: Anlaşıldı! Gül'le birlikte başladığımız oyunu ben bitireceğim! Bu benim boynumun borcu oldu, müsaadenizle!
4: Nereye?
3: Selim'i aramaya!

0: İyi akşamlar. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız.
1: Tabii. 1974 İstanbul doğumluyum. İlk orta lise üniversite tahsilimi de burada yaptım. Kamudan yeni Çiçeğiburnu'nda emekliyim.
0: Çiçeğiburnu'nda emeklisiniz. Evet. Tıpkı Funda Hocam gibi.
1: Evet, evet. Aynen öyle.
0: Siz ne zaman emekli oldunuz?
1: 15 ay oluyor.
0: 15 ay
1: oldu. 15 ay önce.
0: Işıl Hanım zaten emekliydi.
2: Evet.
0: Siz daha önceden emekli olmuştunuz.
2: Çok eski.
0: Funda Hocamız Haziran ayında emekli olduğunu ifade etti. Siz de 15 ay olmuş. Bilal Bey de kendisi biliyorsunuz evlenmeyi düşünüyor. Ve 1,5 aylık nişanlı. İnşallah onu bu yarışmayla beraber de evlendirmeyi düşünüyoruz. Nişanlısına da buradan bir kez daha selamlarımızı da ileterek. Bilal, son finalde kazandın. 5000 lirayla bu yarışmaya da devam ediyorsun. Öncelikle şunu sorayım. Bitti yarışma. 5000 lirayı kazandın. İlk kimi aradın?
3: İlk nişanlımı aradım.
0: Tabii ki. Bu soruya vereceğin cevap belliydi zaten. Ne dedi?
3: Ya çok mutlu oldu. Çok sevindi. Merakla izleyeceğini söyledi. Anne babamla konuştum. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Merzifon'a selam gönderiyorum. Onlarla da konuştum ardından. Herkes çok mutlu şu an. Ben de sizinle beraber burada olmaktan tekrardan mutluyum.
0: Düğün masrafının 5000 lirası şu anda kasada.
2: Hazır.
0: Belki de oraya eklemelerde olabilir. Performansa bağlı.
2: İnşallah.
0: Funda Hanım, sizi de kısaca tanıyalım lütfen.
4: Buyurun. Kütahyalıyım. 1970 doğumluyum. Kimya öğretmeniyim. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yeni emekliyim. Oğlum var bir tane. Onunla beraber yaşıyorum.
0: Çok iyi. Işıl Hanım, tekrar hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Çok iyi performanslar ortaya koyuyorsunuz. Bugün acaba finalde görebilecek miyiz sizi?
5: Kısmet. Yani ben istiyorum ama olmuyor. Hep yolun yarısından dönüyorum. Bugün ama belki kısmet olur, bilmiyorum.
0: Evet, dört yarışmacımıza da başarılar diliyoruz. Formatla ilgili olarak hemen kısaca bir...

0: Bilgilendirme yapayım. Murat Bey çünkü aramıza yeni katıldı. 3 kategorimiz var. Birinci etap bilgiye dayalı. Dörder soru yönelteceğim. Her birinin değeri 1000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde çarpı 2 olacak. İkinci kategorimiz ise dikkate dayalı. Beni çok dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Çünkü cevap sorunun içinde ve her bir sorunun puan değeri 2000. Üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu diyeceğiz. Orada da her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Bir yarışmacı bildiği takdirde 6000. Tıpkı dünkü yarışmamızda Bilal Bey'in tek başına bilip bir anda gerilerden gelip adını finale yazdırdığı gibi bir yarışmayla karşılaşabiliriz. Finalde de bir yarışmacımızla, yani en çok puanı toplayanla tabii ki burada 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Hazır mısınız?
1: Evet, hazırız.
0: Ben de hazırım. O halde cevap soruda birinci etabın ilk sorusunun konu başlığıyla başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yine eskilere götürdük tabii ki. İzleyicilerimizi de öyle tahmin ediyorum. Sizleri de Susam Sokağı'nı bilmeyen yoktur herhalde. Ama karşımıza nasıl bir soru çıkacak? İşte sorumuz. Bir mahalle ortamında geçen programda gerçek ve kukla karakterler bir aradaydı. En bilindik kukla karakteri upuzun boyuyla minik kuştu. Kurabiye yemeye doyamayan kurabiye canavarını ve Eddie ile Büdü de diğer ünlü kuklalardı. Gerçek karakterlerden bazıları ise Tahsin Usta, Zehra teyze ve Nihat amcaydı. İlk sorumuz geliyor. Susam Sokağı'nda bir sepetin içinde yaşayan yeşil kukla karakterin adı neydi? 20 saniyelik süremiz başladı.

0: Bu akşamki ilk sorumuzun cevapları bakalım ne olacak? Kaldıralım lütfen. Bilal?
1: Aklımda pırtık olarak kalmış. Pırtık diyorum.
0: Pırtık cevabını verdi. Funda Hocam?
2: Maalesef hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız.
3: Ben de hatırlayamadım ama kendimi de yakıştıramıyorum. Salladım, resmen salladım.
0: Ben biraz önce Edi dedim, onu siz de salladın evet. diye yazdınız. Peki Edi diyor. Murat Bey?
4: Kurabiye canavarı diye aklımda kaldı.
0: Kurabiye canavarı diye aklınızda kaldı. Susam Sokağı'nı hatırlıyorsunuz ama değil mi?
2: Hatırlıyoruz.
0: Sanırım cevabı gördükten sonra ah be diyeceğinizden eminim. Gelsin efendim cevap. Kırpıktı. Doğru cevap. Pırtık değil. Yani doğru yoldan gittim
1: evet,
0: Bilal.
1: Evet.
0: Ama harfleri doğru yazamadım.
1: Evet, çarpı 2 puan güzel olurdu ama olmadı.
0: Yani bir anda yarışmaya aslında doğru. Evet. 2000 puanla başlayabilirdin. Efendim kırpık ama pırtık cevabını gördük. İlk defa yarışmamızda puansız başlıyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak? İkinci sorumuzun konu başlığı geliyor. Ekibimiz geçmişte yolculuğumuzu devam ettiriyor. Sorunun içinde ne var? Asıl adı Tarkan Tevetoğlu. Küçükken pilot olmak istiyordu. Ancak yaptığı albümler ve müzik piyasasındaki başarılarıyla Türkiye'nin mega starı oldu. İlk albümü Yine Sensiz, 1992 yılının sonunda piyasaya çıktı. Müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı. 1997'de çıkardığı Şımarık albümü dünya çapında başarı yakaladı. Türk sanat müziği şarkılarını yorumladığı Ah De Vefa büyük ilgi gördü. Sanatçı son olarak çıkardığı Adımı Kalbine Yaz albümüyle de büyük ilgi çekti. 2016 yılında Pınar Dilek'le evlendi. Megastar'la ilgili sorumuz geliyor ekrana. Tarkan'ın çıkış şarkısının adı nedir? 20 saniyeniz başladı.

0: Oldu. Şarkıyı dinlemiştiniz ama cevaplara bakalım. Acaba yakalayabildiniz mi? Bilal.
1: Kıl oldum abi. Kıl oldum abi.
0: Funda hocam aynı cevabı vermiş.
2: Ben sadece abisini yazmadım, kıl oldum.
0: Abisini yazmadım, kıl oldum dedi. Peki Murat Bey?
3: Kıl oldum abi.
0: Cevabı görelim. Tabii ki kıl oldum. Zaten klipte de şarkısını da girmiş olduk. Az önce yarışmaya ilk etapta puansız başlamıştık ama şimdi 4 tane yeşil ve hepinize de puanları paylaştırdık. Hatırlıyor musunuz Tarkan'ın şu anda arkamda görmüş olduğunuz fotoğrafını?
1: Evet.
3: Evet hatırlıyorum.
0: İlk albümü. Ben o dönemlerde radyocuydum. Radyo programı yapıyordum. Yani Tarkan'ın albümü çıktıktan sonra bu albümün içerisinde şimdi birçok şarkı var tabii ki. Mesela 7 numaralı şarkı. En favori şarkılardan bir tanesiydi. Çalarken hep basıyorduk. Neden? Çünkü vazgeçemem. O muhteşem şarkısı. Çok ararsın beni, yetti artık. Hemen hemen her şarkısının ayrı bir güzelliği vardı. Sadece bu albüm değil, diğer şarkıları da. En çok sevdiğiniz şarkısı nedir diye sorsam?
1: Şımarık. Benim Sevda'nın son vuruşu.
0: Sevda'nın son vuruşu. Sen zaten vuruldun. Yani Sevda'nın son vuruşu ve... Değil mi?
1: Evet, çok güzel şarkısıdır. Bu albümün olduğu zamanlarda kaset döneminin olduğu zamanlarda tabii ki. O zaman kasetini arabamızda dinlerdik.
0: Bunda hocam?
4: Benim de en sevdiğim şarkısı Gül Döktüm Yollarına. Hem hareketli, hem güzel, hem bayanlara böyle ithaf edilebilecek bir şarkı sürekli.
0: Hangi ruh halinde olursanız olun o şarkıyı duyunca anında...
4: Düğünümde de çalmıştı benim.
0: Değil mi? Hemen değişir. Sürekli. Işıl Hanım?
2: Ben Kuzu Kuzu'yu da severim. Sabret, Sabret İnci Tanem diye başlar. Onu da çok beğenirim.
0: Evet. Murat Bey şımarık dediniz herhalde.
3: Şımarık, evet.
0: Siz biraz daha farklı bir şarkı seçimi yaptınız.
3: En vurucu şarkılarından biri. Çünkü çıktığı dönemde gerçekten büyük sansasyon yarattıydı.
0: Peki, bu sorumuzu da geride bıraktıktan sonra sıradaki sorumuzun konu başlığına geçiyoruz şimdi. Her programımızda Anadolu'yu dolaşıyoruz. Farklı farklı tatlara bakıyoruz. Bakalım bu kez neredeyiz? Dikkatle dinliyoruz. Doğu Anadolu'muzun güzide şehri Erzurum'a götürüyorum bu kez. Tadına doyum olmayan muhteşem bir lezzetin tarifini vereceğim. Kuzu budundan parmak kalınlığında yapraklar kesilir. Yoğurt, karabiber, tuz ve küp şeklinde doğranan soğanla bir kasede karıştırılır. Üzerine hazırlanan etleri eklenir ve bu terbiyede 24 saat bekletilir. Bir günün sonunda yaprak halindeki etler kebaba özel olan şişe takılır ve yatık haldeyken ateşte çevrilerek kızartılır. Pişen kısımlardan aynı dönerde olduğu gibi ince parçalar kesilir. Özel küçük şişlere takılır. Yanında ateşte pişmiş domates, biber, kuru soğan ve lavaş ekmeğiyle de servis edilir. Evet, sorumuz gelsin bakalım. Verdiğim tarife göre hazırlanan yemeğin ismi nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Erzurumlu olsun olmasın bu soruya cevap veren çok fazladır şu anda ekranları başında ama acaba 4 yarışmacımız ne yazdı? Buyurun lütfen. Bilal.
1: Cağ kebabı.
0: Funda hocam.
2: Cağ kebabı.
0: Aynı cevabı vermiş. Işıl Hanım.
3: Cağ kebabı.
0: Cağ kebabı diyor ve Murat Bey.
4: Cağ kebabı.
0: 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Bakalım doğru cevap ne? 4'te 4 yine doğru cevap cağ kebabı. Neden cağ kebabı dediğini biliyor musunuz?
3: Ben bilmiyorum. Yani
0: mesela cağ kebabını bildiniz de niye cağ kebabı diyorlar? Cağ nedir bilir misiniz? Şimdi eskiden efendim ilk etapta bicoymuş adı aslında. Bu şişler vardır ya, özel şişler. Onlara ağaçtan yapılırmış. Zaman içerisinde o demirden yapılmaya başlandı. Ve ona cağ demeye başlamışlar. O yüzden de adı özel bir şişidir çünkü. Yani her kebapta yapılan şiş değildir. Özel bir şişi vardır onun. Adı cağ kebabı olarak kalmıştır. Erzurum'a buradan selamlarımızı gönderelim. 3. sorumuzu geride bıraktık. 1. etabın son sorusu gelecek şimdi. 4. sorumuz. Önce konu başlığımızı görelim.

Doğudan batıya, Erzurum'dan Balkanlara. Başkenti Bükreş, nüfusu 19 milyon civarında. Ülkenin başkenti ve en büyük kenti Bükreş, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden. Uzun yıllar Osmanlı'nın egemenliğinde kaldı. 1947 yılında Komünist Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 1989 yılında ise demokrasiye geçti. Bu bilgilerden sonra sorumuz ne? Romanya'nın bayrak renkleri nelerdir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Romanya'nın bayrak renkleri nelerdir diye sorduk. Bakalım cevaplar karşımıza nasıl çıkacak? Buyurun lütfen. Bilal?
1: Kırmızı, mavi ve sarı.
0: Kırmızı, sarı, mavi şeklinde yazmışsın. Funda Hocam?
2: Sarı, kırmızı ve siyah.
0: Sarı, siyah, kırmızı. Işıl Hanım?
3: Sarı, yeşil, kırmızı.
0: Sarı, yeşil, kırmızı. Üç yarışmacımızın da farklı şu anda. Bakalım Murat Bey?
4: Lacivert, sarı, kırmızı.
0: Lacivert girdi. Sarı, kırmızı ortak renkleriniz. Ama diğer renklerde farklılıklar var. Bir tarafta mavi, diğer tarafta siyah, diğer tarafta yeşil, sizde de lacivert. Bu da demek oluyor ki, yani hepinizin birden puan alma şansı yok şu an için. Ya biriniz puan alacaksınız ya da hiçbiriniz puan alamayacaksınız. Dördüncü soru 1000 puan değerinde, ilk etabın son sorusuydu. İşte cevap. Mavi, sarı, kırmızı. Bilal şöyle bir baktı, ben ne yazmıştım diye, elindekini tam silmemişti. Acaba ben mi kazandım diye baktı. Evet. Bilal, tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Tek başına bildin. Süper. 1000 çarpı 2 oldu.
1: Evet, ben aslında sorunun ilk başında bayrağa dikkatimi çekmiştim. Hani orası hangi ülke diye sorulacak diye bekliyordum. O renkler zaten aklımdaydı.
0: O yüzden evet, cevabı doğru olarak bilmen kolay oldu diyorsun.
4: Ben de mavi lacivert olarak adlettim orada. Aslında biliyorum ve Romanya'ya da gittim. Buna çok şaşırdım şu an. Ben hani biliyorum renklerini çok iyi. Gittiğim bir ülke, lacivert olarak gördüm ben o rengi ekranda. O yüzden lacivert dedim. Yoksa renklerine emindim.
0: Siz yaklaştınız ama doğru cevap Bilal'in vermiş olduğu cevaptı. Peki Bilal, 2500 oldu şu ana kadar. İki soruda 4'te 4 ile gitmişti yarışmacılarımız ve 500 puandaydı. İlk etabı da bu şekilde bitirmiş olduk. Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat Bey 500'er puanla siz Bilal'i takip ediyorsunuz şu an için. Eğer hazırsanız ikinci etaba geçiş yapacağız. İkinci etapta puanlar yükselecek, zorluklar biraz daha tabii ki artacak. İşte ikinci etap. Cevap sorudanın ikinci etabında yine 4 soru yönelteceğim yarışmacılarımıza. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 4000 puanı kazanma şansına sahip olacak. Bu kez bilgi etabından dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Beni lütfen dikkatle dinleyin ve cevap sorunun içinde yer alacak. İşte ikinci etabın ilk sorusunun konu başlığı.

Sürerle ikinci etaba başladık. Lütfen dikkatli dinleyin. Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesinde yer alır. Türkiye'nin Maldivleri olarak anılır. Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle görenleri büyüler.

göl 38 farklı su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Sorumuz gelsin. Salda Gölü hangi ilçemizin sınırları içerisinde yer almaktadır? 20 saniyeniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal.
1: Yeşil ova.
0: Funda hocam.
2: Yeşil ova.
0: Aynı cevap sizde de var. Işıl Hanım.
3: Yeşil ova.
0: Murat Bey.
4: Yeşil ova.
0: Dörtte dört aynı cevabı gördük. Yeşil ova acaba doğru cevap mı? Bakalım ben ne demiştim? İşte cevabı. Cevap soruda. Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesinde yer alır. Türkiye'nin Maldivleri olarak anılır. Cevap soruda. Yeşilova cevabı doğru yanıttı tabii ki. Dörtte dört bildi yarışmacılarımız. Önünüzde yeşiller yanınca tabii insanın birazcık daha böyle içi de açılıyor. Şansınız bol olsun diyelim ve Salda Gölü'nden bakalım nereye gideceğiz şimdi? İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Konu başlığımız Kızılderililer. 1492 yılında ünlü kaşif Kristof Kolomb yeni kıtayı keşfettiğinde yerlilerle karşılaştı. Vücutlarını boyayan yerlileri Kızıl Hintliler olarak adlandırdı. Kızılderililer ismi bu şekilde ortaya çıktı. Kızılderililer deriden yapılmış tek parça makosen adı verilen ayakkabılar giyiyordu. Amerika güçlerine karşı savaşan son Kızılderili lideri Oturan Boğa'ydı. Kızılderililerin birbirlerine taktıkları ilginç isimler vardı. Yamuk ok, uzun çubuk, tek tüy, ayı boğan gibi. Kızılderililerle ilgili ilginç bir efsane de aslında Türk olduklarıyla ilgili. Efsaneye göre Buzul Devri'nde oluşan bir kara köprüsüyle yerliler Asya'dan Amerika'ya geçti. Amerikalı ve Rus antropologlar da Kızılderili ve Türklerin DNA testlerinin aynı olduğunu belirterek bu tezi destekliyor. Sorumuz gelsin. Kızılderililerin giydikleri ayakkabıya ne ad verilirdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzun yanıtları şu anda hazır. Buyurun lütfen. Bilal.
1: Makosen.
0: Funda Hocam.
2: Makosen.
0: Işıl Hanım.
3: Makosen.
0: Ve Murat Bey.
4: Makosen.
0: Murat Bey, bir daha evet ekranda göstermenizi rica edeceğim.
4: Makosen.
0: Makosen yazmışsınız. Diğer yarışmacılarımız Makosen şeklinde yazdı. Önce cevabı görelim. Ardından da Murat Bey için rejiden bir destek almam gerekecek. Bakalım ben ne demişim. Cevap soruda. Kızılderililer deriden yapılmış tek parça makosen adı verilen ayakkabılar giyiyordu. Cevap soruda. Makosen doğru cevaptı. Murat Bey önünüzde maalesef yeşil yanmıyor şu anda. Rejiden bu konuda maalesef bir harf hatasıyla siz makosen yazdınız. Belki aslında makosen demek istediniz. Aynen. Ama işte o harf hatası maalesef puana mal oldu. Bu yüzden üzgünüz.

size puan veremeyeceğiz ama Bilal 3700, Funda Hocam 1700, Işın Hanım 1700, siz de Murat Bey 1000 puandasınız. Şu anda 6. sorumuzu geride bıraktıktan sonra 7. sorumuza geçiyorum. Konu başlığımızı görelim.

0: Sanat dünyasında bir yolculuğa çıkartacağım sizleri. Dikkatinizi bana verin lütfen. Yakından tanıdığımız pek çok ünlü üniversitede farklı dallarda eğitim almışlardır. Üniversite yıllarında Teoman sosyoloji, Fahri Evcen tarih, Kenan İmirzalıoğlu matematik, Gülse Birsel iktisat, Candan Erçetin arkeoloji, İlker Kaleli sanat yönetimi, Engin Akgürek tarih, Hande Soral psikoloji, Beyazıt Öztürk seramik heykel, Özge Özpirinççi yönetim bilimleri eğitimi görmüştür. Bu bölümlerden sonra sorumuzu görelim. Verdiğimiz bilgilere göre iktisat eğitimi alan ünlü kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Birçok isim saydım. Acaba bunların hangisi iktisat eğitimi gördü? Süremiz bitti. 4 yarışmacımızın cevabını görelim.
1: Boş bıraktım. Yanlış cevap vermek istemedim Ersin Bey.
0: Hiç aklına bir şey gelmedi mi?
1: Aslında ilk iktisat aklımda tutmuştum. Sonra diğerlerine odaklandığım zaman yanlış cevap da vermek istemedim.
0: Hangi isim olduğunu kaçırdın? Funda Hocam?
2: Gülse Birsel.
0: Gülse Birsel yanıtını verdi Funda Hoca.
3: Ben hatırlayamadım.
0: Siz de hatırlayamadınız.
3: Evet, siz okurken kaçırdım.
0: Birçok isim saydım, birçok bölüm saydım. Evet. Murat Bey?
4: Ben de Hande Sorel olarak kaldı ama emin değilim.
0: Evet, şimdi doğru cevap hangisi göreceğiz? Ama cevap veren iki yarışmacımız var. Murat Bey, Hande Sorel diye yazdı. Funda Hocam, siz Gülse Birsel diye yazdınız.
3: Evet, ben hatırlıyorum.
0: Işıl Hanım ve aynı zamanda Bilal herhangi bir cevap vermediler. Hatırlayamadıklarını ifade ettiler. Bir yarışmacımız doğru cevabı bilirse eğer 4000 puan alma şansına sahip olacak ya da hiç kimse puan alamayacak. O halde ben ne demiştim? Hep birlikte görelim. Cevap soruda. Kenan İmirzalıoğlu matematik, Gülse Birsel iktisat, Candan Erçetin arkeoloji. Cevap soruda. Gülse Birsel doğru cevabı vardı ve Funda Hocamız tüm puanları hanesine yazdırdı. Bir anda dengeleri değiştirdi ve 5700 puana yükseldi. Tek başına bildiği için kendisi 2000 çarpı 2 eşittir 4000 puanı kazandı. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim.
0: Bilal 3700'de kaldı. Işıl Hanım 1700. Murat Bey hala şu anda yavaş yavaş ilk aldığınız puanlarda duruyorsunuz. Biraz daha belki hareket diyorum ben. Gülse Birsel demişken özellikle diziler konusunda yazdığı diziler 7'den 70'e herkesi kahkahalarla güldüren çok kıymetli bir oyuncudur. Aynı zamanda çok iyi bir senaristtir tabii ki. Güzel bölümlerini hazırlamış arkadaşlarımız.
2: Seyredelim.
0: İsterseniz yoksa biraz Gülse Birsel demişken madem öyle gidelim bakalım neler izletecek rejimiz bize.
5: Sıkıldım ya, çok sıkıldım.
6: Hava karanlık ya ondandır.
5: Yok, evlilikten sıkıldım.
6: He?
5: Boşanacağım ben senden.
7: Öyleleştiriyorsun. Tamam. Benimle beraber say.
5: Sayıyorum.
7: Bir.
5: One.
7: İki.
5: Two.
7: Üç.
5: Three.
8: Geldi, buyurun.
9: Oo, bunlar soğumuştur ya.
10: Yeni dökeyim, geleyim.
7: Dök o zaman.
10: Yalnız su çektik, ısınıyor, biraz bekleteceğim.
7: Nereden su çektin kızım?
5: Neyim iyi be, neyim iyi? Bak manikürüm bozuldu, belim ağrıyor. Ayaklarım 38 numaraydı, 41'e çıktı. Erotik bir internet sitesinin reklamını seslendirmem. Sence mümkün mü?
9: Ay bana saçma geldi de.
5: Kirlenmiş tabaklar. Birikiyor önümde. Boynuzlandım ben. Boynuzdan hediye mi olur? Ay senden de gerizekalı bir şey çıktı. Yemin ediyorum.
0: Farklı dizilerden güzel görüntüler. Avrupa yakasını da gördük. Orada Gazanfer Özcan, Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir sanatçıydı o da. Buradan saygıyla onu da anmış olalım böylelikle. Gülse Birsel'e de sevgilerimizi iletelim. Ve 7. sorumuzu geride bıraktık. Şimdi ikinci etabın son sorusu. Yine 2000 puan değerinde olacak. Önce konu başlığımızı görelim.

Şöyle kıtalar arası bir yolculuğa çıkartıyoruz sizleri. Özgürlük heykeli Amerika'nın New York kentinde yer alıyor. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki Mısır'da inşa edilen Süveyş Kanalı'nın girişine konulmak üzerine yapımı planlanmıştı. Hatta dönemin padişahı Abdülaziz parasının bir bölümünü de ödemişti. Ancak sonradan böyle bir heykelin konulması uygun bulunmadı ve vazgeçildi. Fransa'da kalan heykel Fransızlar tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Amerika'ya hediye edildi. 350 parçaya bölünüp 214 sandık içinde New York'a ulaştırıldı. Parçalar 4 ay içinde yeniden birleştirildi ve 28 Ekim 1886 tarihinde açıldı. Bol elbiselere sarılmış kadın heykeli olan bu eserde kadının başında 7 kıtayı ve 7 denizi simgeleyen 7 dikenli taç bulunuyor. Yüksekliği kaidesiyle birlikte 93 metredir. Sorumuz geliyor. Özgürlük heykelinin parasının bir bölümünü ödeyen Osmanlı padişahı kimdir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye. Süre bitmeden yarışmacılarımız zaten yazdılar cevaplarını. Görelim bakalım neler yazmışlar. Bilal.
1: Abdülaziz.
0: Funda Hocam.
2: Abdülaziz. Abdülaziz.
0: Işıl Hanım. Abdülaziz. Siz de aynı yanıtı verdiniz. Murat Bey.
3: Abdülaziz.
0: 4 Abdülaziz yanıtı yarışmacılarımızdan geldi. Eğer doğru cevapsa puanlar bölüşülecek. Yoksa hiçbiri puan alamayacak. Acaba ben ne demiştim? Cevap soruda. Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki Mısır'da inşa edilen Süveyş Kanalı'nın girişine konulmak üzerine yapımı planlanmıştı. Hatta dönemin padişahı Abdülaziz parasının bir bölümünü de ödemişti. Cevap soruda. Tabii ki Abdülaziz doğru yanıtıydı ve 2000 puan 4 yarışmacımıza eşit olarak dağıtıldı. İkinci etabın son sorusuydu bu. Özgürlük heykeli New York'ta dünyanın en önemli sembollerinden birisidir. Aynı zamanda çok yoğun bir turist ziyaretçisini de vardır. Yaklaşık olarak yılda 4-5 milyon civarında bir elinde meşale vardır. Diğer elinde de bir hitabe vardır. Aynı zamanda yüksekliğiyle beraber de, kaidesiyle beraber de 98 metrelik bir yüksekliğe de sahiptir. Tebrik ediyoruz sizleri. Şimdi ikinci etapla birlikte puan durumunu izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum ben. Funda Hanım 6200 puanla şu anda lider durumda. İkinci sırada 4200 puanla son finalist ve son şampiyon diyelim aslında Bilal yer alıyor. Üçüncü sırada Işıl Hanım'ı görüyorum 2200 puanda ve Murat Bey bugünkü yarışmacımız, yeni yarışmacımız 1500 puanda. Dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü etaba geçmeden önce herhangi bir şey söylemek isteyen var mı? Funda Hanım, dün son ana kadar Işıl Hanım'la birlikte ikinci etabı hemen hemen bu anlarda, bu dakikalarda kafa kafaya gidiyordunuz. Sonradan Bilal Bey inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Bugünkü öngörünüz nedir? Aldım yani, götüreceğim mi yoksa her an bir sürprizle karşılaşabilir miyiz?
2: Dün 90+1 dağıttı Bilal Bey golü. Her an her şey olabilir. Ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Arkadaşlarım yanılırlarsa ekstra olacak benim için.
0: Ben temkinli gideyim diyorsunuz.
2: Evet, aynen öyle.
0: Peki o zaman isterseniz yeni etaba başlayalım. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda 3. etapla devam ediyor. Yine sizlere 4 soru yönelteceğim. Her biri bu kez 3000 puan değerinde. Bir kişi doğru cevap verirse dünkü gibi Bilal Bey'in yaptığı gibi 6000 puanı hanesine yazdırabilir ve müthiş bir geri dönüşe imza atabilir. Bununla birlikte tabii ki biraz daha zorlaşacak sorular. Akıl oyunu etabına başlıyoruz. İlk sorumuz geliyor akıl oyunu etabında konu başlığımız.

Saat farkları akıl oyunu etabının ilk konu başlığı. Beni lütfen dikkatle dinleyin. Ayşe eğitimi için New York'a gitmeye hazırlanıyor. İstanbul'dan New York'a uçuş süresi 10 saat. New York İstanbul'dan 7 saat geride bulunuyor. Ayşe'nin uçağı 4 Mart saat 20'de hareket ediyor. Sorumuz gelsin. Ayşe, yerel New York saatine göre hangi gün ve saatte New York'a varır? 20 saniyeniz başladı.

0: günü ve saati yazmanızı sizden rica ediyorum. Cevaplarınız da son saniyeler. Süremiz bitti. Evet, cevaplarımızı yazdık. Kritik bir soru, kritik bir eşik olabilir yarışma adına. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Son anda yanlış cevap vermek istemediğim için sildim Ersin Bey.
0: Evet, bir şeyler yazdım Bilal, gördüm, sonra sildim bir anda.
1: Yani aslında silmenin bir dezavantajı yok ama doğru değilse de doğru yanlış cevap vermek istemiyorum hiçbir zaman.
0: Bilal, cevap vermeme hakkı finalde var.
1: Evet.
0: Yoksa yarışmanın genelinde böyle bir hakkın tabii ki var yani, evet, ama o evet, sana bir avantaj olarak ya, gelmiyor.
1: Doğru bulmuyorum yani. Doğru hesapladıysam yazarım zaten.
0: Peki. Funda hocam.
2: 5 Mart 06.00.
0: 5 Mart sabahı 06'da dediniz.
2: Evet.
0: Doğru mu? 06 derken sabah.
2: Evet.
0: 5 Mart tarihinde saat 06'da cevabını verdi Funda Hanım.
3: Ben cevap vermedim.
0: Işıl Hanım siz...
3: Evet, vermedim. Anlaşıldı. Şey yapamadım, yetiştiremedim çünkü.
0: Peki, Murat Bey?
4: 4 Mart saat 22.
0: 4 Mart saat 22 cevabını verdi. İki tane yarışmacımızın yanıtı var. Biri 4 Mart, biri 5 Mart. Saatler de farklı. Ve eğer biriniz bilirse 6000 puanı hanesine yazdıracak. Ya da hiç kimse puan alamayacak. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız şu anda. Demek ki az önceki kullandığım ifade doğruymuş. Evet. Kritik bir eşikteyiz dedim. Acaba aranızda doğru cevap veren var mı? Yani Ayşe yerel New York saatine göre hangi gün ve saatte New York'a varır sorusunun cevabını doğru yanıtladı mı? İşte cevap geliyor. Doğru cevap 4 Mart saat 23. Bir Murat Bey ah dediniz böyle.
4: Aynen, bir saatlik hata yaptım.
0: Çünkü en yakın cevabı siz verdiniz. 22 demiştiniz.
2: Evet.
4: 9 saat uçuş diye hep kafamda var New York. Halbuki siz soruda 10 saat dediniz uçuşu. Evet. Ben orada yanıldım.
2: Ben de geri gittim.
0: Sizde günü de saati de
2: geri
0: birazcık.
2: Gitmedim.
0: Evet. Yani Murat Bey öyle bir geri aslında gitmedim. Bir saat ki yani sizi bir anda 6000 puan 7500'e ulaştırabilecek bir sorunun yanıtını bir saatlik farkla kaçırmış oldunuz.
4: Aynen öyle maalesef.
0: Ama merak etmeyin.

3000 sadece bir soruda değil. Kalan etaptaki diğer sorularımızda da aynı şekilde her bir sorunun cevabı 3000 puan. Şimdi 9. soruyu geride bıraktık. 10. sorumuza geldik. Allah rahmet eylesin. Sesiyle, şarkılarıyla çok değerli bir kişilikti. Kazım Koyuncu bu sorumuzun da isim babası oldu. Bakalım sorumuzun içeriğinde neler var? Dido, Ben Seni Sevdiğimi, Galavera Deresi, Ella Ella. Tüm bunlar onun unutulmaz şarkılarından sadece birkaçı. Kazım Koyuncu, namı diğer Karadeniz'in hırçın çocuğu. 1971 tarihinde Artvin Hopa'da dünyaya geldi. İlk konserlerini arkadaşlarıyla birlikte küçük mekanlarda verdi. Karadeniz müziği ile rock müziğini sentezledi. Çernobil nedeniyle en büyük fobisi kanserdi. Ancak maalesef korkusu gerçek oldu. Kansere yakalandı. 4 Şubat'ta son konserine çıktı. Bırakamadıklarım sevgi ve insanlar, iyileşeceğime inanıyorum. Konserle kanser arasında tek harf fark var dedi. Karadeniz'in hırçın çocuğu 2005 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Tam bir Trabzonspor aşığı olan Koyuncu son günlerde bile takımının maçlarını kaçırmadı. Kazım Koyuncu ile ilgili sorumuz geliyor şimdi. Kazım Koyuncu kaç yaşında vefat etmiştir? 20 saniyelik süremiz başladı.

0: Süremiz bitti. 10. sorudayız. Ve 4 yarışmacımızın cevabını görelim şimdi. Bilal?
1: 34 yaşında.
0: 34 yaşında dedi Bilal. Funda Hocam?
2: 34 yaşında, çok erken.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Işıl Hanım?
3: 34.
0: Murat Bey?
4: 34.
0: 4 yarışmacımız da bu etapta 3000 puan değerinde olan bu soruda aynı cevabı verdi. Bakalım 34 mü? Puanlar 4'e mi bölünecek? Yoksa karşımıza başka bir cevap mı çıkacak? Doğru cevap 34 olacaktı ve 4 yarışmacımızın da puanları bölüştüğünü de görüyoruz. Kazım Koyuncu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Her sene saygıyla ve sevgiyle anıyoruz şarkılarıyla beraber. Özellikle Trabzon tribünlerinde de her zaman bir posteri vardır. Her maçta o sahaya, o futbolculara, o taraftarlara bakar. Buradan Trabzon'a da, Trabzonsporlulara da selam göndermiş olalım. 10. sorunun ardından geldik şimdi 11. soruya. Önce başlığımız geliyor.
5: 14 years ago, Voldemort had huge numbers at his command.
6: The evidence the Dark Lord's return is incontrovertible.
7: You have the last 2 seconds if he invades your mind.
8: I'm not weak.
6: Then prove it.
0: İngiliz kadın yazar J.K. Rowling tarafından yazılan fantastik roman serisidir. 2001'deki ilk film Harry Potter ve Felsefe Taşı'ydı. Harry Potter oynayan Daniel Radcliffe henüz 12 yaşındaydı. İkinci film 2002'de Sırlar Odası oldu. Sırlar Odası'nın ardından 2004 yapımı Azkaban Tutsağı vizyona girdi. Sadece özel efektlerle canlandırılan ruh emiciler için 8 ay uğraşıldı. Azkaban Tutsağı'nın ardından Ateş Kadehi çekildi. 5. film 2007'de Zümrüt'e Anka Yoldaşlığı oldu. Filmdeki Luna karakteri için yapılan elemelere tam 15 bin kişi katıldı. 6. film 2008 yapımı Melez Prens'ti. Serinin son kitabı Ölüm Yadigarları ise 2 film halinde çekildi. Sorumuz geliyor. Harry Potter karakterini canlandıran Daniel Radcliffe'in doğum yılı kaçtır?

0: 20 saniyelik süremiz başladı. Hangi yıl Daniel Radcliffe doğmuştur? Harry Potter karakterini canlandıran bu isim. On birinci soru, 3000 puan değerinde. Cevaplarımızı rica ediyorum. Bilal?
1: 1990 yılında doğmuştur.
0: 1990 dedi. Funda Hocam?
2: 1994.
0: 1994 yanıtı verdi.
3: Ben yazmadım.
0: Işıl Hanım şey. Yine boş.
3: Yok, hatırlayamadım. Herhalde kaçırdım gene.
0: Kaçırdınız. Murat Bey?
4: 1989.
0: Murat Bey 1989 yanıtını verdi. Dört yarışmacımızın üçü yanıtladı. Işıl Hanım yanıt vermedi. Ama diğer üç yarışmacımızın da her biri birbirinden farklı yanıtlar. 1990, 1994, 1989. Bir kişi bilirse eğer 6000 puanı hanesine yazdıracak. Bu yarışmadaki bütün dengeler değişebilir. Acaba bilen var mı? Yoksa puan veremeyecek miyiz? İşte yanıt. 1989, az önce New York'tu. Siz bir saatle kaçırdınız 6000 puanı ama bu kez affetmediniz Murat Bey.
4: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: 6000 puanı tek başınıza kazandınız. 8250 puana yükseldiniz ve şu anda lider durumdasınız.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Finalden önceki sorumuza geldik. 12. soru, tıpkı 11. soruda olduğu gibi yarışmanın tüm dengelerini değiştirebilir. Şu anda matematiksel olarak 4 yarışmacımızın da finale çıkma şansı var. Işıl Hanım, her ne kadar en az puana siz sahip olsanız dahi, eğer tek başınıza biraz sonra soracağım soruyu doğru yanıtlarsanız tüm yarışmacılarımızı geçebilirsiniz. Bu bakımdan en önemli, en kıymetli ikinci sorudayız şu anda. Çünkü en önemlisi final olacak tabii ki. Önce konu başlığımızı görelim lütfen.

Final öncesindeki sorumuzun konu başlığı Marilyn Monroe. Vefat ettiğinde henüz 36 yaşındaydı. Asıl adı Norma Jean'di. Marilyn aslında oldukça zor bir hayat geçirdi. Babası onları terk etti. Annesi şizofreni hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Marilyn yetimhanede büyümek zorunda kaldı. 1942'de ilk evliliğini yaptığında henüz 16 yaşındaydı. Kısa ömrüne toplamda 3 evlilik sığdırdı. Marilyn Monroe'nun bilinmeyen bir sırrı vardı. Sol ayağında fazladan 6. bir parmak bulunuyordu. Marilyn Monroe bu nedenle uzun yıllar boyunca asla burnu açık ayakkabı giyemedi. Ancak bu parmak ünlü yıldız Hollywood kariyerine henüz başladığı yıllarda bir operasyonla alınmıştı. Marilyn Monroe ile ilgili sorumuz ekrana geldi. Kaç yılında vefat etmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Final öncesinde çok kritik bir soru. Cevaplar hazır mı? Buyurun lütfen. Bilal.
1: 1962 yılında.
0: 1962 cevabını verdi Bilal.
2: 1964.
0: Efendim?
2: 64, 1964.
0: 1964 cevabınız.
3: 1952.
0: Işıl Hanım'ın yanlış. Yanıtı 1952 ama dediniz.
3: Yanlış hesapladım.
0: Öyle mi?
3: Pardon. Bilmiyorum, sonucu bekleyeceğim.
0: Peki.
3: Kafam karıştı.
0: Murat Bey, bayağı bir karışmış orası.
4: Evet, 1952.

0: Doğru.
1: 1952. Altta da bir şeyler yazmışsın.
2: O da 52 de 5'i doğru yazamadığım için onu çizip üstünü tekrar yaz.
1: Karşımıza çıkan cevap ne olacak acaba? 1962 yanıtı, tek bir cevap doğru oldu ve Bilal yine geri dönüşe imza attın. Yani öyle bir anda gol atıyorsun ki 2008 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlatıyorsun.
3: Evet.
1: Bilal, orada da hep son dakika golleriyle biz bitti demeden bitmez muhabbeti vardı.
4: Öyle. O zaman üniversitede öğrenciydim. Uludağ Üniversitesi'nde. Öğrenci evinde izlemiştim. O Çek Cumhuriyeti maçı olsun, Hırvatistan maçı olsun. Çok iyi hatırlıyorum. Güzel bir örnek oldu. Sağ ol.
1: Dün İsviçre maçıydı. Bugün Çek maçı oldu. Hadi bakalım Hırvat maçında bir Semih Şentürk olacak mısın? Onu da göreceğiz hep birlikte. Evet. Murat Bey, Işıl Hanım, Funda Hocam, sizlerle yarışmak çok keyifliydi. Teşekkür ediyoruz katıldığınız
0: için. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Haftayı bitirmiş olduk biz tabii ki. Bugün haftanın 5. günü ve her hafta bir yarışmacımız finale gidiyor ama diğer yarışmacılarımızla vedalaşıyoruz.
0: Evet.
1: Aksında diğer günlerde 2 ve 3. yarışmacılarımızla yolumuza da devam ediyoruz. Tekrar görüşebilmek ümidiyle sizlere sağlıklı, güzel bir hayat diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Bilal'le dünkü gibi biz yine baş başa kalacağız.
2: Tebrikler.
1: Dün 5000 lirayı kazanmıştı Bilal. Bugün yine karşısında bir final sorusu olacak. Bakalım dünkü gibi 5000 lirayı kazanacak mı? Bunu birkaç dakika içerisinde hep birlikte göreceğiz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında en heyecanlı ana geldik. Cevap sorudanın final etabındayız. Ve dünkü yarışmamızda olduğu gibi bugünkü yarışmamızda da karşımda yine aynı isim var. Bilal 5000 TL para ödülü için yarışacak. Tek bir soru ve o sorunun karşılığında ya kazanacak ya da belki de farklı bir tercihte bulunarak cevap vermeyerek 1000 TL ile birlikte önümüzdeki haftada bizimle yarışmaya devam edecek. Yanlış cevap verdiği takdirde ise kendisine diğer yarışmacılarımıza olduğu gibi veda edeceğiz. Bilal, tekrar tebrikler.
4: Teşekkür ederim Ersin Bey. Bu arada bir spor yorumcusu olarak da verdiğiniz örnekten dolayı da çok mutlu oldum açıkçası.
1: 2008'e gittik.
4: Evet. Onu da unutmayacağım. Güzel bir eşleşme oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Peki nişanlı olduğunuzu söylediniz.
4: Evet.
1: 5000 lirayı kazandınız. Bir 5000 lira daha alma şansınız var. Ve hatta önümüzdeki haftada yine bizimle birlikte olma ihtimaliniz de var kazandığınız takdirde. Düğünü ne zaman yapmayı düşünüyorum demiştiniz?
4: Tahminimce Haziran sonunu bulur diye düşünüyorum.
1: Evlenme teklifini yaptınız mı?
4: Tabii ki.
1: Yaptınız.
4: Geçen ay, evet.
1: Yüzükleri taktınız zaten,
4: evet,
1: değil mi? Yani resmi olarak nişanlısınız
4: şu anda. Resmi olarak nişanlıyız, evet.
1: Nasıl oldu peki evlenme teklifi?
4: Şöyle söyleyebilirim. Aslında sürpriz beklemediği bir anda değil ama şöyle söyleyebilirim. Tarihi çok önemliydi. Tarihi de doğum gününün olduğu tarihte. Doğum gününün olduğu tarihte planlı bir şekilde teklif ettim. Yani planladığım bir yerde teklif ettim diyebilirim.
1: Bir yemek organizasyonu gibi
4: evet,
1: miydi?
4: Evet, yemek organizasyonu gibiydi.
1: Peki o böyle bir teklif bekliyor muydu?
4: Aslında
1: bir sürpriz oldu mu?
4: Aslında o gün çok da sürpriz olmadı gibi, hani o gün hissettiğini düşünüyorum sadece.
1: Bir şeyler yapacak Bilal ama evet, acaba dedi yani.
4: Evet, aynen öyle.
1: Cevabı peki o an hemen evet mi dedi, nasıl oldu? O anı bir yaşatsanıza bize ya.
4: O an yani zaten masa bayağı güllerle donatılmış bir şekildeydi. Biz yemeğimizi yedik. Normal sohbetimizi yaptık. İkimizin de ilk defa gittiği bir yerde bu arada. Onun dışında belirli zaman sonra yanına gidip teklif ettim. O da evet dedi, yani kabul etti.
1: Evet dedi. Peki evet, çevredekiler alkışladılar mı sizi?
4: Evet, evet. Çevrede diğer masalarda oturanlar alkışladılar.
1: Ne güzel. Bilal Bey, 13. sorumuz final sorumuz. Şimdi yine tabii ki cevap verme hakkını kullanabilir ya da kullanmama hakkına sahipsiniz. Bu yarışmayı sevdiniz mi?
4: Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Hatta yarışmanın formatından çok ekstra edindiğimiz bilgiler de vardı. Onlar da çok hoşuma gitti. Aralarda o bilgiler hep aklımda kaldı şu an.
1: O yüzden dünyanın en çok bilgi veren yarışması diyoruz. Yani bunu lafta söylemiyoruz. Her

0: bir cümle, her bir görüntünün içerisinde izleyicilerimize bilgi verirken aynı zamanda yarışmanın başının, ortasının, sonunun ne ile biteceğini tahmin edebilmek de mümkün değil. İşte karşımda Bilal bunun en yakın örneğini iki akşamdır veriyor. Geri dönüşleriyle beraber tabii ki finale adını yazdırdı. Hazır mısın Bilal?
1: Hazırım.
0: O zaman final sorumuzun konu başlığı gelsin.
2: Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozala bozbaşlı pisporsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bozala bozbaşlı pisporsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuk, diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuğa demiş ki, sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuksun? O da ona cevaben, sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsukum demiş.
0: Oh. Zeki Müren, saygıyla anıyoruz kendisini. Olağanüstü bir sanatçıydı, olağanüstü bir sesti. Sanat dünyamızın güneşiydi o. Rahmetle anıyoruz Zeki Müren'i. Konu başlığımız aslında tekerlemeler. Ama hazır onu görmüşken de tabii ki ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Bakalım neymiş final sorusu. Türkçemizde oldukça değişik tekerlemeler var. Bunlardan bazıları bir berber bir berbere bire berber beri gel diye barbar bağırmış. Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler? Gül dibi bülbül dili gibi, gül dibi bülbül dili. Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık, kara küp. Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar, dal kalkar kantar tartar. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Tabii tekerlemeler böyle ağır ağır söylenmez aslında. Ama biz Zeki Müren gibi okumak da mümkün değil. Final sorumuz geliyor ekrana. Verdiğimiz bilgilere göre 40 kırık küp diye başlayan tekerleme toplam kaç harften oluşmaktadır? 20 saniye süren başladı Bilal. Az önce okuduğum tekerlemedeki toplam harf sayısı kaçtı? Süre bitti. Merak ediyoruz tabii. Acaba Bilal cevap verecek mi, vermeyecek mi? Öncelikle rejinin bana hazırladığı bu final sorusunun tuzağını teşekkür ediyorum. Yani bu kadar zor tekerlemelerin hepsini bir araya koymanız. Hemen öncesinde de Zeki Müren'in öylesine hızlı bir şekilde o tekerlemeyi muazzam bir şekilde söyleyebilmesi de ayrı bir şeydi tabii ki. Sen tekerlemelerle aran nasıl?
1: Tekerlemelerle çok iyi sayılmaz aslında. Çok iyi sayılmaz.
0: Ama bunların hepsine kulak aşinalığın
1: var
0: herhalde.
1: Var, hepsine var. Hepsine var. Ancak orada biraz 6 tane tekerleme saydınız. 6 tekerlemede birini bile aklımda tutsam onun zaten harf sayısını akılda tutmak biraz zor açıkçası. Onun için de yani bu finalde cevap vermeyeceğim.
0: Bir final sorusu olarak zor bir soruyla karşılaştın evet. Yani. Cevap vermeme hakkını kullanıyorsun.
1: Evet.
0: Cevap vermemek demek 1000 TL'yi kasaya koyup bir sonraki hafta bizimle devam etme şansına tabii ki baki tutuyor. O zaman bizimle beraber yarışmaya devam edeceksin.
1: Evet, evet Ersin Bey. O şekilde olacak.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: 1000 lira kazandın. Tekerlemeyi söyleyebilir misin peki? Aklında mı? Hadi
1: yok,
0: harfleri
1: aklımda
0: bilemedim.
1: Bile değil. Saymak için aklımda bile tutamadım yani. Öyle söyleyeyim size.
0: Kırık küp. Kırkının da kulpu, kırık kara küp.
1: Aklımda tutsaydım da sayması da zor olurdu açıkçası.
0: Yazmak gerekirdi
1: ancak. Yazmak
0: gerekirdi. Evet, o da gerçekten çok zor olurdu. Peki, Bilal dün 5000 lira kazanmıştı. Bugün böylesine zor bir soruya cevap vermeyeceğini ifade etti. Ve 1000 TL...

0: Bey'i kasaya koydu. Önümüzdeki hafta yine yeni yarışmacılarımızla birlikte Bilal de karşımızda olacak. Tekrar tebrikler.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Cevabı görelim. Doğru cevap 39 olacaktı. Benim az önce tekerlemedeki kullanmış olduğum cümlede toplam 39 harf vardı. 39 deseydin 5000 lira kazanacaktın ama şu anda kasada 1000 lira var. Cevap.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Öğreniyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Umarım bu çabamı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Kim bilir belki bir gün yine sizin yerinize geçiyorumdur. Değil mi? Bugün ne olacağım ben? Makyöz. Bilmiyorum, ben daha önce kimseye makyaj yapmadım. Sadece kendime yapıyorum. Bir başkasına yapmadım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neredeyiz? Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre geldik efendim. Bugün burada çalışacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Orası kapı değil Tuğba, dikkat. Bence sana makyaj için kendine emanet edecekler. Bir defa daha düşünmeliler Tuğba. Kapıyı dahi bulmakta zorlanıyorsun. Seni makyaj yaparken düşünemiyorum.
2: Başlanıyor mu böyle?
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
0: merhaba,
2: geldin.
0: Merhaba, hoş buldum. Siz de programımıza hoş geldiniz Serap Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Kendisi uzun zamandır hem makyajlık yapıyor hem de ne işler yapıyorsunuz anlatın.
2: Evet, makyaj, saç.
0: Her şey var.
2: Her şey var.
0: Ne isterseniz. Bugün hanımefendinin
2: evet,
0: makyajını yapacağım.
2: Evet.
0: Semra Hanım. Semra. Size de merhaba.
2: Merhaba.
0: Eminim güzel bir şeyler çıkaracağım. İlk defa bir başkasına makyaj yapıyorum.
2: Evet.
0: Bilmiyorum artık neler olacak.
2: Kolay mı? Yapabilecek misin?
0: Kolay mı sandın? O zaman başlayalım. Evet. Öncelikle neyle başlıyorum? Siz beni yönlendirin.
2: Öncelikle bazımızı sürerek başlayabiliriz.
0: Tamam.
2: Buyur.
0: Baz makyajı sabitlemeye
2: evet,
0: yarıyor.
2: Sabitlemiş.
0: Çok makyajla alakam yok ama. Evet. Bunu nasıl uygulayacağım?
2: Öncelikle onu bu fırçayla çok az bir şekilde.
0: Bunu elime mi sıkacağım önce?
2: Elinin üzerine sıkabilirsin çok az.
0: Hiç mi bir şey
2: değilmezsin? Yeterli. Yeterli.
0: Bir de benim elim boldur bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim.
2: Göz altları hariç komple yüzüne yedireceksin.
0: Hazır mısınız?
1: Semra Hanım'a sabırlar diliyorum.
2: Biraz daha hızlı.
1: Zira kimse Tuğba'nın kendisine makyaj yapmasını istemezdi herhalde.
2: Biraz da çenesine yedirebilirsin.
0: Serap Hanım bana bugün belli ki çok gülecek. Bunu sadece seyircileri güldürmekle kalmayıp aynı zamanda konuk
2: evet,
0: olduğum yerlerde neşelendiriyorum. Evet.
2: Yeterli.
0: Sonra
2: şimdi fondötenimizi uygulayalım.
0: Güzel kokuyor da. Şurada. Bunu da aynı şekilde böyle değil mi?
2: Elin üzerine alabilirsin. Hmm. Yeterli. Bunu da hızlı bir şekilde göz altları hariç komple yüzüne yedirelim.
1: İlk uyarı geldi Serap Hanım'dan Tuğba. Hızlı olmalısın diye. Bence hızlanmaya başlasan gayet iyi olur.
2: Daha hızlı. Göz altlarına gelmeden.
0: Evet. Hafiften bir geldi galiba.
2: Evet.
0: Neyse.
2: Tamam. Gelen yerleri süngerle alabilirsin göz altlarını.
1: Tuğba, sen makyaj yapmayı biliyor musun ki?
2: Kendine hiç fondöten uygulamıyorsun sanırım.
0: Uyguluyorum da çok değil.
1: Makyajı bilmediğini Serap Hanım da fark etti.
0: Yani çok makyajla işim yok aslında yani. Benim de hani mecburi şu an.
1: Evet, mecburi şu an. Ama yine de makyajı bilmek çok zor değil Tuğba. Bak bana, izlerken öğrendim diyebilirim.
0: Fondöten evet, uygulamasını Tuba. Artık noktaladık.
2: Hemen pudra uyguluyoruz. Pudra fırçam.
0: Pudrayı
2: bunu aynı şekilde alıyorsun. Çok az.
0: Şöyle.
2: Azar azar aynen. Müşterinin üstüne gelmeden.
0: Aa evet.
2: Müşterimizin üstü batmasın Tuğba.
0: Bir de siyah giymişiz hepimiz bugün.
2: Evet.
1: Serap Hanım'dan ikinci uyarı geldi.
2: Müşterinin üstüne gelmeden Tuğba. Daha içine girmeden kenardan çalışıyoruz. Evet. Daha hızlı yediriyoruz.
0: Çok emanet durmuyor muyum şu an ben burada?
2: Öğreneceksin. Bakalım yapabilecek misin?
1: Ben söyleyeyim, yapamayacak.
2: Çok fazla üfleme, fırçanın üstündeki de gitmesin.
0: Şey böyle hani yapıyorum falan artistik hareketler.
2: Pudralama işlemin bittiyse elini üzerine silebilirsin.
0: Tamam.
1: Tuğba anca şov yapsın.
2: Müşterimizin üstü kirlenmesin şimdi.
0: Emin olun kirlenmez yani.
2: Müşterimizin üzerine batırmıyoruz. Yetişmesi gereken bir yer var.
0: Tamam, bir iki artı
2: şimdi şey. Şimdi göz altı konserine geçiyoruz.
0: Göz altına evet. Kapatıcı süreceğiz değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, kapatıcı, konserler.
0: Concealer mı?
2: Evet, concealer.
0: Çok havalı. Şöyle, yukarı bakıyoruz.
2: Daha, biraz daha hızlı. Elindeki rüyü koruyan bir ürün. Ben sana şöyle göstereyim.
1: Serap Hanım'ı izle Tuğba.
2: Şöyle hemen hızlı bir şekilde uyguluyoruz.
3: Ben Tuğba işi başkalarına yaptırıyorum.
2: Evet. Tuğba Hanım burada kalın. Bizimle kalın Tuğba Hanım.
3: Çok iyi gidiyor bence.
2: Bunu yediriyoruz. Böyle bir siz tekrar geçin üzerinden göz kapaklarını.
1: Tuğba Serap Hanım işinde çok dikkatli.
2: Yeterli Tuğba Hanım. Hayatım yeterli. Fara geçiyoruz. Fara geçiyoruz. Evet, hangi renk bir far uygulayalım? Soralım müşterimize.
3: Hangi renk
2: bugün kıyafeti?
3: Biraz daha pastel mi?
4: Evet, pastel tonları istiyorum. Çok yoğun olmasın.
2: O zaman şöyle nut tonları.
3: Senin sesini duyduk. Evet.
2: Böyle nut tonlarından.
3: Tamam.
4: Evet, şu tonlar olabilir.
3: Şunu meç edeyim ben.
2: Evet.
3: Bugün nasıl geçecek size ya, değil mi? Önce ben bir koyu uygulamak istiyorum böyle alta. Evet. Sonra üste doğru açılmak istiyorum.
2: Şöyle
3: tek bildiğim şey bu zaten şu anda.
2: Şuradan başlıyoruz Tuba Hanım. Kapatalım.
3: Buradan mı?
2: Evet. Şöyle tutalım müşterimi.
3: Ben sola
2: biraz geldirerek. Evet. Aynen bu şekilde. Yuvarlak bir şekilde kullanıyoruz. Yok, olmadı. Biraz daha yuvarlak Tuba Hanım. Şöyle. Pratik.
3: Ben kendime nasıl yapıyorsam şu anda bu işlemi de böyle uyguluyorum.
2: Evet,
3: ondan.
2: Şu şekilde biraz daha fırçamıza far alalım. Şu an kalmadı.
3: Tamam.
2: Evet, aynı şekilde buradan tutarak böyle çalışalım.
1: Semra Hanım'ın gözüne çok dikkat et Tuğba. Aman kaş yapayım derken göze zeval verme.
3: Bir bakayım. Aa, bir şeyler oluyor ya.
2: Evet.
3: Oluyor.
2: Far alalım.
3: Bundan mı alacağım yine?
2: Evet, yine aynısında.
3: Tamam. Burayı yetersiz
2: evet,
3: mi?
2: Yetersiz.
1: Oldu mu Tuğba şimdi?
2: Yeterli.
3: Ay vallahi bir şeyler oluyor
2: ama
3: ya.
2: Ama olmadı.
3: Niye?
2: Dağıtamadık çünkü onu. Biz şöyle yapıyoruz. Şimdi bu göze bu göze baktığın zaman biri yukarıda biri aşağıda oldu. Onu düzeltmen lazım şimdi.
3: En kötüsü de şey evet, bu düzeltmek değil mi? Nasıl yapacağım?
2: Şimdi şuradan astar alıyoruz.
1: Bana bakma Serap Hanım'ı izle Tuğba. Müşterimiz koltukta senin makyajı bitirmeni bekliyor.
3: Böyle içimde müzik çalıyor benim ya. Duyuyor musun sevgili seyirciler?
2: Evet.
3: İçimde müzik çalıyor benim bugün.
2: Fırçamızı değiştiriyoruz. Bu fırçayı alıyoruz.
3: Evet.
2: Bununla... Daha göz pınarları daha aydınlık olması için.
3: Oh, ne kadar detaylı işler Allah'ım. Bunu göz pınarlarına
2: evet,
3: mı?
2: Evet, daha içe doğru.
3: Bir ressam havasında değil miyim ben fazlasıyla?
1: Belki şurada her işi kolay sanan biri vardır.
3: Gereksiz bir şekilde. Böyle değil mi?
2: Evet, yeterli. Yeterli. O ürünü bırakabilirsin.
3: Çok mutlu olacağım eğer ortaya güzel bir şey çıkarsa.
2: Bırakıyoruz şimdi.
3: Kameraman arkadaşlarım gülüyorlar bana şu an.
2: Dağıtma işlemi yapıyoruz.
3: Şunu mu dağıtacağım?
2: Evet, bunu dağıtacaksın. Şöyle daha göz pınarına doğru. Hayır, yanlış yere sürdüm. Hiç olmadı.
3: Olmadı mı?
2: Ya ben sana göz pınarının içine doğru dedim. Sen kaşının altına direkt sürdün.
3: Ya ne yapabilirim ama ne yapayım?
2: Ama vaktimiz gidiyor. Yetişmesi gereken bir yer var Tuğba'cığım. Daha pratik.
3: Buradasın. Olduğu kadar.
2: Buradasın.
3: Tamam.
2: Bunu aldığın zaman daha göz pınarının içine doğru yayıyoruz. Ha. Aynı şekilde bu gözü de.
1: Serap Hanım, Tuğba'nın dağıtmaktan anladığı tek şey ortalığı dağıtmaktır.
3: Gözümüzü kapatalım.
1: Sen kahkahalarla gülüyorsun ama Tuğba, haksız mıyım? Şimdi düşünüyorum da nerelerde ne badireler atlattık, neleri döktün, kırdın, dağıttın, nelere zarar verdin, hepsi bugün gibi aklımda. Hele kovulduklarımızı hiç söylemiyorum Tuğba.
3: Semra Hanım'ın göz farını artık yaptık herhalde.
2: Evet, bitti. Göz farı bitti.
3: Sonra ne kaldı?
2: Şimdi en önemli parçası rimel.
3: Rimel
2: kadınların vazgeçilmesi. Evet, rimele geçiyoruz.
3: Ben de var ya bir güzel sürerim ki kendime sürüyorum hep bulaştırıyorum
2: şimdi
3: böyle.
2: Şimdi Tuba'cığım çok dikkatli sürmen lazım. Gözlere anlam katman lazım.
3: Çok yani anlamlı
2: yaptığın
3: olacak.
2: Yaptığın işi ortaya çıkartan şey diyeyim sana.
3: Vallahi en korktuğum şey şu rimeli sürmek, maskarayı sürmek. Vallahi bilmiyorum.
2: İstersen önce ben sana bir gözünde göstereyim.
3: Tamam.
2: Çünkü tehlikeye atmayalım. Sonuçta yetişmesi gereken bir yer var.
3: İlk defa başkasına uygulayacağım çünkü böyle
2: evet,
3: bir şey.
2: Şimdi beni izliyorsun Tuğba'cığım. Şöyle. Tuğba Hanım sürerken çok dikkatli sürüyorum.
1: Serap Hanım üçüncü kez uyarıyor.
3: Yine bir işi daha başkasına yaptırmakta başarılı olduğumu söylemek isterim.
2: Tuba Hanım izliyor musunuz?
3: Evet.
2: Aynı performansı sizden de bekliyorum.
3: Kesinlikle yani buna emin olabilirsiniz.
2: Evet buyurun. Bakıyoruz gözlerine. Gördüğünüz gibi daha derin.
3: daha manalı.
2: Daha manalı.
3: Daha manalı olamazdı, evet.
2: Evet, aynı şekilde yay gözünü uygulayabiliriz.
1: Sizi hiç izlemedi ve öğrenmedi bence Serap Hanım.
0: Gözler kalbin aynasıdır.
2: Evet,
0: yalancı nedir bilmez onlar.
2: Sesin de çok güzel ama biraz daha hızlı, rimel kurumadan. Aynı zamanda bayanı yönlendirelim Tuba'cığım, aşağı yukarıya diye.
3: Yukarı aşağı.
4: Yukarı aşağı.
3: Artık Semra Hanım da kendini boş verdi. Dedik yani ne olacaksa olsun da bir an önce bitsin. Ne çıkarsa çıksın evet, modundan.
2: Yormadan hızlı bir şekilde. Bekleyelim Tuba'cığım. Gözleri sulandı, akmasın. Bekliyoruz böyle durumlarda.
3: Aa, hemen şöyle. Kızardı. Acil yardım çağırabilir miyiz?
2: Tuba'cığım gözleri akmasın diye şöyle.
1: Dedim ama dikkat et Tuğba.
2: Ne yaptın Tuğba?
3: Bir şey yapmadım
2: İçine
3: ki ben.
2: İçine mi soktun rüyayı?
3: Yok.
2: Ne yaptın?
3: Asla dışarıdan çalıştım. Yemin ederim ya.
2: Tamam. Devam edelim Tuğba'cığım.
3: Tamam. Başka ne yapıyorum şimdi?
2: Şimdi bir kat daha bir rimelinin üzerinden geçmen lazım. Daha henüz bitmedi.
3: Bitmedi mi?
2: Hayır bitmedi.
1: Serap Hanım bence rimel konusunda çok ısrarcı olmayalım. Ne olur ne olmaz.
3: Evet, rimel işlemini de uyguladık. Kirpikleri bir güzel böyle bir hareket kattık, bir hareketlendirdik. Şimdi son iki işlemimiz kaldı değil mi?
2: Evet.
3: Bir allık, bir ruj. Evet. Çok biliyorum ben çünkü.
4: Eyeliner sürmediniz bana.
3: Eyeliner şöyle üzerine çekilen siyah bir çizgi.
2: Evet.
3: Bilmeyenler için, erkekler için özellikle şimdi derler ki eyeliner ne ya derler.
2: Şimdi Semra Hanım akşam bir yemeğe katılacağınız için böyle daha duru bir makyaj
3: evet,
2: yaptık bugün.
3: Evet, ben daha soft. Bende de yok çünkü eyeliner. Neden? Gerek yok ya.
2: Sizin gözlerinizin ihtiyacı yok şu an bu makyajla. O yüzden Tuğba Hanım'ı zora sokmadık.
3: Kesin. Yani göz sağlığınız için o işe girmedim ben. Evet.
2: Evet, şimdi allık.
3: Allığımız. Biraz daha
2: kaldı. Yani duru bir makyaj yaptığımız için Tuğba'cığım bronz tonlarında bir allık tercih ediyoruz.
3: Çok hafif. Tamam. Artık bunu da yapayım yani değil mi? Yani.
1: Bir zahmet yapardık Tuğba.
3: Evet. Bir de hanımları memnun etmek çok zor. Bunu da belirtmek isteriz.
2: Dünyanın en zor işlerinden biri bayanları memnun etmektir. Özellikle
3: hiçbir şey beğenmeyiz biz çünkü.
2: Aynı şekilde yani bu ojede bile böyledir.
3: Evet. Olmadı bir daha. Yani olmadı bir daha sür.
2: Tek tırnağın olmasın komple sildirip yeniden yaptırır Tuğba'cığım.
3: Yapacaksın. Ne yapıyorsunuz siz hanımlar böyle ya? Ne, hayat mı geçer böyle? Ne olmuş yani bir tırnağınız olmadıysa?
2: Evet, Tuba'cığım şimdi sen de öyle değil misin yani? Tuba'nın tırnaklarına bakabilir miyiz yakın detay?
3: Ama şey ya ben yani, seviyorum şey böyle temiz görünüyor. Bakımlı olmayı seviyorum. Olabildiğince. Evet.
2: Şimdi rujumuza girelim.
3: Şöyle geçiyoruz.
2: Tonlarda sürelim çünkü
3: nude tonlar. Evet. Daha pastel.
2: Evet.
1: Tuğba gittiği her yerde mutsuz oluyor. Hiçbir makyözü, kuaförü beğenmiyor Serap Hanım. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim.
3: Oldu mu?
2: Bakalım Semra Hanım biraz yedirelim yüzümüzü.

0: Ay vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok evet, güzel oldu ya. Ben yaptım diye demiyorum da yani. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Böyle doğal bir makyaj olsun istedik. Yoksa diğer türlü plastik makyaj falan işine girsem 3 saat falan sürer evet, programımız. 15
1: günlük
0: dakika
1: bir makyaj olduğu için 15 dakika.
0: Nasıl oldu Semra Hanımcığım makyajınız?
2: Çok güzel oldu. Çok doğal istediğim gibi. Kaşlarımı boyasak mı? Gerek var mı?
1: Biz özellikle bence yok kaşlarını çünkü nude tonlarda bir makyaj yaptık, daha fazla koyutmayalım, bakışlarımızı sertleştirmeyelim. Daha yumuşak bir ifade kattı bu size. O yüzden bizi boyamadık. Bence böyle gayet güzel oldu.
0: Bence de. Sizi yanıma alayım o zaman Semra Hanım. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bugün Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre misafir olduk. Ben makyöz olmak istiyorum dedim. Tabii ki buyurun gelin dediler. Serap Hanım yardımcı oldu bana. Semra Hanım'ın makyajını yaptık birlikte. Nasıl oldu? Artık siz sevgili seyircilere bırakıyorum artık sonucu. Dilerseniz bir öncesini bir sonrasını görelim mi? Hadi buyurun.
3: Büyük makyöz ünlü duayen Tuğba Akıncı'nın muhteşem dokunuşlarıyla Semra Hanım'ın öncesi ve sonrasını ekrana getiriyoruz.
0: Bence gayet güzel oldu efendim. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda nerede ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her bölümde bir soru sorup elimizden geldiğince onun cevabını aramaya çalışıyoruz. Bu bölümdeki sorumuz kime aşık olduğumuz. Soru şu, kime aşık oluyoruz? Cevabını iki farklı perspektiften vermeye çalışacağım. Aşık olurken insanların alınlarıyla enseleri bir kavga halindedir. Alın düşünen tarafımız, rasyonel tarafımızı temsil eder. Ensemiz hayvani tarafımızı, dürtülerimizi, arzularımızı temsil eder. İşte bugün öyle bir soracağız ki bu soruyu, kime aşık oluyoruz sorusunu, biyolojimizle psikolojimiz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacağız. Dürtülerimizi, arzularımızı, o biyolojik, dinamik kökeni ensemize, psikolojinin bize öğrettiği bir takım eş seçimi kriterlerini ise alnımıza koyacağız. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Belki de kazananı olmayacaktır. Bir orta yol buluruz. Ama yine tahtamıza kime aşık olduğumuzu anlamaya çalışırken ki adımlarımızı tek tek yine yazacağız. Ve sonunda bir de sürpriz. Sonunda bir de şu sorunun cevabını arayacağız. Acaba sosyal medyada aşk mümkün mü? Sağlıklı sonuç verir mi? Yoksa bu beyhude bir iş midir? Bir yandan siz bu soruyu kendinize sormaya başlayın. İsterseniz ben de kime aşık oluyoruz sorusunun biyolojik taraftan cevabıyla süreci başlatayım. İlk maddemiz genler. Şimdi bu öyle bir başlık ki her canlı genlerini sağlıklı bir partnerle bu tarihten ileri bir tarihe, öteki nesile atmaya çalışır. Şöyle bir hayvan belgesellerini kabaca izleyecek olursanız, orada üremekle ilgili telaş, üremekle ilgili mücadele, hayvanların can verip can almasına neden olan bir şiddette yaşanır. Sanki hayvanlar için en önemli şey hayatta genlerini sağlıklı bir şekilde öteki nesillere aktarabilmektir. İnsanlar için geçerli mi aynı şey? Tabii ki insanlar için de geçerli. Bizim de doğada diğer canlılar gibi bir yerimiz var. Peki aşık olurken neyi ön plana alıyor doğadaki bu tür insan? Genleri. Yani görüntü, fiziksel görüntünün aşık olmadaki rolünü asla göz ardı edemeyiz. Geniş omuzlar, ince bel, bütün bunlar, sağlıklı saçlar, sağlıklı görünen bir cilt, pırıl pırıl bir göz, uygun düzenlenmiş simetrik bir yüz, bütün bunlar karşımızdaki insanın genlerinin sağlıklı olduğuna dair bir mesaj veriyor bize ve bu da aşık olma sürecini hızlandırabiliyor. Yani genler, biyolojik perspektiften bakıldığımızda hani şu ilk görüşte aşk hikayesi vardır ya, onun biraz nedeni gibi ilk görüşte vuruldum. Fakat ilk görüşte vurulmalar, ilk görüşte aşklar gerçekten sağlıklı bir ilişkiye, sağlıklı bir evliliğe gider mi? Bu sorunun cevabını

ilk ve biyolojik taraftan desteklenen adımıdır. Hadi ikinci adıma geçelim. İkinci adımda yine biyolojinin desteklediği bir şey var. Koku. Evet, koku. Ama buradaki koku feromonlar adını verdiğimiz koku. Öyle lüks mağazalardan aldığınız pahalı parfümler değil. Sık sık kullanılan parfümler, deodorantlar bazen insanın kendi kokusu haline gelebiliyor. Ama orada aslında doğanın kendi akışına bir haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü aşık olurken devreye giren değerli mekanizmalardan bir tanesi de kişinin kendi doğal kokusu. İşte doğadaki mekanizma zaten bu koku üzerine gidiyor. Diğer türlerin birçoğu, kedileri ve köpekleri bilirsiniz, koklaşarak anlaşırlar. Bu koku denen şey aslında o türlerde kendine en uygun partneri seçmenin de yöntemidir. Bizde de var aynı sistem ama bu deodorantlarla, parfümlerle onu riskli hale getiriyoruz. Yani belki de eş seçiminin, aşık olmanın en kestirme yolu çok kalabalık bir metro olabilir. En yakın olduğumuz yer olabilir. Ama koku, feromon bize şöyle bir şey gösteriyor. Bir kadının karşısında 10 tane erkek. Bir deney anlatayım kabaca. Tabii deney bu şekilde yapılmıyor ama anlamanız için çok net bir dille anlatayım. 10 tane adam geçiyor karşınıza. 10 tanesine de bakıyorsunuz şöyle. Diyorsunuz ki ya şu 4, 7 ve 9 ne kadar hoş beyefendilermiş. Sonra bu 10 kişinin daha önce giyip de çıkardığı, çok affedersiniz ama, fanilalarını aynı kadına koklatıyorlar. Kokuyu alıyor, beğenmiyor. Kokuyu alıyor, beğenmiyor. 3 tanesinin fanilasının kokusunu beğeniyor. Diyor ki ya bu güzelmiş be. Bu koku güzelmiş. İşte kişinin görüntü olarak beğendiği erkekle kokusunu beğendiği fanilalar genelde eşleşiyor. Buna feromon deniyor. Feromon ilişkileri doğada çok güçlüdür. Mesela bir tane fare, çevresinde 4-5 tane fare var yakın çevrede. Ortama bir kedi girdiği anda direkt feromonlar yayar. Burada şu mesajı gönderir diğer farelere. Ben korkuyorum çünkü burada bir kedi var. Siz kaçın, canınızı kurtarın. Farenin yaydığı feromonun kokusunu kedi de alabildiği için gider onu avlar. Ama fare diğer fareleri artık kurtarmıştır. Yani koku üzerinden ilişki doğada sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Evinizde hiç köpek beslediyseniz bilirsiniz. Biz bütün dünyayı gözlerimizle tanıyıp anlamlandırırken köpekler yeni bir ortama girdiğinde burunlarını daha sıkı kullanırlar. Ve ona bir şey sunduğunuzda uzaktan bakmak yerine gelip kokusunu alırlar. Bu manada aynı aşık olmak ya da doğadaki bu düzen gibi kokuların önemi vardır. Ama birini koklayarak mı aşık olalım? Cevabım kesinlikle hayır. Biyolojik taraftan gelen bu ikinci maddeyi de biraz bekleyelim, önereceğim size. Üçüncü tarafa gelelim. Üçüncü tarafı yine hem biyoloji hem farklı bir takım disiplinler gerçekten önemli diyor. Psikolojide de yeri var. Ses tonu. Tahmin edersiniz ki bir erkeğin tok ve güven veren ses tonu ona karşı cinsten biri aşık olurken etkili olabilir. Ama burada değineceğim ses tonu başka bir ses tonu ve konuşma biçimi. Hani bazen böyle bebeksi bir konuşma vardır ya. Biraz kendini daha masum, kibar, zarif gösterirken kişiler ya da bir şey isteyecekleri zaman böyle R'leri biraz yumuşatırlar, K'leri biraz yumuşatırlar, G'leri yumuşatırlar. Bebeksi bir konuşmaya başlarlar. İşte o konuşma sizce işe yarıyor mu? Bu soruya verdiğiniz cevabı az buçuk tahmin edebiliyorum. Pek hoşlanmam diyeceksiniz bu işlerden. Yani bebeksi konuşma hiç bana göre değil. O şekilde konuşanlardan da pek hoşlanmam diyebilirsiniz. Fakat ne yazık ki çok iyi bir haber değil belki ama erkekler bebeksi konuşan kadınlardan biraz daha etkilenebiliyor. Kendilerine sorduğumuzda hayır derler. Fakat daha etkileyici. Bir takım ilkel kabilelerle yapılan çalışmalarda ses tonu daha yumuşak, daha ince olan kadınların erkekler üremeye daha sağlıklı vaziyette olduklarını düşünüyorlar. Bizde bu sistem bozulmuş olabilir. Ama aynı kabilelere sorduğumuzda böyle kalın sesli, davudi sesli biri kadından hoşlanır mısınız diye sorduklarında evet yine hoşlanırız ama onlarla ava gitmeyi tercih ediyoruz diyorlar. Yani burada aslında çok enteresan bir durum var. Çok

bunu kabul etmesek de sanırım bu bebeksi konuşmalar işe yaradığı için var. Keşke işe yaramasaydı ama yarıyor gibi. Hemen bir sonraki maddeye geçiyorum. Öyle bir noktaya geldik ki yakışıklı, güzel bir kadın, onun genleriyle ilgili olumlu mesajı aldık. Öbür taraftan hadi güzel de bir koku geldi. O doğadaki sistem iyice hareketlendi. Öbür taraftan sesinden de hoşlandınız. Her şey yolunda gidiyor ama hala çok biyolojik bir yerdeyiz. Şimdi yavaş yavaş gerçek hayatın içine, o deneyimlediğimiz dünyanın içine girelim. Az buçuk tahmin etmişsinizdir kime aşık oluyoruz sorusuna nereye doğru geldiğimizi. Evet, sosyal statüye geldik. İnsanlar birbirlerinin kıyafetlerinden... Hemen yazayım da. İnsanlar birbirlerinin kıyafetlerinden, bindikleri arabalardan, oturdukları evlerden, yaptıkları işlerden, saçlarının şekillerinden, onların ne kadar kazandığını, ne kadar iyi eğitim aldıklarını, ona bir aile sistemi içerisinde ne kadar iyi bakabileceğini, çocuğuna ne kadar iyi baba ya da anne olabileceğini tahmin etme eğilimindeler. Sizce sosyal statü gerçekten bu kadar önemli mi? Tabii ki çalışmalarda bu da soruluyor insanlara. Yine kadınlarla yapılan bir çalışmada eşinizin maddi durumu ona aşık olurken sizce etki etmiş midir diye sorulduğunda kadınların çoğu hayır diyor. Benim için para önemli değil. Ben başka şeylere önem veririm. Benim için önemli olan iyi olması, ahlaklı olması, bana iyi davranmasıdır. Fakat çalışmalara devam edildiğinde şu gözüküyor. Bir kişi bir kafeye doğru gidiyor. Böyle bir kıyafetle. Giriyor içeri. Bir masaya oturuyor. Bir çay içiyor. Sonra kafedeki kadınlara soruyorlar. Şu az önce burada çay içtiğiniz kişiye çekicilik açısından 10 üzerinden kaç puan verirsiniz diye. Kadınların verdiği puan ortalaması 3-3,5 gibi. Aynı kafeye başka kadınlar var, aynı adamı, aynı kıyafetle bu sefer çok şık bir spor arabayla gönderiyoruz. Kafedeki herkes adamın ne kadar pahalı bir arabayla geldiğini kafeye görüyorlar. Sonra aynı adam inip yine çayını içiyor. Kafedeki kadınlara soruluyor. Ne kadar yakışıklı buldunuz bu beyefendiyi? Hoşlandınız mı? Aşık olma ihtimaliniz var mıdan önceki bir soru. Ne kadar yakışıklı buldunuz? Bir anda o 3-3,5'luk puanlar 6,5-7'ye yükselebiliyor. Neye hesaba kattı zihin sadece? Bu kişinin spor arabasının pahalı oluşu ve buradan sosyal statüsü. Yani ne dersek diyelim, sosyal statü kime aşık oluyoruz sorusunun önemli cevaplarından bir tanesi gibi gözüküyor. Bu manada sosyal statüsünü arttıran insanın aşık olunma ihtimali de artmakta diye düşünebiliriz. Genler, henüz tam olarak böyle bir kriter önermedim. Koku, ses tonu, sosyal statü, henüz hiçbirinden emin değilim. Ama kime aşık oluyoruz sorusuna verilen cevapta emin olduğum bir maddeye geliyorum şu anda. O da ne biliyor musunuz? Nezaket ve mizah. İşte bu ikisinin bir araya geldiği durumda bence aşık olmaktan korkmamanız lazım. Çünkü nezaket ve mizah karşınızdaki insanla ilgili çok önemli şeyler gösterir. Birincisi, mizah becerisi olan birinin diğerlerine göre biraz daha zeki olduğunu düşünebiliriz. En azından olaylara farklı perspektiften bakma becerisi vardır. Bu manada mizah kullanan kişiler, iyi kullanan kişiler problem çözme becerileri de daha yüksek olan insanlardır. O nedenle mizahı aşık olma konusunda önemli bir kriter olarak ele alıyorum. Hem problem çözme becerisini gösterir hem de zekayı gösterir. Diğerine başka ne yazdık? Buraya nezaket yazdık. Nezaket deyince ne görüyoruz orada? Nezaket dediğimizde ise aşık olduğunuz bir ilişkiye başladınız. Belki bu ilişki 35 yıl sürecek. İşte 35 yıl sonra da hala iyi ki bu insanla beraberim demenizi sağlayacak kavram da nezakettir. Çünkü bu tür kişilik özellikleri kalıcıdır. Sizi hiçbir zaman büyük bir hayal kırıklığına uğratmaz. Ve nazik olan biri bunu bir kişilik özelliği olarak yaşıyorsa sizi de bir şekilde nazik bir insan olarak hayatınızda kalmaya

devam edecektir. Genlerden bahsettik, kokudan bahsettik, ses tonundan, buralarda henüz biyolojik taraf dedik, yani ense kökündeydik. Yavaş yavaş ön tarafa doğru geldik, düşünen tarafımıza, rasyonel tarafımıza. Yani bize insan türüne armağan edilmiş olan düşünen rasyonel kısma geldikçe sosyal statü, nezaket ve mizah devreye girdi. Bunların hepsi aşık olmamızdaki faktörler. Hem psikolojik hem biyolojik açıdan baktığımızda bu faktörlerin hepsi tabii ki önemli. Hiçbiri bir diğerinden daha az değerli değil. Peki şimdi başta bir soru sormuştuk, oraya doğru gelelim. Hepsini düşündüğümüzde sosyal medyada birine aşık olmak mümkün mü? Şu soruyu soralım. Sosyal medyada birine aşık olduğunuzda genlerle ilgili bilgi sahibi olabilir misiniz? Görüntüsü, fiziksel görüntüsü. Burada bir risk var. Çünkü sosyal medya fazla filtreli. İkinci maddeye gelelim. Kokuyla ilgili bilgi var mı? Yok. O sosyal medyada olmuyor. Üçüncüsüne gelelim, ses tonu. Olabilir ama orada da yine daha metalik bir ses var. İşe yarar mı? Yarayabilir. Dördüncü maddeye geldik. Sosyal statü. Sosyal statü sosyal medyaya yansır mı? Evet yansır ama hatalı yansıyabilir. Riskli, dikkat edilmesi gereken bir yerdir. Beşinciye geldiğimizde nezaket ve mizah. Onu görebilir misiniz? Anındalık mizah konusunda önemlidir. Diğerlerinin kopya edilmesi, bir şeylerin copy paste yapılması da risklidir ahlaki açıdan. Ama yine de nezaket ve mizahı da sosyal medyada belli bir oranda ölçebilirsiniz. Bu manada hepsini bir araya getirdiğimizde sosyal medya gerçek hayatın bir kopyası olarak aşık olma prensiplerini %60-%70'e kadar karşılayabilen bir mecradır. Orada da sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Siz doğru kriterleri koyarsanız gerçek hayattaki gibi sosyal medyada da mutlu ilişkiler kurabilirsiniz. Bu maddeleri unutmayın efendim. Ama her şeyden önemlisi doğru eş seçerken sağlıklı bir aile kurma kriterinden asla vazgeçmemeniz. Hepinize sağlıklı ilişkiler diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ben Türem Uludağ. Bugün sizle kremalı mantarlı harika bir omlet yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Mantarımız var. Kabağımız var, kremamız var, maydanozumuz var, bol tereyağımız var ve tabii ki yumurtamız var. Hemen mantarları ince ince doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Besleyici özelliği çok fazla olan bu omlet, isterseniz bunu fırında da yapabilirsiniz. Peki fırında nasıl yapacaksınız? Hemen onu da anlatayım size. Fırında böyle küçük sufle kapları var ya, o küçük sufle kaplarını biraz sonra hazırlayacağımız tüm karışımı alıp hepsini içerisine koyup 200 derecedeki fırınızda yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişirebilirsiniz. Farklı farklı pişirme teknikleriyle de bu omleti, bu yumurtayı afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi mantarlarımızı doğruyorum, kabaklarımızı doğrayacağım, maydanozlarımızı doğrayacağım. Sonra yumurtaları iyice çırpacağız böyle. Yumurtaları çırptıktan sonra da İnanılmaz güzel, besleyici özelliği çok fazla olan ortaya yumurtalı bir tarif çıkacak. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, çok mutlu ediyorsunuz beni. Gerçekten yazdığınız şeyler o kadar tatlı ve o kadar güzel ki. Yani insan böyle şey oluyor. Çok teşekkürler. Bilmeyenler için de Türev Uludağ Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hemen mantarlarımızı doğramaya devam ediyoruz. Yapımı çok kolay. Ama bir o kadar lezzetli bir tarif. Önce mantarlarımızı

ve kabaklarımızı soteleyeceğiz. Mantarları aldık. Şimdi mantarları yavaş yavaş sotelemeye başlayalım. Tereyağıyla birlikte aynı zamanda ayçiçek yağını da atacağız. Hep birlikte soteliyor olacağız. Bol mantarlı, bol kabaklı, bol malzemeli. Burada farkındaysanız yumurtadan daha çok mantar ve kabak kullanıyor olacağız. Çünkü orada o sebzelerin de lezzetini ve tadını almak istiyoruz. Ocağın altını yaktım. Şimdi tereyağımızı da atıyorum. Aynı anda pişirebiliriz. Bol tereyağı koydum. Birazcık ayçiçek yağı koyacağız. Yavaş yavaş mantarlar sotelene dursun. Bu arada biz de hemen kabaklarımızı doğramaya başlayalım. Dediğim gibi bu tarif fırında da yapabilirsiniz. Fırında yapmak için önce mantarları ve kabakları önce bir fırınlayın. Fırında birazcık pişirin. Fırında birazcık pişirdikten sonra bu lezzetli tarifi malzemelerini birleştirerek kremasını, mantarını, yumurtasını birleştirerek sufle kaplarına koyup 200 derecelik fırında pişirebilirsiniz. Mantarları da küçük küçük doğruyorum. Farkındaysanız önce tereyağını atmadım. Birlikte pişirmeyi tercih ediyorum. Çünkü burada sebzelerin birazcık daha diri olmasını istiyorum. Bu kadar kabak yeterli olacaktır. Tereyağım güzelce eriyor. Hemen kabakları da tek tek yerleştiriyoruz. Bol malzemeli, bol kabaklı, bol mantarlı, bol tereyağlı, inanılmaz lezzetli, besleyici özelliği fazla olan bir omlet yapıyoruz şu an. Şimdi burada hemen yumurtalarımızı, 3 tane yumurta kullanacağım. Hatta 4 yumurtalı yapalım. Hop, içerisinde kabuk düştü. Olsun, hemen kurtaralım. Hemen çırpma telimizle yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. İyi bir omlet yapabilmenin asıl sırlarından birisi yumurtaların iyice köpürüyor olması. İyice çırpıyor olmamız lazım. Gördüğünüz gibi benim elim birazcık hızlı. Uzun yıllar hatta kendisi Avatar Atakan olarak tanınıyor. Survivor'da da şampiyonluğu var. Kardeşim gibidir benim. Uzun yıllar beraber antrenman yapmıştık, boks yapmıştık. Oradan süre gelen böyle bir atikleyme hızlılığım var. Buradan da kardeşime sevgiler ve selamlar. Yani biz ikimiz de birbirinin nikah şahidiyiz Atakan'la birlikte ve o kadar yakınız ki çocuklarımız bile birer gün arayla doğdu. Yani... Kremayı ekledik. Kremayı da çırpmaya devam ediyoruz. Şuraya hafif krema dökülmüş. Onu temizleyelim. Şimdi mantar sotelendikçe çok lezzetli kokmaya başladı. Çok güzel kokuyor. Tereyağıyla birlikte birleşince ortaya muazzam bir görüntü çıktı. Şimdi kremalı yumurtamızı da ekleyince demeyin keyfimize. Hemen maydanozlarımızı da ince ince doğrayalım. Yumurtaların içerisine atacağız. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Çırpmaya devam edelim. Birazcık kabaklarının da pişmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi sebzelerin biraz diri kalmasını istiyorum. Çok fazla pişsinler istemiyorum. Mantarlar birazcık pişti. Kabaklar da istemiş olduğum seviyeye gelmek üzere. Geldikten sonra hemen üzerine yumurtaları ekleyeceğiz. Ve omletimiz hazır hale gelecek. Şu an bütün malzemelerim istemiş olduğum kıvama geldiler.
Bakın görüyorsunuz tereyağlar zıplıyorlar. Yumurtalarımızı da çırptık ve yumurtaları şu an ekliyoruz. Bol maydanozlu. Bol tereyağlı, bol kabaklı, bol mantarlı omletimiz hazır olmak üzere. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Buna kaşar ekleyebilirsiniz, parmesan peynir ekleyebilirsiniz. İsterseniz keçi peynir ekleyebilirsiniz, ezine peynir ekleyebilirsiniz. Peynir seviyorsanız eğer buna, bu tarife peynir çok yakışacaktır. Bakın tereyağı her yerde, kenarlarında, bol tereyağlı, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel. Evet, yumurtamız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen tabağımıza alacağız. Çok güzel görünüyor. Üzerine hemen birazcık pul biber atalım. Birazcık karabiber atalım. Ve tabii ki birazcık da tuz atalım. Ve kremalı mantarlı yumurtamız hazır. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz Girit ezmesi. Girit ezmesi birkaç tane peynirin birleşmesinden oluşan aslında bir ezme. Genellikle bunlar Yunanistan'da yapılan bir tarif. Ve feta peynirinden kullanılıyor. Feta peyniri bizim ezineye benzer olan bir peynir. İsterseniz ben hemen malzemelerimi sayayım size. Ezine peynirim var, lor peynirim var. Bugün iki çeşit peynirden yapacağım. Bunu dediğim gibi üç ya da dört çeşit peynirden de yapabilirsiniz. Fıstık kullanacağım, sarımsak kullanacağım, ceviz kullanacağım, pul biber, zeytinyağı ve kekik kullanıyor olacağız. Hemen ezine peynirimizi minik minik doğrayalım. Çünkü birazdan bunu eziyor olacağız. Bütün peynirleri karıştıracağız. Yapımı çok kolay ve çok basit olan bir tarif. Benim de kahvaltıda en sevdiğim lezzetlerden birisi. Peynirimizi koyduk. İçerisine lor peynirimizi de ekleyeceğiz. Bir tahta kaşık yardımıyla bütün peynirleri eziyor olacağız. Burada kullanmış olduğunuz peynirin cinsine göre, yani tuzluluğuna göre tuz oranını kendinize göre ayarlamanızı rica ediyorum. Ne kadar tuzlu seviyorsanız o kadar ayarlayın. Birazcık zeytinyağı koyacağım şimdi daha rahat karıştırabilmek için. Ege'de de çok fazla tüketilen bir tarif. Ülkemizin her yerinde aslında çok lezzetli ve çok güzel tarifler var. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz. Hemen peynirleri gördüğünüz gibi zeytinyağı koyunca daha rahat bir şekilde ezilmeye başladı. Pul biber ekleyeceğiz. Bol pul biber ekledim. Kekik ekledik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık daha zeytinyağı alacağız. Girit ezmesi zeytinyağını sever. Ne kadar çok zeytinyağı koyarsanız o kadar lezzetli ve o kadar güzel olacaktır. Tabii ki ben bu tarifin tadına da bakacağım için burada güzel güzel ekmek kızartmak istiyorum. Şurada hemen bir dilim ekmeğim kızara dursun. Ben Girit ezmeme devam edeyim. İşin en güzel tarafı bu. Yaptığımız şeyleri iyi olmak ve tadı iyi olmak. Hemen peynirleri ezmeye devam ediyorum. Sarımsağı doğrayacağız. İçerisine sarımsağı alacağız. Sarımsakları isterseniz ezebilirsiniz de, isterseniz bu şekilde küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ben küçük küçük doğramayı tercih edeceğim. Çünkü ağzıma o sarımsağın böyle tanelerinin geliyor olmasını ben seviyorum. Cevizleri de elimle parçalayacağım. Yani bir dövücüyle değil. Hemen sarımsakları ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine cevizleri parça parça koyuyorum.
atmaya başladım. Çok kolay. Çok lezzetli. Çok da keyifli bir tarif. File badem de kullanabilirsiniz isterseniz. Bu tarife file badem de çok yakışacaktır. Parça parça cevizleri ayırdık. Fıstığımız var. Fıstığımızın büyük bir çoğunluğunu içerisine koyduk. Birazcık daha zeytinyağı ekledik. Bol zeytinyağlı. Bol malzemeli. Fıstıklı. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Bütün malzemeler karışınca çok güzel oldu. Bu arada ekmeğim de kızarıyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi geri kalanını da ekleyelim. Evet, ekmeğim kızardı. Şimdi hemen tabağımıza girit ezmemizi alalım. Bol fıstıklı, bol peynirli, cevizli, inanılmaz lezzetli, bol zeytinyağlı bir tarif oldu. Üzerine yine zeytinyağı dökeceğiz. Sunum için ayırdığım fıstığımı da üzerine ekliyorum. Bunu sadece sabah kahvaltılarında değil, akşam yemeklerinizde de sofralarınızda meze olarak kullanabilirsiniz. Şimdi tabii ki işin en güzel tarafı, ekmeğimi kızarttım. Hemen girit ezmemden aldım. Bir tadına bakalım. Yemediğimizi yedirmeyiz. Önce bir tadına bakmamız lazım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Girit ezmemiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum. Denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: O çocukluk hayalini meslek edindi.
3: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
2: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
3: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
2: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
6: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
6: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
6: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.

Bugün İstanbul Güzelce'de, Yeşil ve Mavi'nin buluştuğu noktada Mimar Mahmut Durmuş'un iki katlı villasına konuk oluyoruz. Öncesinde oldukça eski ve metruk durumda olan bu evin baştan aşağı yenilenerek huzurlu bir mekana dönüşüm hikayesini ev sahibi Mahmut Bey

Merhabalar, Mahmut Durmuş ben. Mimarım. 96'dan beri ofisim var ve halen devam etmekte. Burası güzelce de bana ait bir mekan. Daha önce ilk aldığımda burası komple çok kötü bir durumdaydı. Ama her şeyi, iç ve dış dahil olmak üzere komple yeniledim. Arsa alanı 500 metrekare kadar. İç mekan toplam 100 ve 120 gibi. Bulunduğumuz yer doğa. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü işte denizi, toprağı, çimi, tüm tasarlarken her şeyi bu yöne doğru düşünerek tasarladım.

0: çok fazla eşim dostum olan ve paylaşmayı çok seven biriyim. Bu bağlamda da arkadaşlarım, eş dost hep geldiklerinde sırf olabilelim diye komple bir büyük, lineer bir divan tasarladım. Masa özellikle yine benim tasarımım. Tekerlekli olması çok önemliydi. Çünkü istediğimiz tarafa çok mobil olarak kullanabiliyoruz. Çok da fonksiyonel. Bu arada yine doğallıktan yana olduğum için hasır bambuyla gölgelik teşkil ettim. İşte salıncağa kadar her şey yani burada olabildiğince iç mekan ve dış mekan arası bir uyum içinde olup burada keyifle yaşamayı düşünüyorum.
1: Geleneksel objeler ve bugünün modern çizgilerinin birleştiği bu ev, doğayla bütünlüğü koparılmadan oldukça sıcak ve konforlu bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Yapının mekanlar arası duvar olmayarak tasarlanmasıyla denizle olan bütünlük evin her yerinde devam ettirilmiş. Bu da evin her köşesinde keyifli vakit geçirmeye imkan sağlamış.
0: Şu an salondayız, yani ana mekanda. Burası gerçekten yaşamın aktığı, her şeyi komple yaşanılan bir yer. Sadece bu kotta geçiyor yaşam. Sadece uyumak için yukarıya çıkılıyor. Çünkü doğa burada, toprak burada, deniz seviyesi burada. Ve bu mekanın en büyük özelliği duvar yok. Yani arka bahçeden baktığınızda direkt ön denizi görebiliyorsunuz. Bu benim için çok önemli çünkü duvar kesen, mekanı öldüren bir şey olarak düşünüyorum ve görüyorum. Yani bunu tüm tasarımlarımda da bunu böyle hakikaten düşünmekteyim. İç mekana gelince bu kot farkını çok seviyorum. Çünkü mekanı zenginleştiren bir kot farkı bu. Yükseklik ne kadar artınca ferahlık da artıyor tabii ki doğal olarak. Bu arada mevcut yapıda bir şömine vardı. O şömineyi tekrar revize ederek ve kenarlarda komple dolaplarla ihtiyaç olduğu için dolaplarla destekleyerek hatta ana girişe kadar uzattım. Salonda doğayla komple içeriye mekana yansıtmak adına yerden tavana kadar sırf komple sürme cam olarak tasarladım. Bir de olabildiğince doğramaları düşey olarak geniş tutup manzarayı bölmemesine çok dikkat ettim. Doğallık yine içeride devam etsin diye parkeler masif parke ve kendi doğal rengi. Halı olarak da yine doğal örme bir halı seçtim. Hiç asla bağırmayan, mekana uyum içinde olmasını düşünerekten. Arkada mini bir kitaplık var. İnce uzun lineer olması çok önemli benim için yani bir görsel olarak. Ve mekanın ana renklerini de zaten arkadaki tablolarla oluşturmayı ben çok seviyorum ve bu bir duruş olarak düşünüyorum. Salonda kitaplığı oluştururken, o lineer kitaplığı oluştururken altta ısıtma ile ilgili radyatörler var. Onların çok görünmesini istemediğim için o bir hem altlık teşkil etti kitaplık oluşturmasına hem de onun üstü daha sonra bir hoş bir yüzey oldu ve onu rengarenk tablolarla mekanı zenginleştirdim. Orta sehpaya gelince o da benim tasarım minimal bir şey ama onun üstündeki örtü benim için çok değerli. Annemden kalan bir örtü ve çok severek kullanıyorum yani. Arkadaki ikili ve üçlü kanepe benim tasarımım. Kanepe rengi olarak da yine asla bağırmayan kendi içinde Yumuşak tonlarda olmasını tercih ettim. Bu arada duvardaki resimlerin ben biriktirmeyi çok seven biriyim. Yani özellikle resim, heykel.

Ben çok ilgiliyim de. Mesela silindir iki kağıt sehpayı Selanik'te bir gezi sırasında görüp almıştım. Ve onun üzerinde kediler de hediye ve çok hoşuma giden objeler diye düşünüyorum. Merdiven yanındaki kolonisindeki tüm resimler ressam arkadaşımın kendi portreleri ve çok severek aldım. Uzun bir süre biriktirerek oluştu o. Nesrin Sağlam isminde ressam arkadaşımın. Arkadaki büyük mukavva iş, çok sevdiğim Server Demirtaş'ın bir işi. Yıllar önce almıştım. Kitaplık içindeki kullandığım objeler de severek aldım objelerdi. Hem eskiye hem yeniye birlikte ortak olarak mekanda kullanmak severek yaptığım işlerden biri. Perdelere gelince çok sevmediğim, adı üstüne perdeleme olarak düşündüğümden çok kullanmıyorum. Ama yani mahremiyet için gerekiyor. Hatta kapatmıyorum hiçbir zaman. Tül olarak sadece kullanıyorum. O da gelen ışığı, ısıyı biraz kessin diye. Aydınlatmaya gelince lineer yani doğrusal bir ray üzerinde tüm açılarla oynayabildiğim ve spotlarla mevcut resimlerin üzerine noktasal vurgular için düşündüm. Ve bu fazlasıyla gece mekan için yeterli bir aydınlatma sağlıyor zaten. Mimar olarak maketsiz hiçbir iş yapmıyorum. Konu ne olursa olsun, bir sandalye tasarımından bir mekan olsun, artı bir yapı olsun. Maketsiz düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Onun için bu evin de maketi, en son final, çalışma maketlerinin sonunda final maketi yaptım. Aynı evde sergilenmesi çok daha keyif aldığım bir şey. Ana mekan girişin kapının karşısında bir yemek masası vardı mutfakla ilişkili olarak. Daha sonra bu pandemi neticesinde bir evde çalışma olayı arttığından dolayı, öyle bir ihtiyaçtan dolayı orayı bir çalışma köşesi olarak artık düşündüm ve tasarladım. O kodda girişin tam karşısında çok sevdiğim renk, yeşil renkli bir duvar düşündüm. Onun önüne ona gidecek parlak renk olduğundan dolayı önündeki dolap da yeşile uygun ama koyu bir ahşap rengi seçtim. Ve fonksiyonel olarak onun arkasında bir radyatör olmasına rağmen dolapla onu gizledim. Ama çok doğal bir şekilde ısıyı, sirkülasyonu da sağlamış durumda zaten. Sarkıt aydınlatmayı çok seviyorum. Hatta bunun için arka mutfak birimini yarı sepere olarak kapatmasını da çok hoşlanıyorum. Çünkü hem çift fonksiyon oluyor, hem bir aydınlatma olarak kullanabiliyorsunuz, hem de mevcut şeyi kısmen de olsa kapatıyor.

mutfak bölümüne geldiğimizde çok önemli olan bir şey, tezgah metrekaresini olabildiğince fazla tutmak istedim. Çünkü bir yemek hazırlandığında önce buzdolabından çıkıp hazırlanıp sonra yıkanıp doğranıp ocağa gitmesi, o bir süreç ve bir fonksiyon olarak akması gereken bir şey. Özellikle evyeyi pencerenle yaptım, sıkılmasın kullanıcı diye. Artı iki yemek birimi ile mutfak arasındaki tezgah da hem mini bir bar şeklinde de kullanabileceğini düşündüm. Çok fonksiyonel bir hem bir bölücü hem de bir mutfak tezgahı olarak tasarladım. Tezgah malzemesi olarak da komple birleşimleri belli olmayan bir malzemeyle kapladım. Ve yine orada da benim için olmazsa olmazım renk uyumuydu. Ve asıl olan şey bana göre zaten mutfak meyvesiyle, sebzesiyle renkli bir şey, mekan. Onun için sadece arka fon olarak yalın bir renk seçtim. Mutfak zemini olarak da duvar ve dolap kapaklarıyla uyumlu olarak, hatta onlardan biraz daha açık renkli, büyük ebatta bir kaplama malzeme kullandım.

Şimdi yatak odasındayız. Yatak odası mekan olarak, metrekare olarak salonla aynı metrajda ve salon kadar büyük olmasının nedeni yine yalın tek bir mekan olarak düşündüğümden yine duvar yok. Arkada sadece bir gardıropla ayrılmış bir mekan burası yine. Ve yatağı özellikle ortada düşündüm ve yatağın etrafını komple 360 derece dönebiliyorsunuz. Genel anlamda yatağın hemen arkasında açık bir lavabo düşündüm. Lavabonun açık olmasını özellikle istedim. Çünkü hep bilinen bir şey var. Banyo daracıktır ve duvarlar kasvetli ve mutlaka ışık alması gerekir diye düşünülen bir şeydi. Onun tam tersini uyguladım ben burada. Ve banyoda duvar yok ve sırf cam. Bunun nedeni de zaten mekanı kendim için yaptığımdan. Mekanın ve banyonun bana özel olduğu için mahremiyete gerek duymadım. Bir de önemli bir şey, yatarken yatağın üstüne komple cam olarak tasarladım. Bir perdeyle kumanda edebileceğim bir şey, cam. Onu yaptım tasarım olarak. Yatak odasını tasarlarken en büyük özelliklerden bir tanesi de denize karşı uyanmak. Yataktan kalktığında direkt denizi görmek özellikle istediğim bir yaklaşımdı. Yatak odasının dış mekanını balkon hiç sevmediğim bir şeydir. Onun yerine teras olarak daha büyük ebatta tuttum ve kullandım. Korkuluk olarak cam tercih etmemin nedeni görseli, deniz görselini komple içeride yattığın yerde algılamak için. Perdelere gelince, perdeleri sadece spor olarak kullandım. Onun nedeni de yine manzarayı kapatmasın ama görsel olarak güneşi kessin diye. Yoksa zaten kullanmıyorum. Oturduğum sandığa gelince, bu yine annemden kalan bir sandık. Kullanıyorum çok severek. Yatak örtüsü yine annemden ve çok eski bir yatak örtüsü. Ve inanılmaz keyifle kullanıyorum onu da. Benim güzelce de kendim için yaptığım ev bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir.

0: bugün İstanbul Bahçeşehir'de şehir hayatından uzak 250 metrekare bahçe dubleksi daireye konuk oluyoruz. Geniş bahçesi ve yüksek tavanları bulunan, her köşesi farklı bir tarzda dekore edilerek dağ evi havası verilmek istenen bu dairenin detaylarını ev sahibi Sezen Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Sezen Doğan. Şu an Bahçeşehir'de bahçe dubleksi evimdeyiz. Benim 2,5 yaşında bir oğlum var. Bahçede çok zaman geçirmeyi seviyor. O yüzden de böyle düz ayak bir yer seçtik. Tavan yüksekliği 6 metre ve burası 250 metrekare. 2 katlı, üst katta yatak odalarımız var. Alt katta da salonumuz ve mutfağımız var. Şu anda evin salonundayız. Evin salonunda ben dağ evi havası katmak istedim. O yüzden elektrikli bir şömine televizyonun altında bulunmakta. Ayrıyetten gerçek olmayan bir post halı serdim ortaya. Üstünde şu an çok moda olduğunu düşündüğüm 3 toplu orta sehpam var. Yanlarında 2 tane zigon sehpam var. Üstünde genelde ben çiçek çok sevdiğim için çiçek kullanıyorum. Bu çiçekler fark etmiyor. Genelde mevsimlik çiçekler oluyor. Gerçek çiçekleri seviyorum ben bu arada. Koltuklarımı Chester kullandım. Aslında bir koltuğumu zümrüt yeşili istiyordum. Sonradan karar değiştirdim. Hepsini aynı renk yaptım. Bir tane de berjerim var tam televizyonun yanında. Onun yanına da aksesuar olarak bitki çiçeği kullandım. Bitki çiçekleri de çok seviyorum ben bu arada. Yani doğayla iç içe olmayı seviyorum aslında. Evimde de bu objeleri çok kullandım. Farklı tarzları bir arada kullanmayı ben çok seviyorum. O yüzden evimde duvarlarım 6 metre yüksek olduğu için ve bana genel anlamda çok boş geldiği için ben 2 duvarımı yeşile boyadım, koyu yeşile. Ve tablolar, objeler asmaya karar verdim. Bazı tabloları ben kendim yapıyorum. Bu arada hobi olarak da tablo yapıyorum ve aslında çocuk eğitmeniyim. Ama günümü tablolar yaparak geçiriyorum.

Bu arada perdelerim iki tane fon kullandım ben sadece. 6 metre yüksekliğinde, ayrıyetten de güneşlik var. Tavanım 6 metre olduğu için ben burada böyle toplu avize kullandım. Daha çok buraya yansıdığını düşünüyorum. Ben zıt şeyleri çok sevdiğim için de yemek masamın üstünde de biraz daha klasik, modern bir avize kullandım. Yemek masam yeşil mermer. Yeşil mermeri çok seviyorum. Zaten yeşil, turuncu bu renkleri çok sevdiğim için evimde de çok bunlara yer verdiğimi düşünüyorum. Yemek masamın sandalyeleri genelde eskiye dayanır herhalde. Çünkü eskiden anneannemin kullandığı tarz sandalyeleri seçtim. İki tanesini sadece Haziran olarak seçtim. Hani orada da biraz bir zıtlık, biraz farklılık katmasını istedim. Merdiven altı boşluğumu da ben bu şekilde değerlendirdim. Bu arada evimin her yerinde mum objeler, işte mumluklar var. Bunlara da ben genelde akşam oturduğumuzda eşimle birlikte veya işte oğlumla birlikte genelde mumları yakıyoruz. Biz seviyoruz. Böyle biraz daha evi havası katıyor buraya. Duvarlarıma ben bir de iki tane ayna astım. Bu aynalar yuvarlak ve bence salonuma farklı bir hava kattı. Ben farklı tarzları bir arada kullanmayı seviyorum. Mermer masanın üstünde vazon var. O vazon Çinli desenli bir vazo. Bana göre çok uyum sağlıyor ve çok da hoş durduğuna inanıyorum. Salonumda sürgülü kapıları açtığım anda beni kış bahçesi karşılıyor. Bu kış bahçesinde biz zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Orayı da zaten biraz daha rahat, biraz daha böyle bohem tarzını ben çok sevdiğim için orada kullanmak istedim. Yani turuncuyu demiş

Daha önceden yeşili turuncuyu ben çok seviyorum. Kış bahçesinde ben hasır perdeler kullandım. Hem dışarıyı görmek amaçlı hem de biraz o mahremiyeti korumak amaçlı. Benim çok hoşuma gidiyor. Yukarı çektiğimde her yeri görmüş oluyorum. Aşağı indirdiğimde de rahatlıkla orada oturabiliyorum. Halılarım ikisi de takım. Biri biraz daha küçük, biri biraz daha büyük. İkisini de turuncu olarak kullandım. Ben bambunun rengini, işte turuncuları, yeşilleri ve hasırları, yani tam bohem tarzını orada yansıtmak istedim. Çünkü salonun biraz daha modern ve klasik olduğu için böyle bir geçiş yapmak istedim. Bu katta salonum hariç bir de bir mutfağım var. O mutfak genel anlamda modern gözükse de ben onu perdemle biraz daha nostaljik atmak istedim. Yanlarında fon kullandım. O fonlar da hani perdeyi ya da camı bütünlemesi amacıyla oldu. Mutfağımda koyu renk dolaplar seçtim. Bence kir daha az belli ediyor ve temizlikte daha kolaylık sağlıyor ve çok güzel duruyor bence. Aslında burası daha bitmedi. Yani yenilikler yapacağım da aklımda birkaç fikir daha var. Şu an mesela sticker görüyorsunuz duvarda. Bu stickerları ben aslında değiştirmeyi düşünüyorum. Yani komple duvarı değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü oradaki yemek masam biraz daha ön plana çıksın istiyorum. Yemek masam üstü krem, ahşap olarak kullandım. 4 sandalyeli. Ve gayet de güzel zaman geçiriyoruz. Yani bazen oğlum bile orada yemek yiyor. Ben yemek yaparken yanımda oturuyor. Burada da yine kapı açıldığında, sürgülü kapımız açıldığında direkt olarak bahçeye çıkış yapıyoruz. Düz bir halı seçtim. Bunu yine turuncu seçtim. Koyu renge turuncunun yakıştığını düşünüyorum. Perdemle çok uyum sağladığını düşünüyorum. Mutfağımı genel anlamda çok sade tuttum. Ama yine birkaç objeyle birlikte, işte masamın üstündeki çiçekle birlikte orayı biraz daha zenginleştirdiğini düşünüyorum.

Şu an ikinci kattayız. Burada yatak odamdayız. Ve buraya çıkarken çıktığımız o merdivende, o boş duvarda ben aile resimlerimizi kullanmayı tercih ettim. Daha doğrusu dedemin resmi, eşimin dedesinin resmi. Küçük oğlum olduğu için Kayra, yani her indiğinde veya çıktığında onları tanısın istedim. Çünkü şu anda hayatta değiller. Biz aileye bağlı bir çiftiz. O yüzden oğlumuzu da o şekilde yetiştirmek istedik. Merdivenlerimi ben Trabzan metal olarak seçtim. Siyah rengini ben seviyorum. Bu detayını burada kullanmak istedim. Merdivenlerim de yine açık renk ve bu bana ferahlık katıyor. Eve de ferahlık kattığına inanıyorum. Yukarı çıktığımızda bizi boş bir alan karşılıyor. Ben buna balkon diyorum. Çünkü buradan ben aşağıyı, yani salona hakimiyetim var. Salonu çok güzel görebiliyorum. Yani burası, her sabah ben yatak odamdan aşağıya indiğimde burası bana bir huzur veriyor. Çünkü camlardan güneş doğuyor, öyle söyleyeyim. Ben burada da yine klasik bir halı kullandım. Bu halıyı da çok severek aldım ve buraya yakıştığını düşünüyorum. Ve burada da yine camımda perdeler kullandım. Perdeyle fon kullandım ve bunlar aşağıdaki salonumla takım. Yani üç camıma da aynı perdeyi, aynı fonu kullandım. Yatak odama geldiğimizde burada da ben yine kış bahçesinde olduğu gibi bohem tarzını kullandım. Bambu yatak kullandım ben burada. Çok sevdiğimi söylemiştim daha önceden. Halım desenli, biraz daha bohem tarzına yakışan bir halı olduğunu düşünüyorum. Yani buraya bir farklılık kattığını düşünüyorum. Avizem de yine

Adası'ndayız, Kayra Deniz. Yine burada da yeşil tonları çok ön planda. Burada yine bambu yatak seçtim. Benim yatak odamda olduğu gibi. Bu yatağı bayağı büyük seçtim. Oğlum henüz küçük olmasına rağmen bu yatakta daha rahat yatıyor ve bunu ilerleyen zamanlarda da güzelce kullanabilir. Duvarlarımda çıtalama yaptım. Oğlumla birlikte yaptık ve gayet de kolay oldu. Çok da hoş durduğuna inanıyorum. Çıtaladıktan sonra biz duvarı yeşile boyadık ve üstüne araba stikerleri yapıştırdım. Ahşap tonları da çok kullandım. Ahşabın kendisini de burada yine çok kullandım. Yani bu odayı aslında ben daha çok böyle doğal, oğluma yakın, natürel şeklinde olmasını istedim. Burada çok zaman geçirmeyi seviyor. Oyuncaklarıyla oynuyor. Kitap rafı var. Orada kendi kitaplarını kendi seçip oturup köşede okuyor. Açık raflı konsolu var. Bir de odada genelde bu odayı ona uygun şekilde düzdüm. Hepsi onun boyuna yakın. Camlar yere kadar olduğu için gayet de ışık alan bir oda burası. Yine burada da rustik perde seçtim. Fonlarım yeşil şekilde. Yani zaten odanın genel atmosferi yeşil. Sizi 250 metrekarelik dubleks evime konuk ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size ilham olmuştur. Çok teşekkür ederim.

0: Albertina Müzesi'nden çıkıyor, Viyana'daki en büyük saray bahçelerinden birini görüntülüyoruz sizler için.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler yine şöyle bir nostalji yapalım istiyoruz. Görmüş olduğunuz bu bahçe Avusturya Macaristan İmparatorluğu esnasında o yıllarda tabii ki hükümdarın kullandığı özel bahçelerden bir tanesi. Viyana'da bütün parklar halka açıktı o yıllarda, sadece bu park krala aitti. Arkamızda şu anda görmüş olduğunuz büyük taş bina ise yine bir barok mimari ve

Şu anda kütüphane olarak, bir kısmı müze olarak kullanılıyor. Tabii eski dönemlerde kışlık saray olarak kullanıldığını öğrendik diyoruz. Hakikaten bir akşamı burada tamamlayacağız. Hava yavaş yavaş kararıyor. Bizler kameralarımızı kapatacağız. Akşam yemeğine doğru yol alacağız. Viyana turundan bugünlük bu kadar diyoruz. Ve yarın Avusturya'yı sizler için gezmeye devam edeceğiz.

0: Sanat Tarihi Müzesi'nde Rafael Salon'u ziyaret ediyoruz. Bu ünlü ressamın harika eserleri sergileniyor bu salonda.
1: Bu keyifli müzeden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Viyana'daki müze turumuzu tamamladık, akşamı bulduk. Akşam yemeğinde keyifli bir ortamdayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da, Viyana'da ilk akşamımızı yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer özel bir restoran, Salon Plafon adını taşıyan bir mekandayız. İşte görmüş olduğunuz gibi ambiyans çok çok güzel. Özel yemekler olduğunu söylediler ve bakalım bu akşam bize neler sunacaklar. Sundukları her şeyi sizlerle paylaşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Viyana'da akşam yemeğine davetlisiniz.
0: Viyana Turizm Ofisi yetkilisi Florian da söz.
2: Speaking for tourism, I think there's been an excellent relationship. Speaking for Vienna only, we've seen steady growth by month, also quite some impressive growth. We can say that Vienna is Vienna's popularity among Turkish travelers keeps growing, has been growing, and we are very glad about that. It's holiday season in Vienna. The city is lit up in festive lights. If you do have a chance, come to Vienna, join us for a day, for a few days, for a week. We're ready for you. Welcome to Vienna. We look forward to seeing you here.
0: Ve Viyana'da keyifli bir akşam yemeğindeyiz. İşte Avusturya'nın önemli yemekleri masada.

0: bir akşamı daha tamamlıyor. Viyana turuna yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz diyoruz. Avusturya turunda ikinci günümüzdeyiz. Viyana'daki turumuza yepyeni bir sabaha uyanarak devam ediyoruz. Jale Hanım'la birlikteyiz. Viyana sokaklarını kendisiyle dolaşacağız.
1: Viyana bildiğiniz gibi Avusturya'nın baş şehri. Çok nazik, çok güvenli bir şehirdir. Yaşaması, hakikaten yaşama imkanları çok güzel olan bir şehir. Osmanlılarla tabii ki tarihimiz de, buradaki tarih ve Osmanlı tarihi çok yakın. Habsburg İmparatorluğu burada o zamanlar Osmanlılarla hem arkadaştı hem de düşmandı bildiğimiz gibi. 1500 ve 1600 yıllarında yani 200'e yıla yakın Osmanlı İmparatorluğu'yla Habsburglar hem hakikaten bir yandan anlaşmışlardı, bir yandan da tabii ki savaşları olmuştu. 1683 yıllarında bildiğimiz gibi son savaştan sonra Osmanlılar Viyana'dan vazgeçtiler diyelim. Ve 1918 yılına kadar da Habsburg İmparatorluğu Viyana'da krallığı vardı. 1918 yılından sonra da Cumhuriyet kuruldu. Avusturya 1938 yıllarından itibaren maalesef Nazi rejimine, onların Nazilerin eline geçti. 1945 yılında da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da 2. Cumhuriyet kuruluna kadar da tam serbest bir ülke değildi. Ama 1955 yılından itibaren hani çok zengin olan, hala bugün çok çok zengin olan bir ülke ve kültür açısından olsun, müzik açısından olsun, yaşama açısından olsun bugün dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi.
0: Peki şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlar. Viyana'ya geldiklerinde en fazla gezmeleri gereken, mutlaka görmeleri gereken 3 yer neresi olabilir?
1: Tabii ki birinci Viyana. Birinci Viyana bugün Viyana'nın en eski bölgesidir. En güzel binaların olduğu yerdir. İkincisi tabii ki Belvedere Sarayı'dır. Belvedere Sarayı'nın hem bahçesi çok güzeldir hem sarayları çok güzeldir. Üçüncü de bence tabii ki Schönbrunn Sarayı. Yani buradaki kralların yazlık sarayıdır.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Viyana gezimiz boyunca Jale Hanım'la beraber dolaşacağız yine. Ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenlerimiz, hiçbir yere ayrılmayın. Viyana turumuz devam ediyor.

0: Viyana turunda şimdiki durağımız Kahramanlar Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana'da ikinci gün ve şu anda bulunduğumuz yer Kahramanlar Meydanı. Bu meydanın tabii ki birçok önemli yanı var. Arkamızda görmüş olduğunuz büyük heykel 2. Osmanlı kuşatmasında Osmanlıları mağlup eden krala ait, prense ait diyebiliriz. Tabii ki bu meydanın bir başka özelliği de 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in meşhur 2. Dünya Savaşı belgesellerinde Avusturya'ya gelip konuşma yaptığı alan bu nokta olması. Arkamızda görmüş olduğunuz o balkonda Hitler konuşmasını yaptığında binlerce Avusturyalı burada onu dinlemişti ve Avusturya'nın Nazi İmparatorluğu'nun bir parçası olduğunu bu meydanda bilgi olarak vermişti Avusturya halkına Hitler diyoruz ve bu meydanı sizler için gezmeye devam ediyoruz.

0: burası da Krallık Sarayı.
1: Hofburg yani Krallık Sarayı'nı gezmeye devam ediyoruz. Burası Orta Çağ'dan kalma bir şehir elbette. Ve Avrupa'nın en önemli imparatorluklarından birinin de başkenti. O yüzden her bina birbirinden değerli ve eski. Arkamda görmüş olduğunuz bina ise 1300'lü yıllardan kalma. Bölgenin en eski ve ilk binası diyebileceğimiz binası. Ve zaten görmüş olduğunuz gibi Avrupa miras işareti var üzerinde. Yani önemli koruma altında bir bina diyebiliriz. Eski yıllarla ilgili bir başka bilgi de işte arkamda görmüş olduğunuz bu kapı elbette akşamları kapanıyordu dışarıdan gelen saldırılara karşı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz hemen arkamızda yer

alan bölgede de şu anda bir köprü ve o köprüden geçerek binaya ulaşılıyor. Su doluyordu ve o hendek düşmanın içeriye girmesini engelliyordu. Tam bir ortaçağ binası diyebiliriz. Şehirde zaten tam bir ortaçağ şehri. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde biraz İstanbul'un yeraltı ve daha sonra da yerüstü ile ilgili bir bölgeyi gezeceğiz. Sultanahmet bölgesinde olacağız. Yolculuğumuz Şerefiye Sarnıcı'ndan başlayacak ve son noktamız yine bir sarnıç olacak. Nakilbent Sarnıcı. Ama arada Keçicizade Fuat Paşa Camisi ve Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ni göreceğiz. Bütün bunları her zaman olduğu gibi yine rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

2700 yıl önce bir kent kimliği kazanan İstanbul, oldum olası su sıkıntısı çeken bir kent ola gelmiş. Şehrin içindeki tek su kaynağı bir zamanlar Likos Deresi adıyla anılan Bayrampaşa Deresi'ymiş ve o da şehre hiçbir zaman yeterli olmamış. Bu nedenle de şehir kurulur kurulmaz 330 yılı itibariyle Konstantin'le birlikte şehre su getirme faaliyetleri başlamış. 390 yılına geldiğimizde 2. Teodisos büyük bir su sistemi ortaya çıkarmış. Trakya'dan kente kemerlerle su taşınmış ve bunların depolanması için de 200'e yakın yeraltı sarnıcı ve 3 de açık hava su sarnıcı inşa edilmiş. İşte içinde bulunduğu mekan da Teodisos döneminde yapılan, yani yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilmiş bir su sarnıcı. Biz bugün Şerefiye Sarnıcı adını veriyoruz. İçinde bulunduğu mahalleden ötürü bu adla anılmış. Ve bu sarnıcın en önemli özelliklerinden biri içindeki malzemeler. 32 tane sütun ve sütun başlığı var. Her birine

baktığımızda bunların burası için özel inşa edilmiş olduğunu anlıyoruz. Devşirme malzeme değiller, bir yerden getirilmemişler. Marmara mermeri kullanılarak hem sütun başlıkları hem de sütunlar inşa edilmiş. Ve işte ortaya bu muhteşem mekan çıkmış.

Sarnıç kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş. Küçük havuz anlamına geliyor. İşte burası da üstü kapalı aslında bir su havuzu. Bunlar sadece su depolamak için yapılmamışlar. Aynı zamanda üstüne yapılacak binaya düz bir alan yaratmak ve en önemlisi depremlerde o binayı koruyabilmek anlamında da önem kazanıyorlar. İşte çok yönlü inşa edilmiş bu yapılar İstanbul'da bir zamanlar 200'ün üzerindeymiş. Ancak bugün kala kala 40 civarı sarnıç kalmış. Ki hala belki de keşfedilmeyi bekleyen sarnıçlar İstanbul'un muhtelif yerlerinde duruyorlar. Şimdi gelelim bu sarnıcın nasıl inşa edildiğine. Dikkat ederseniz yer altındayız. Önce bir toprak kaldırılıyor, çıkarılıyor ve daha sonra açılan alanın etrafı 2,5 metreyi bulan duvarlarla çevriliyor. Bu su sızdırmasını önlemek için yapılan kalın duvarlar. Ama bu da yetmiyor. Ayrıca bu duvarlar bir sıvayla kaplanıyor. İşte o sıvayla duvarın inşa edildiği tuğlalar aynı malzemeden. Ve bu malzemeye kirli toprak yanında hayvan kanından sarımsağa soğana kadar organik maddeler de katılıyor. Ama asıl önemlisi tıpkı bizim Horasan harcı dediğimiz harçta olduğu gibi bunlara da yumurta hakkı katılıyor.

Theodosios döneminde yapılan bu sarnıç aslında Trakya'dan Sultanahmet Meydanı'na, yani geçmişteki orada bulunan hamamlara ve çeşmelere ve en önemlisi Büyük Saray'a su taşımak için inşa edilmiş. Daha sonra Osmanlı döneminde pek de bu tip yapılar su için kullanılmamış. Neden? Çünkü Osmanlı durgun suyu mekruh sayıyor ve içmiyor. Onun için de akarsu istiyor. Ve bu nedenle bu sarnıçlar atıl kalıyorlar ve pek çoğu depo olarak kullanılıyorlar. 1900 yılına geldiğimizde ise üstüne bir bina inşa ediliyor, Arif Paşa Konağı. 1912 yılında ise orası belediye binası, yani şehir emaneti haline getiriliyor o bina ve uzun süre öyle kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu sarnıç mezbelelik durumdayken yeniden restore edildi ve ortaya işte gördüğünüz bu muhteşem yapı çıkarıldı. Ve tüm bunlara, bu restorasyona bir şey daha eklendi. Burada mapping dediğimiz ses ve ışık gösterisi yapılıyor. Günde defalarca tekrarlanan bu ışık gösterisini gelin birlikte izleyelim.

Şerefiye Sarnıcı'dan çıktık ve Sultanahmet Meydanı'na doğru giderken yol kenarında muhteşem bir yapı bizi karşılıyor. İstanbul'un az bilinen sıra dışı türbelerinden ve camilerinden biri bu. Yaptıran Keçelizade Fuat Paşa. Kendisi Abdülaziz döneminde iki kez sadrazamlık, bir de Hariciye Nazırlığı yani Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Ama asıl ününü hazır cevaplığıyla ve anekdotlarıyla kazanıyor. Onun hakkında anlatılan anekdotlardan birkaçı şöyle. Bir gün kendisine Fransa'da sorarlar. Fransız kadınlarını nasıl buldunuz diye. Ben yağlı boyadan anlamam der. Yine bir gün Fransa'da bir opera gösterisi var ve salonda herkes oturmuş 3. Napolyon'un gelmesini bekliyor. Oturanlar arasında Keçelizade Fuat Paşa da var. O sırada 3. Napolyon salona giriyor. Herkes ayağa kalkıyor ama Fuat Paşa kalkmıyor. 3. Napolyon yardımcısını gönderiyor. Bir sor bakalım diyor. Kendisini Kanuni Sultan Süleyman döneminde mi zannediyor? Niye ayağa kalkmamış? Yardımcı geliyor Fuat Paşa'ya soruyor. Fuat Paşa'nın cevabı şöyle. Eğer ben Kanuni döneminde olsaydım benden izin almadan sizin imparatorunuz bu salona giremezdi diyor. Keçelizade Fuat Paşa'nın anekdotları bitecek gibi değil. İsterseniz içeride o muhteşem türbenin yanında hikayelerine devam edelim.

Keçelizade Fuat Paşa'nın yaşadığı önemli olaylardan biri de İngiliz elçisiyle olan ilişkisiydi. Hikaye şöyle başlıyor. İngilizler izin almadan Türk karasularına giriyorlar. Çanakkale'ye kadar geliyorlar gemileriyle ve o sırada bir balıkçı teknesine çarpıyorlar. Ve 10-12 tane balıkçımız bu kazada ölüyorlar. Ve ardından Dışişleri Bakanı olan Keçelizade Fuat Paşa bastırıyor ve bununla ilgili tazminat ve özür istiyor. Tazminat ödeniyor. O da balıkçı ailelerine dağıtılıyor ama özür bir türlü gelmiyor. Ve bunun sonucu olarak da Keçelizade Fuat Paşa gün aşırı İngiliz elçisine bu durumu hatırlatıyor. Özür niye gelmiyor diye. Bundan sıkılan İngiliz elçisi Abdülaziz'in huzuruna çıkıyor, durumu anlatıyor ve onu ikna ediyor. Abdülaziz Keçelizade Fuat Paşa'yı çağırıyor. Diyor ki sen her gün arıyormuşsun, adamı bıktırmışsın. Vazgeç artık şu özür işinden. Verdiği cevap çok enteresandır Keçelizade Fuat Paşa'nın. Der ki o verilen tazminat balıkçı ailelerine ödendi. Onlar için alınan bir paraydı. Ama özür Osmanlı Devleti için isteniyor. Çünkü batan teknede bizim bayrağımız vardı ve o kazayla birlikte bizim bayrağımız sulara gömüldü. Özür istememin sebebi budur. İkna oluyor Abdülaziz, dilediğin gibi yap diyor. Ve nitekim öyle oluyor. Daha da baskıları arttırıyor Keçelizade Fuat Paşa ve bunun sonunda o beklenen özür geliyor. İngilizler Osmanlı Devleti'nden bu kaza için özür diliyorlar. Fuat Paşa 1867 yılında Abdülaziz ile birlikte yurt dışı gezilerine katılır. Fransa ve İngiltere gezileridir bunlar. O sırada kalbinden rahatsızdır ve döndüğünde 1868 yılında daha fazla dayanamaz ve doktorların tavsiyesiyle Fransa'nın Nice kentine dinlenmeye gider. Ancak tedavi için gittiği Nice kentinde vefat eder. Fransız hükümeti bir savaş gemisiyle cenazesini İstanbul'a getirir ve yaptırdığı caminin hemen bahçesinde yer alan sıra dışı mimari detayları da dikkat çeken türbesine defnedilir. Ve gitmeden önce dostu Sami Paşa'dan bir şey rica etmiştir. Türbesine konmak üzere bir mersiye yazmasını, kitabesinde kullanılmak üzere. Ve paşa da bunu yerine getirmiş ve onun için bir mersiye yazmıştır. Mersiye'nin sözleri şöyledir. Her ten biter bir derd ile, kah sıcak ile, kah soğuk ile. Uğraşmaya hiç kimse değmez bu dünyaya. Yazıyor bu mersiyede. Daha da uzun. Başka mısraları, başka kıtaları da var. Ama ancak bu kadarını söylemem bile içeriğini anlatmak açısından önemli. Gelelim türbeye. İstanbul'da pek görülmeyen, hatta Osmanlı'da pek görülmeyen bir tarzda, mahribi tarzda yapılmış. Mahribi dediğimiz aslında Kuzey Afrika, Fas, Tunus bölgesine ait mimari detaylar ve bezemeler içeriyor. Özellikle kemerleri tam da o mahribi dediğimiz mimari tarzda. Peki neden? Kimi söylentilerine göre bir azınlık mimarı olabilir ya da bir Levanten tarafından yapılmış olabilir. Her ne olursa olsun bir mücevher gibi İstanbul sokaklarında parıldayan bir yapı olarak karşımızda duruyor.

Keçecizade Fuat Paşa Türbe ve Camisi'nden ayrıldık ve şu anda Sokollu Külliyesi'ne gidiyoruz. Sokollu Külliyesi Mimar Sinan'ın yaptığı, çok öne çıkmayan ama muhteşem bir yapı olarak karşımızda duruyor. Biraz sonra özelliklerinden ve hikayelerinden bahsedeceğim ama bulunduğumuz yerin en önemli özelliği burası denize doğru akan sokaklardan oluşuyor. Çünkü hemen aşağısı Kadırga. Bir zamanlar Büyük Saray'ın bulunduğu sahile doğru inen yokuşlardayız.

Sokollu Mehmet Camisi, bulunduğu coğrafi enteresan, tam bir eğimli arazi üzerine ustaca kurgulanmış. Üç ayrı giriş kapısı var, içerideki vitraylar muhteşem ve en önemlisi yerleştirildiği yer, yamaca ustalıkla kondurulmuş ve denize hakim bir noktada. Yaptıran Sokollu Mehmet Paşa ama onun adına Esmehan Sultan, yani 2. Selim'in kızı ve eşi olan Esmehan Sultan bu camiyi Sokollu adına inşa ettirdi derler. Tabii ki bu önemli isimlerin dışında burayı yapan Mimar Sinan. Bu çok daha önemli bence. Çünkü Mimar Sinan'ın çok dikkat çekmeyen ama en iyi eserlerinin başında gelen bir yapıdan söz ediyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Mimarlık yazılarıyla, kitaplarıyla tanınan Doğan Kuban şöyle diyor. Bu cami Mısra-i Berceste'dir. Yani şiirlerin en akılda kalan mısrası anlamına gelir ki işte bu da bütün eserleri içinde en akılda kalan eseri olduğunu Doğan Kuban söyler. Örnek mi? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Orhan Veli Kanık'ın bu uzun şiirinden aklımızda kalan mısra işte budur. Mısra-i Berceste. Tıpkı Sinan'ın eserleri içinde Sokollu Camisi'nin olduğu gibi.

Yaptıran, yapan ve konumu ve en önemlisi Mimar Sinan. Bütün bunların dışında bu camiyi özel kılan bir başka şey daha var. İstanbul'da iki yerde bulunan Acerül Esfet parçaları işte bu camide 4-5 tane olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Acerül Esfet'in tamiratı sırasında düşen parçaların buraya getirilip konmasıyla ortaya çıkmış. İstanbul'da bir burada, bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde bulunuyor. Acerül Esfet nedir? Kabe'nin köşesinde ve tavafın başlangıç yerini belirten bir taş olarak karşımızda dursa da aslında Müslümanlar onun cennetten geldiğini ve Nuh tufanında Ebu Kuveys dağında olduğunu, orada saklandığını, daha sonra Hazreti İbrahim tarafından getirilip Kabe'ye konduğuna inanıyorlar. Daha sonra Kabe sellerden yıkılıyor ve cahiliye döneminde tekrar yerine konması gerekiyor. Bütün kabileler için bu taş çok önemli. Onun için kim koyacak, kim kaldırıp yerine koyacak tartışmalara sebep oluyor. Bunun için bir yöntem belirliyorlar. Diyorlar ki şu kapıdan ilk kim girerse o koysun. Ve ilahi bir durum ortaya çıkıyor. Hazreti Peygamber o kapıdan giriyor. Ve doğal olarak ona veriyorlar bu görevi. Henüz peygamber değil ama çok sevilen ve adaletiyle bilinen bir insan. O da şöyle bir yöntem uyguluyor. Cübbesini çıkarıyor, yere koyuyor, taş üstüne koyuyor ve bütün kabileler ucundan tutarak kaldırıyorlar. En sonunda da o alıyor ve bugünkü yerine koyuyor. İşte Müslümanlar için bu nedenle çok daha önemlidir. Çünkü Hazreti Muhammed ona elini sürmüştür. Ve bu nedenle de Kabe'ye gidenler ona el sürmek için yarışırlar. Buradaki taş da bir dönem böyle kullanılmış. Özellikle minbere çıkan kapının üstündeki taşa insanlar dokuna dokuna altındaki o çok önemli yazının silinmesine sebep olmuşlar. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil çünkü asıl olan ona Kabe'de dokunmak.

Sokollu Mehmet Paşa 3 padişaha sadrazamlık yapmış ve devlet işlerine önemli katkıda bulunmuş bir sadrazam olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Kendisi Bosnalıdır, devşirilerek getirilmiş ve İslam'ın bütün detayları ona öğretilmiş, Enderun'da yetişmiş ve dediğim gibi 3 padişaha sadrazamlık yapmış. 2. Selim vefat ettikten sonra Manisa sancağında olan Şehzade 3. Murat'a haber gönderir. Ve alelacele 3. Murat yola çıkar çünkü başka paydaşlar da olabilir tahta. Mudanya'ya kadar gelir ve oradan kayıkla İstanbul'a geçer ancak fırtına vardır, içi dışına çıkar. Bir taraftan da ölüm korkusu vardır. Çünkü saraya gittiğinde belki de bir başkası tahta çıkmıştır. İşte bütün bu korkularla gelir İstanbul'a, kayık yanaşır ve karşısına çıkar Sokollu'nun. O korku içinde elini öpmek ister Sokollu Mehmet Paşa'nın. Ancak buna izin vermez Sokollu ve onu alıp tahta çıkarır. İşte 3. Murat'ın bu nedenle, düştüğü bu durum nedeniyle Sokollu'ya karşı bir kini oluşur. Ve 5 yıl boyunca onu sadrazamlıktan indirmeye çalışır. Ama başarılı bir adamdır, bunu başaramaz. Ve en sonunda da şaibeli, şüpheli bir şekilde bir suikast sonucu Sokollu Mehmet Paşa öldürülür. O suikastin detaylarına şöyle bir göz atalım.

0: Üçüncü Murat'ın kini hiç bitmemiştir. Ve bunun belirtilerini zaten göstermeye başlamıştır. Sokollu'nun amcazadesi Budin Beylerbeyi iken Budin cephaneliğine bir yıldırım düşer. İşte bundan onu sorumlu tutar Üçüncü Murat ve amcazadesini idam ettirir. Bu aslında bir gözdağıdır Sokollu'ya. Ve nitekim yavaş yavaş sonu yaklaşmaktadır Sokollu'nun. Sokollu her gece namazdan sonra, akşam namazından, yatsı namazından sonra hazinedarına Tevarih-i Ali Osmani adlı tarih kitabından bölümler okutur. Yine bir akşam sorar hazinedarı hangi bölümü okuyayım diye. Bana Murat Vidavendigar'ın Kosova'daki ölümünün olduğu bölümü oku der. Ve nitekim onu okur. O bölümde anlatılan şudur. Savaş bitmiştir ve Murat Vidavendigar otağında dinlenmektedir. Bir ziyaretçisi gelir. O da Miloš adlı bir Sırptır. Ve kolundaki yene sakladığı bir hançerle Murat Vidavendigar'ı orada şehit eder. Ve ardından Sokollu Allah'ım bana da böyle bir ölüm nasip et diye dua ettiği rivayet edilir. Ve nitekim dediği olur. Bundan sonrasını dilerseniz Selanikli Mustafa Efendi'nin yazdıklarından dinleyelim. 1579 Eylül'ün 8. Çarşamba günü Mehmet Paşa Hazretleri 2. Divanı'nda bazı davaları dinledi. Aslen Bosnalı bir divane, eskiden beri vezirin ihsanlarını görmüş bir adam, sadaka için arzuhal sunar şeklinde geldi. Yeninin içinde sakladığı hançeri vezirin sinesine vurdu. Mehmet Paşa o gece akşam ezanı vaktinde teslimi ruh etti. Cesedini at ile sürdüler. Eğer Osmanlı döneminde bu camiyi ziyarete gelen Anadolu'dan gelmiş bir gezgin olsaydık, bu caminin kimin tarafından yaptırıldığını anlamamız çok kolay olacaktı. Çünkü sadece bu camide değil, neredeyse İstanbul'daki bütün camilerin bilezik yazılarında, yani sütunların etrafına geçirilmiş metaller üzerinde o cami kim tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Tıpkı burada olduğu gibi, işte zibilin bilezik yazılarında Mehmet Paşa Hayrat'ı yazıyor. Buradan anlıyoruz ki caminin bahanesi Sokollu Mehmet Paşa. Ama sadece bunlar değil, bu bilezik yazılarında çok başka şeyler de yazmakta. Buradaki bilezik yazılar içinde en ilginci ise Süleyman Çelebi'nin yazdığı, hepimizin çok iyi bildiği Mevlid-i Şerif'e ait bir dize. O dizeden bahsetmeden önce Süleyman Çelebi'den bahsetmek istiyorum. 1351'de Bursa'da doğmuştur, Ulu Cami'de müezzinlik yapmıştır ve işte o sırada Mevlid-i Şerif'i yazmıştır. Pek çok yerde dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz. Hazreti Peygamber sevgisini Türkçe ve çok güzel bir üslupla anlatmıştır Mevlid-i Şerif'te. İşte buradaki bilezik yazılarının birinde bakın ne yazıyor. Aşkın nişanı var durur, akibet maşuka onu her görür. Yazdığı bu, peki ne anlama geliyor? Aşkın işareti, yani tanrısal aşkın işareti her yerde vardır. Onu görmek için aşık olmak yeterlidir. Sokollu Külliyesi'nden, Sokollu Mehmet Paşa'nın tarihinden bahsettim. Ama bu caminin benim kişisel tarihimde de çok önemli bir yeri var.
1: Ondan kurtulmak o kadar zor değildi. Talihsiz yavruyu cami avlusuna bırakıverecekti. Cemaat henüz içeride namaz kılıyordu. Avluda kimsecikler yoktu. Yavrunun boynunda adını memleketini bildiren bir yazı vardı. Namazdan çıkanlar çocuğu buldular, adının Tayfur, memleketinin Adan olduğunu öğrendiler.
0: Az önce izlediğiniz görüntülerdeki o eski Türk filminde bu caminin avlusuna bırakılan bebek ben Deniz'im. Henüz daha bir yaşındayken Türkan Şoray ve Öztürk Serengil'in oynadığı Adanalı Tayfur Kardeşler filminde benim de küçük bir rolüm vardı. Zaten o ilk ve son oldu. Yeşilçam'a o filmle veda ettim.

Artık Sokollu Külliyesi'nden ayrılıyoruz. Ancak yolculuğumuz henüz bitmedi. Şimdi önce ipodromdan geriye kalan devasa Spandau duvarını ve ardından da az bilinen bir sarnıcı ziyaret edeceğiz.

Bir zamanlar halkın buluşma noktası ve Bizans döneminin en büyük yapılarından biri olan o devasa 100 bin kişilik hipodromdan pek bir şey kalmamış. Bugün Sultanahmet Meydanı'nın ortasındaki 3 kilit taşın haricinde en önemli parçası hemen arkada gördüğümüz kavisli duvar. Buraya sfendon deniyor. Zaten anlamı da bu, kavisli duvar. Peki bu neden yapılmış? 400 metre uzunluğu olan bu hipodromun o uzunluğunu sağlayabilmek için önünde yer alan yamaca işte bu duvarla düz bir alan sağlanmış. Bu duvar sayesinde böyle bir alan ortaya çıkmış. Ve bu alanda bir zamanlar atlar, dört atın çektiği yarışçılar yarışırmış. Ve bu kavis tam da dönme noktalarıymış. Daha sonra hipodrom tabii ki gittikçe kan kaybetmiş ve neredeyse ortadan kalkmış. İşte bu sfendon duvarının hemen üstündeki düz alanı Osmanlı başka şeyler için kullanmış. Fatih döneminde bir kılıçhane yapılmış buraya. Daha sonra Sultanahmet Camisi'nin bazı parçaları, yani külliyenin bazı parçaları yine burada inşa edilmiş. Ve en önemlisi Dersaadet Mektebi de yine bu düz alana inşa edilenler arasında. O mektep dönüşmüş, bugün Sultanahmet Meslek Lisesi olarak karşımızda duruyor. Sonraki dönemlerde bu büyük sarnıç ve içindeki dehlizler delikleri kapatılarak bir sarnıç haline getirilmiş. Su sarnıcı. Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam etmiş. Önüne bir çeşme yapmışlar ve bu çeşme sayesinde buradaki su halka bir şekilde dağıtılmış. Sonraki dönemlerde atıl durumda kalıyor ve bugün iyi bir bakımı hak ediyor. Çünkü İstanbul'un Bizans döneminden kalan ender yapılarından biri.

Gezimizin son durağı sürpriz bir mekan olacak. Arkamda gördüğünüz apartmanın altında muhteşem bir mekan bizleri bekliyor.

Evet, şu anda bir Bizans sarnıcının, bir Doğu Roma sarnıcının hemen içindeyim. Dışarıdan baktığımızda sıradan bir apartmanın altında gibi görünse de burası 1500 yıllık bir yapı aslında. Tam olarak yapım tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmese de Büyük Saray'ın, yani bir zamanlar Bizans'ın Büyük Saray'ının sınırları içinde bulunuyor. Anlaşılan o ki burası o Büyük Saray'ın sarnıçlarından biri. Daha sonra 2. Beyazıt döneminde Çandarlı Halil Paşa'nın silahtarı Asan Ağa tarafından hemen bunun üst tarafına bir cami inşa ediliyor. Bugün bu cami değişmiş, dönüşmüş olarak hala durmakta ve onun mahzeni olarak kullanılıyor. Daha sonra bir buz deposu olarak kullanılmış ve en sonunda da üstüne bir bina inşa edilerek burası gizli bir hazine haline gelmiş. Buraya Nakilbent Sarnıcı adı veriliyor. Zaten isminden yola çıkarak su sisteminin, su nakil sisteminin bir bendinin yanı başında olduğu düşünülebilir. Ama isminin kaynağı hemen bu sokağa verilmiş olan isimden kaynaklanıyor. Bir halı mağazasının hemen altında yer alan Nakilbent Sarnıcı zaman zaman bir takım sergilere ev sahipliği yapıyor. Ama buraya geldiğinizde hipodromla ilgili panolar, maketler ve özellikle de bir zamanlar hipodromun ortasını süsleyen çeşitli heykel ve taşların maketlerini görme şansınız var. Bu daimi bir sergi, sürekli burada. Ve buraya geldiğinizde bütün bunlar size bir zamanlar hipodromun nasıl göründüğü konusunda fikir veriyor. Özellikle maketi, makete baktığınızda Sultanahmet Meydanı'nın Bizans döneminde nasıl göründüğünü buradan çok daha iyi anlıyorsunuz. Ve özellikle ortayı, spina bölümünü, bir zamanlar atların etrafından dönerek yarıştığı bu spinayı süsleyen dikili taşların ve heykellerin nasıl göründüğünü gördüğünüzde de taşlar yerine oturuyor. Çünkü bugün spinada bütün bunlardan geriye sadece 3 parça kalmış. Örme taş, dikili taş ve yılanlı sütun. Onun içinde bir zamanlar var olan diğer heykelleri burada görme şansınız var.

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan

0: Bu güzel eserleri yapıyoruz.
1: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
1: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
5: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
4: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
6: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
5: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
4: Ama kıskanıyorsun.
5: Beğenmediniz mi yoksa?
4: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
5: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve sabah yıldızı.
0: Sabah yıldızı. Bugün 13.45'te TV4'te.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
7: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

Rotamızın sonuna geldik. Şerefiye Sarnıcı'ndan başladığımız yolculuk, Keçecizade Fuatpaşa Camisi, Sokollu Külliyesi, Spendon Duvarı ve en sonunda da Nakilbent Sarnıcı'na kadar sürdü. Yine bütün rotayı her zaman olduğu gibi hikayeler, efsaneler ve rivayetler eşliğinde gezdik. Bir başka rotada tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Aysun, ben 10 yaşındayım. 3. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yarışma olur. Bay bay.
2: Merhaba, ben Ada Yıldırımcı. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, dans etmek ve paten sürmek. Bu programı çok severek izliyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Meftun Kadir Kahramanoğlu. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Bulgaristanlıyım, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim basketbol oynamak, resim çizmek ve müzik çalmak. En sevdiğim dersler fen bilimleri ve matematik. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba Süper Kumbara ailesi, ben Miraç Talha Aydın. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Aslen Ordalıyım, İstanbul'da oturuyorum. Hobilerim futbol oynamak, gezdiğe çıkmak ve kitap okumaktır. Ve daha fazlası. Burada yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Birinci masamızda Miraç var bugün, ikinci masamızda Ada, üçüncü masamızda Kadir ve dördüncü masamızda Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyi.
0: Çok iyi gözüküyorsunuz. O zaman Miraç'la başlayalım. Miraç'cığım hoş geldin tekrar.
7: Merhabalar, ben ismim Miraç Talha Aydın. Aslen Ordalıyım. İstanbul'da oturuyorum. Hobilerim futbol oynamak, voleybol oynamak, sonra geziye çıkmak ve daha fazlası.
0: Peki ne olmak istiyorsun Miraç'cığım?
7: Büyüyünce subay olmak istiyorum.
0: Subay olmak istiyorsun. Bütün hayallerin gerçek olsun. Teşekkür ediyoruz. Adacığım hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, ben Ada Yıldırımcı. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Paten kaymayı çok seviyorum.
0: Şahane.
8: Bu programı çok seviyorum ve herkese başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin. Sen ne olmak istiyordun?
8: Oyuncu olmak istiyorum.
0: Oyuncu olmak istiyorsun. Sana da başarılar diliyorum Adacığım. Kadir'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Ben Meftun Kadir Kahramanoğlu. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Bulgaristanlıyım. Hı hı. Hobilerim basketbol oynamak, resim çizmek, müzik çalmak.

0: Diş doktoru.
1: Diş doktoru. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. O zaman artık hazırsak başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Başlayalım.
1: Başlayalım. Miraç için geliyor harf tablomuz.
2: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si 50 puan değerinde ve eş anlamlılardan gelecek sorumuz. Kutlama sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Kutlama sözcüğünün eş anlamlısı ne olabilir? Bir kutu açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Tebrik.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo, 30 puanı kumbaraya attık arkadaşlar. Şahanesiniz ve adayla devam ediyoruz.
1: Arkadaşım masalın M'si.
0: Masalın M'si 60 puan değerinde ve geleneklerimizden geliyor sorumuz. Bayramlarda saygı göstermek amaçlı yapılan, getirisi çocukları mutlu eden eylemdir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Miraç. Etmek. Katılıyor mu arkadaşların sana acaba? Katılıyor musunuz arkadaşlar? Herkes Miraç'a evet. katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Bayramlarda mutlaka el öpüyoruz arkadaşlar. Getirisi ne oluyor peki? Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ediyoruz, el öpüyoruz, şeker yiyoruz. Sonra harçlık alıyoruz değil mi? Getirisi ne olmuş oluyor? Kadir'le devam ediyoruz. Hangi harf olsun?
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Bir şeyin tozunu, kirini temizlerken veya bir yeri boyarken kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: Olmadı ekip çalışması Fırça. Derken Miraç'tan gelen cevapla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Isınma turunun 4. sorusu Ayşe için geliyor.
1: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Etin dik bir şişte pişirilip ince ince kesilerek servis edildiği bir yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Döner.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Sever miyiz arkadaşlar döner? Hı? Herkes seviyor döneri. Evet, görselimizi evet, de gördük evet. Ve Miraç'la devam ediyoruz.
2: Usta'nın U'su.
0: Urfa'nın mı? Urfa'nın U'su 40 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Dikdörtgen biçiminde bir köşesi kesik, yassı bir zeminde telleri olan enstrümandır. Süremiz başladı.

Olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Düşünelim biraz. Dikdörtgen biçiminde bir köşesi kesik, yassı bir zeminde telleri olan enstrüman. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.

0: Miraç.
1: Kanun.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de burada. Enstrüman çalan var mıydı arkadaşlar? Miraç, Ada ve Kadir neler?
1: Ben keman çalmaya başladım.
0: Kemana başladın Ada?
2: Eskiden piyano çalıyordum.
0: Eskiden piyano. Kadir?
3: Melodika.
0: Harikasınız ve Ada ile devam ediyoruz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Fil dişi, kemik veya tahtadan yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir tür oyundur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Var mı fikriniz? Yok mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Fil dişi, kemik veya tahtadan yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir tür oyun. Bir kutu daha açalım. Son kutumuzu da açalım ve düşünelim. Açalım. Var mı tahminler? Hadi bir tahmin yürütelim ada.
1: Mikado.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Oynamamıştık değil mi arkadaşlar galiba?
1: Hiç
0: evet, kimse oynamadı.
1: Yok.
0: O yüzden duymayanlar da varmış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görseli de burada. Görmüş olduk ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 60 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Sallandığında küçük bir hava akımı oluşturan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan eşyadır. Süremiz başladı.

0: olmadı Miraç'tan. Gelen salıncak cevabı doğru mu görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Yaparız bunu.
1: Yelpaze.
0: Yelpaze mi doğru cevabımız görelim? Şahanesiniz. Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışması. Miraç böyle yaptı sana oradan, el sağladı, tebrik etti. Teşekkür ediyoruz Miraç'ım, Ayşe'yi kutladın. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 30 puan değerinde ve kumaşlardan geliyor sorumuz. Bir böceğin kozalarının çözülerek çıkarılmasıyla elde edilip işlenen kumaş türüdür. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Kadir.
1: İpek.
0: İpek mi doğru cevabımız, görelim. 20 puan daha kumbaramıza attık. Arkadaşlar, kumbaramız demişken ben şimdi hemen bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kaç puanımız var. Kumbaramızda 280 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için 2220 puana ihtiyacınız var. Şahanesiniz. Miraç'la devam ediyoruz.
2: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kişinin davranışlarını kendiliğinden değerlendirmesini sağlayan güçtür. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Kişinin davranışlarını kendiliğinden değerlendirmesini sağlayan güç. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Vicdan olabilir mi?
0: Olabilir mi görelim? Bravo! Ve adayla devam ediyoruz.
1: Hilal'in H'si.
0: Hilal'in H'si 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Sarı çiçekli olan, tohumu tıpta kullanılan turpgillerden bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: ama daha iyi de ekip çalışması. Açalım bir kutu. Öyle düşünelim. Sarı çiçekli olan tohumu tıpta kullanılıyor. Ve turpgillerden bir bitki bu arkadaşlar. Bir kutu daha. Ada.
1: Hardal.
0: Ada.
1: Olmaz aslında.
0: Olur mu olmaz mı?
1: Olur.
0: Olur diyor Ada. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Burada görüyoruz bitkimizi ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İsimleri aynı olan kişilere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Adaş.
0: Kadir'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 30 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar son harfimiz Ayşe için geliyor.
1: Yaren'in Y'si.
0: Yaren'in Y'si 50 puan değerinde ve ülkelerden gelecek sorumuz. 60 milyona yakın nüfusu bulunan başkenti Roma olan ülkedir. Süremiz başladı.
1: İtalya.
0: Miraç,
3: İtalya.
0: Son saniyede Ayşe'den de bir cevap gelmişti ama süresi bitti. Miraç da cevapladı. Ayşe ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla acaba kumaramıza 50 puan ekler miyiz? Harikasınız. Artık birbirinizi kutlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yani. Nasıl kutluyorsunuz bir göreyim. Hadi bakalım bir kutluyorlar şu anda ısınma turunun sonunda.
4: Bir, iki, üç, süper kumbara.
0: Şahanesiniz. Arkadaşlar böyle kutlayacağınızı hiç tahmin etmiyordum. Bana da sürpriz oldu, harikasınız. Nasıldı bu tur?
5: Çok iyiydi.
1: Çok iyiydi.
0: Güzel miydi Miraç'cığım? Adacığım?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi Kadir.
2: Güzeldi.
0: Ayşe'cığım?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. O zaman hadi bir de tahminleri alalım. Sence kaç puan birikmiştir kumbarada?
5: Bence bir 700 falan birikmiştir.
0: 700 olmuş mudur diyorsun Ada?
1: 500.
0: 500 Kadir?
2: 410.
0: 410 Ayşe?
1: Bence de 500.
0: 500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 420 puanımız var ve hedefimize Aynen. kalan puan 2080. Harikasınız. O zaman şimdi hızlıca ikinci sıra gidelim mi?
5: Gidelim
1: evet,
5: tabii.
1: Evet.
0: Duyamadım.
4: Gidelim.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza. Ve ikinci tura bu şahane ekip hazır değil mi arkadaşlar?
4: Evet!
0: Şahanesiniz. O zaman Miraç için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Çiğdem'in Ç'si.
0: Çiğdem Hanım'ın Ç'si 120 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Güneşin kendini tam olarak gösteremediği hava durumudur. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması derken Kadir'den cevap gelir mi?
2: Parçalı bulutlu.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 120 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Harikasınız ve adayla devam ediyoruz.
1: İkizim Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 110 puan değerinde ve tabirlerden gelecek sorumuz. Toplu olarak dile getirmeyi ifade eden tabirdir. Süremiz başladı. ekip çalışması ne olabilir? Düşünelim biraz arkadaşlar. Toplu olarak dile getirmeyi ifade eden tabir. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz? Bir kutu daha açalım.
3: Her bir ağızdan.
0: Her bir ağızdan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışsın. Yaparsınız bunu ekip. Ada?
1: Hep bir ağızdan.
0: Arkadaşların katılıyor mu?
3: Ben katılıyorum.
0: Herkes katılıyormuş. Görelim doğru mu? Şahanesiniz. Ekip çalışması olunca ne kadar güzel oluyor değil mi
3: evet,
0: arkadaşlar?
3: Evet,
0: Kadir'le
3: evet.
0: Devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Çalışmanın olduğu yerde bolluk olur anlamındaki atasözümüzdür. Nerede nokta nokta, orada nokta nokta. Süremiz başladı. Olmadı ekip çalışması. Hadi bakalım bir ekip çalışmasıyla bulalım. Acaba ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Çalışmanın olduğu yerde bolluk olur. Ne olurmuş? Bolluk. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
3: Nerede hareket, orada bereket.
0: Doğru mu görelim? 80 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Babam Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Pasta, kek, kurabiye

0: gibi yiyeceklerin üzerini kaplamak veya süslemek için kullanılan malzemedir. Süremiz başladı.
1: Krem şanti.
0: Krem şanti mi doğru cevabımız, görelim. Ada?
2: Şeker hamuru.
0: Şeker hamuru. Ayşe, sen de çok seviyordun değil mi yapmayı tatlı?
3: Aa, evet.
0: Aa, evet. Peki kabul ediyor musun bu cevabı?
3: Evet.
0: Ortak cevap. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Hadi bir kumbaraya gidelim o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Arkadaşlar, kumbaramızda 780 puanımız var ve bayağı sadece var. 1720 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Evet.
4: Olmuş.
0: Bayağı oldu, evet. Miraç'la evet. Devam ediyoruz.
5: Ablam Sümeyye'nin S'si.
0: Sümeyye'nin S'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. İnsanlar uyurken ortama az miktarda ışık veren cihazın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Gece lambası.
0: Derken Kadir'den gelen cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Aday için geliyor tablomuz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 120 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Evlerin dışındaki açık alanlara konulan masa, sandalye, sehpa gibi eşyalara verilen addır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ekip bir çalışsın bakalım.
1: Sanki başı bahçe.
0: Bir ekip çalışması başladı şimdi. Bakalım ne olabilir?
1: Hadi. Bahçe takımı.
0: Bahçe takımı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Miraç.
2: Bahçe ahşapları.
0: Bahçe ahşapları mı doğru cevabımız, görelim. Ekip çok güzel çalışıyor ama. Şimdi adı orada bir başlangıç yaptı. Acaba ne olabilir?
2: Acaba ne?
0: Açalım bir kutu derken adadan cevap gelir mi?
1: Bahçe süs eşyaları.
0: Bahçe süs eşyaları mı doğru cevabımız? Olmadı. Hadi bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Ayşe.
1: Bahçe oturma takımı.
0: Bahçe oturma takımı mı doğru cevabımız? Bir kutu daha açalım.
2: Bahçe modaları.
0: Bahçe modaları mı doğru cevabımız? Olmadı. Ekip çok güzel çalışıyor
1: bahçe
0: şu an.
1: Bahçe mobilya takımı.
0: Bahçe mobilya takımı mı doğru cevabımız? Biraz uzun oldu sanki Ayşe'cim. Görelim. Ada.
1: Bahçe mobilyaları.
0: Doğru mu, görelim? Çok yaklaştık arkadaşlar. Bir kutu daha açalım derken Miraç'tan.
2: Bahçe mobilyası.
0: Bahçe mobilyası mı cevabımız? Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Kadir'le devam ediyoruz.
3: Hatay'ın E'si.
0: Hatay'ın E'si 90 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Pamuk Prenses masalında üvey annenin en güzel kadının kim olduğunu sorduğu nesnedir. Süremiz başladı.
3: Ay, sihirli ayna.

0: görelim. Bravo. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve seyahatten gelecek sorumuz. Küçük çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için üretilen gereçtir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken.
1: Otokullanma.
0: Otokullanma cevabıyla Ada kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Olmadı. Ada?
1: Yok olmaz.
0: Ne düşündün?
1: Otopilotu düşündün de çok küçük
0: ya, oto az kaldı. Otopilotu mu düşündün?
1: Az kaldı.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Oto ne olabilir ya?
0: Oto. Küçük çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için üretilen gereç. Çok güzel bir ekip çalışması yine başladı. Herkes düşünüyor şu anda.
2: Oto ne olabilir ya?
0: Açalım bir kutu. Ada?
1: Otokoltuk.
0: Otokoltuk mu doğru cevabımız? Miraç?
3: Otokoltuğu.
0: Doğru mu görelim? Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla yine kumbaramıza puanımızı ekledik ve arkadaşlar ikinci tur içinde sadece kaldı 4 sorumuz. Miraç'la devam ediyoruz.
4: Yaren'in yeğesi.
0: Yaren'in yeğesi 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Fileyle bölünmüş kum bir alanda iki takım arasında yapılan spordur. Süremiz başladı.
4: Ayak voleybolu.
0: Doğru cevabımız ayak voleybolu mu görelim? Olmadı. Ekip şimdi bir düşünsün bakalım acaba ne olabilir? Açalım bir kutu.
2: Alt kısmı voleybol galiba.
1: Voleybol ama voleybol.
2: Kum bir alan.
0: Bir kutu daha açalım.
4: Plaj voleybolu.
0: Katılıyor musunuz Miraç
1: evet,
0: arkadaşlar?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar ikinci turumuz için de son 3 harfimiz ve 3 sorumuz görelim.
1: Faruk'un F'si.
0: Faruk'un F'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İstifade etmek sözünün anlamıdır. Süremiz başladı.

olmadı. Şimdi bir ekip çalışması zamanı. Açalım bir kutu.

0: İstifade etmek sözünün anlamı ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Faydalanmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı iki sorumuz ve iki harfimiz Kadir için geliyor.
2: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 130 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Dil bilgisinde fiil, özne, nesne gibi kavramlara verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Miraç oradan bir şey söyledi. Kadir'in de eli böyle butona gidiyor geliyor. Kadir.
1: Cümlenin ögeleri.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir kumbaraya gitmek istiyorum. Gidelim mi?
2: Gidelim gidelim.
0: Bir kumbaraya gidelim. Kaç puan birikmiş? 1000 puan. Arkadaşlar kumbaramızda 1360 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 1140. Şahanesiniz. Son harfimiz Ayşe için geliyor. Hangi harf Ayşe'cim?
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Tehlike hissettiğinde ve yaralandığında karın kısmını şişiren bir su canlısıdır. Süremiz başladı.
3: Balon balığı.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar görseli hemen yanımda balon balığının. Size TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Balon balıklarının derileri pulsuz ve serttir. Bazı türlerinin derilerinin üzerinde küçük iğneye benzer yapılar bulunur. Karın yüzgeçleri yoktur. Sırt yüzgeçleri ise kısadır. Yaralandıklarında ya da korktuklarında av olmamak için karınlarını suyla doldurarak kurbağa gibi şişirebilirler. Bu şekilde normal boyutlarının birkaç katına çıkarak avcıları tarafından yenilmez hale gelirler. Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir hem insanlar için hem de avcı hayvanlar için öldürücü olabilirmiş. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve nasılsınız arkadaşlar?
2: Çok iyi.
0: Bu tur da bitti, ne diyorsunuz?
2: Evet.
3: Bence başarabiliriz.
0: Yani. Bence başarabiliriz diyorlar. O zaman hızlıca gidelim mi finale?
2: Evet, gidelim.
0: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza ve final turuna hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız. Evet.
0: Harikasınız. O zaman Miraç için geliyor kategorilerimiz. Türkçe, bilim, spor ve kuşlar. Hangisi olsun?
2: Türkçe Osman'ın olsun.
0: Türkçe Osman'ın olsun. Sorumuzu görelim. Kendisiyle ilgili örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan işarettir. Süremiz başladı.
2: İki nokta.
0: Miraç'tan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Birbirimizi de kutluyoruz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puanımız var görelim. Kumbaramızda 1650 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan 850. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru daha bilirsek ödül bizim? 5 soru daha bilirsek ödül bizim. Adayla devam ediyoruz.
3: Bilim Yeliz'in yeğesi.
0: Bilim Yeliz'in yeğesi. Teşekkür ederim. Sorumuzu görelim. Toplumu, insan ilişkilerini ve kültürel faaliyetleri inceleyen dalların ortak adıdır. Nokta nokta bilimler. Süremiz başladı.

0: olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Toplumu, insan ilişkilerini ve kültürel faaliyetleri inceleyen dalların ortak adı. Bir kutu açalım. Ada.
1: Sanayi.
0: Sanayi bilimler mi? Sanayi bilimler mi görelim? Çok emin olmadı Ada ama cevap doğru mu? Değil. Bir kutu daha açalım. Ada.
1: Sosyal bilimler.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Şahane gidiyoruz arkadaşlar. Kadir için geliyor kategorilerimiz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. Farklı türleri olan ve at üstünde yapılan spordur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Güzel bir final turu. Ekip çalışıyor. Bir kutu açalım. At üstünde yapılan spor. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 20 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Ada.
1: Binicilik.
0: Kadir'in de eli butona gitti. Ne diyorsun Kadir?
2: Binicilik.
0: Herkes binicilik mi diyor?
3: Evet. Ben katılırım.
0: Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Kuşlardan Ç.
0: Kuşlardan Ç. Sorumuzu görelim. İnsanlara yakın yerlerde yaşayan, genellikle sırtı kahverengi olan ötücü bir kuştur. Süremiz başladı.

0: Eller butona gitti.
1: Serçe.
0: Doğruysa cevabımız kumbaramıza bu harika çocuklar 200 puan daha ekler mi? Şahanesiniz.
2: Helal olsun, hadi.
0: Miraç için geliyor kategorilerimiz.
3: Kuşlar G.
0: Kuşlar G, görelim sorumuzu. Kanatları geniş, tüyleri siyah renkte olan, sesiyle de dikkat çeken bir kuştur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ayşe. Ayşe'den gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz, görelim.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar şimdi bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 2450 puanımız var arkadaşlar ve sadece 50 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Bir soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim adayla devam ediyoruz.
4: Spor üye.
3: Spor üye sorumuzu görelim. Atasporumuz olarak tanınan bir spor dalıdır. Süremiz başladı. Nedir bizim atasporumuz?
4: Güreş.
3: Herkes katılıyor mu?
5: Evet.
4: Evet.
3: Doğruysa ödüle gider miyiz?
5: Şimdi aklıma geldi.
3: Herkesin aklına geldi. Herkes katılıyor Ayşe'ye. Doğru mu görelim? Harikasınız.
6: Süper kumbara.
3: Şahanesiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Miraç. Bravo Miraç. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ada. Bravo Ada. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Kadir. Bravo Kadir. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe. Arkadaşlar çok güzeldi değil mi? Nasıldı evet. Miraç senin için?
7: Benim için çok iyiydi.
3: Çok iyiydi. Ada?
4: Çok beğendim. Keşke tekrardan yapabilsek.
3: Belki ilerleyen zamanlarda Kadir.
8: Bence çok güzel ve eğlenceliydi.
3: Harikasın Ayşe.
4: Bence de çok güzeldi, çok eğlenceliydi.
3: Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Benim için de çok güzeldi. Arkadaşlar Ödül abla nerede gören var mı?
4: Hayır.
3: Bir baksak mı? Nerede? Bir elinde tabletler varmış. Nerede duruyor? Gören var mı Ödül ablayı? Şu tarafta mıydı? Nerede? Bu tarafta. Buldun.
4: Evet.
3: Buldun. Burada tabii karanlıkta yine her zamanki gibi hep bu karanlığa saklanıyorsun. Çocuklar da bulamadı seni bugün. Ödül ablamıza teşekkür ediyoruz tabletler için. Alkışlar.

Ne Yapmalı programından merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda işinize gündelik hayatta yarayabileceğini düşündüğümüz bir psikoloji konusunu seçip onunla ilgili öneriler sunuyoruz. Ama tabii ki önce konuyu anlamaya çalışıyoruz. Bugünkü konu hemen hemen herkesin işine yarayabilecek bir konu. Çocuklara sorumluluk kazandırmak mümkün mü? Çocuklara sorumluluk bilincini nasıl verebiliriz konusunu işleyeceğiz bu bölümde. Ve şunu net söylemek lazım ki çocuklarınıza hayat boyu kullanabilecekleri, verebileceğiniz en değerli hediyelerden biridir sorumluluk bilinci. Çünkü sorumluluğunun farkında olan biri özgürlüğünün de farkında olur. Nasıl mutlu olduğunu da bilir ve yaşantısını nasıl daha kıymetli hale getirebileceğini de daha iyi öngörebilir. Şimdi önce şu soruyu bir sormak lazım. Sorumluluk mu? Özgürlük mü? Sanki bunlar rakipmişçesine sık sık sorulurlar. Çocuğumuza özgürlük mü verelim yoksa sorumluluk mu verelim? İşte bu sorunun aslında cevabını bulmak için, yani özgürlük mü daha mutlu bir yaşam sağlar yoksa sorumluluk mu daha mutlu bir yaşam sağlar? Meslek hayatımın ilk yıllarında bir araştırma yapmaya kalkmıştım. Tam bir özgürlükçü olarak. Mehmet Şakiroğlu meslek hayatımın ilk yıllarında bir özgürlükçüydü. Şunu düşünüyordum. Karar alırken özgür olan insanlar hayatta daha mutlu olacaklardır. Ve hemen bu araştırmayı yaptım. İnsanlardan veri topladım. Kimler daha çok karar alırken özgür davranıyor ve bu insanlar diğerlerinden mutlu mu? Sonuçlar öyle bir çıktı ki tahmin ettiğim şeyin tam tersi. Bir baktım ki karar almada özgür olduğunu düşünen insanlar mutlu değil. Hatta diğerlerine göre kendilerini daha mutsuz tanımlıyorlar. Sonra düşünmeye başladım. Gerçekten de bu hayatta tamamen kendi kararlarımızla hareket etmek bizi mutsuz mu ediyor? Şayet kendi kararlarımızla hareket etmek bizi mutsuz ediyorsa bunun nedeni ne? Nedeni şu, bir hocam bana bunu çok güzel anlatmıştı. Tam bu araştırmayı bitirmiş ve sonuçları analiz ederken. Mehmet demişti, çok önemli bir kavramı kaçırıyorsun. İkisinin arasında çok önemli bir kavram var. O kavram sorumluluk. Karar almada özgür olan biri, kararlarını özgürce veren biri, şayet yeterince hayat sorumluluğuna sahip değilse mutlu olamaz. Çünkü bizi mutlu eden şey kararlarımızı özgürce almak değil, yeterince sorumluluğa sahip olarak en özgür kararı almaktır. Çocuklar bile aslında kabaca hayata baktığınızda sürekli olarak özgürlük alanlarını test ederler. Çocuk ağlamaya başlar, ağlar. Bakarsınız ki hiçbir nedeni yok. Ağlar, sesini iyice arttırır, çevredeki insanlar size şüpheyle bakmaya başlarlar bu çocuğun derdi ne diye. Ve siz en son çocuğa sertçe bağırdığınızda susar. Çocuğun burada test ettiği şey kendi özgürlük alanıdır. Yani soru şu, annem babam bana ne kadar tahammül ediyorlar? Annenin bağırdığı anı çocuk kodlar. Der ki işte ona verdiğim rahatsızlık ya da zorlama durumu şu noktaya geldiğinde annem agresifleşiyor ya da bana bağırıyor. Sonra başka bir gün bunu farklı bir şekilde dener. Annenin böyle biraz limitlerini zorlar ama annenin limitleriyle kendi özgürlük alanını belirler. Aslında yaşam boyu herkes bunu yapar. Ne kadar özgürce hareket edebileceğini anlamak için çevresindeki insanların ona tahammül etme sınırlarını sıkça kontrol ederler. Şimdi ne oluyor bu durumda? Ben tamamen özgürce hareket edemiyorum. Bütün kararlarımı sadece kendi isteklerim doğrultusunda alamıyorum. Bir kafenin önünden geçerken orada birisi çok sevdiğim ekler tatlısını söylemişse hort diye onu alıp da ağzıma atamıyorum. Çünkü hayatın bir takım başka dinamikleri var. Evet o tatlıyı istedim ama parasını ödemem ya da o kişiyi tanıyıp ondan izin istemem lazım. Bunların ikisini de yapmadan onu çok istiyorum, özgürce karar verebilirim deyip ağzıma atarsam bu aslında toplumsal yaşantıya uygun bir davranış olmuyor. O yüzden özgürlük ve sorumluluğun ortak hareket ettiği noktalarda ancak mutlu olabiliriz. Ve çocuklarınıza tamamen sonsuz bir özgürlük vermek yerine onlara sorumluluk öğretmeniz onları uzun vadede daha çok tatmin edecektir. Bakınız, bu sorumluluk verme yolculuğunun en önemli altın sözünü size şu anda aktarıyorum. Çocuğum, bu durumda sen olsan ne yapardın? Yani çocuğunuzla ilgili bir karar vereceksiniz. Bu önemli bir karar. O sizin karar vermenizi bekliyor ve ona şunu sorun. Sen bizim yerimizde olsan ne yapardın? Onun söyleyeceği şeyi mi yapacaksınız?
evet size ikna edici bir şey söylüyorsa yapabilirsiniz. Ama onu yapmak zorunda değilsiniz.

sadece onun o konuda karar verme sorumluluğu olsaydı zihinsel sürecini ne yönde gerçekleştirirdi buna bakmak için sıklıkla bu soruyu sorun. Konu onu ilgilendiren bir konuysa siz alternatifleri ikiye bile indirseniz kendi hayatıyla ilgili seçimi ona yaptırın. Çünkü biz başkalarının bizim için yaptığı seçimlerin sorumluluğunu yeterince almazken hayatımızda kendi yaptığımız seçimin sorumluluklarını daha yüksek alırız. Mesela üniversite sınavına girdiniz ve tercih yapacaksınız. Siz Ankara'ya gitmek istiyorsunuz, aileniz İstanbul'a gitmenizi istiyor. Siz kendi isteğinizi uygulamaz, tamamen ailenizin isteğini uygularsanız, İstanbul'a gidip de ilk sorun yaşadığınız anda şikayet etmeye başlarsınız. Çünkü onu seçen siz değilsiniz. Ama siz Ankara'yı istediniz, gittiniz Ankara'ya, başınıza bir şeyler geldi, kolay kolay pes etmezsiniz. Çünkü Ankara'ya gitmek sizin tercihinizdi. Unutmayın ki biz bir şey yaparken sorumluluğunu alırsak o yaptığımız şeyde daha güçlü durabiliriz. İkinci yöntem, çocuklarınıza sorun çözme yöntemleri öğretin. Bunu öğretirken size şimdi 5 tane adımdan bahsedeceğim. Tabii her bölümde olduğu gibi tahtayı kullanarak yapacağım bundan. Gelin size çocuklarınıza sorumluluk verirken sorun çözme becerilerini nasıl anlatacağınıza dair çok böyle pratik bir öneride bulunayım. Birinci adım, sorun ne? Sorun ne? Mesela yeni bir üniversiteye gittiniz. Misafir yatakhaneye gittiniz işte neyse kalacağınız yere yurda gittiniz. Yatak çarşafınızın pis olduğunu gördünüz. Ne yapacaksınız? Sorun yatıp uyuyacağınız yerde yeterince temiz bir ortamın olmaması. Sorun mu? Önce sorunu tarif etmek problem çözmenin ilk adımı oluyor. İkinci adım. Hemen ikinci adıma geçiyoruz. Ne yapabilirim? Yani bu ne yapabilirim kısmında ben girdim odama ve çok da temiz olmayan bir yatak örtüsüyle karşılaştım. Ne yapabilirim? Yani alternatifler üretiyorum. Çeşitli çözümler üretebiliyorum. Aslında buna şöyle parantez içinde kaynaklar yazabiliriz. Bu sorunu çözmek için hangi kaynaklara sahibimin güzel bir analizini yapmamız lazım. Ne yapabilirim ben? Oturup ağlayabilirim. Ya yatağım pis ya, ne kadar korkunç, ne kadar şanssızım, ne kadar böyle kötü bir kaderim var deyip saatlerce ağlayabilirim o yatağın üzerinde. Sonra çarşafı alıp, çok da temiz olmayan o çarşafı alıp, resepsiyona inip yeni bir çarşaf isteyebilirim. Ya da yakın çevrede çarşaf satan bir yer varsa ve benim param varsa gidip yeni bir çarşaf alabilirim. Ya da çarşafı ters çevirip o kirli tarafı görmeden yatıp uyuyabilirim. 4 tane alternatif. Bu iyi ya da kötü demiyorum. İşte bu 4 alternatifi buraya tak tak tak tak yazıyoruz. Benim yapabileceğim, bu soruna karşı yapabileceğim 4 tane alternatif var. Bu alternatifleri çıkardık. 3. aşamada ne yapıyoruz? Birini seçiyoruz. Birini seçtim. Ne yaptım? Ben önce sorunu belirledim. Az sonra yatıp uyuyacağım ama çarşafım yeterince temiz değil. Sonra bunu çözmek için alternatiflerimi belirledim. Oturup ağlamak, yeni bir çarşaf almak, çarşafı alıp resepsiyona gidip değiştirmek ya da çarşafı ters çevirmek. Bunların bazıları mantıklı yöntemler, rasyonel yöntemler, bazıları duygusal yöntemler, duygusal çözüm oturup ağlamak gibi. Ya da telefonla arayıp anneme babama dert yanmak gibi. Üniversite onların seçimini yapsam onu yapardım muhtemelen, dert yanardım. Kendi seçimi yaptığım şehre gidersem dert yanmam, direkt çözüm ararım. En iyisi hangisi sizce? Oturup ağlamak mı, yeni çarşaf almak mı, resepsiyon hep yenisini istemek mi? Ben burada şunu seçiyorum en mantıklı olarak. Şu anda en mantıklısı bana çarşaf alıp resepsiyona inmek geldi. Gideceğim oradan yeni bir çarşaf izleyeceğim. Diyeceğim ki ya kardeşim benim çarşafım temiz gelmedi bana. Bunun yerine daha temizini verin. Tamam, ne yapıyorum? 4. aşamaya geçtim. Uygula. Uygulama aşamasına geçtim. Çarşafı aldım. İndim aşağıya resepsiyona dedim ki böyle böyle bu çarşaf temizleyin bana yenisini verin. Onlar dediler ki ya maalesef size her iki günde ancak bir çarşaf verebiliyoruz. O yüzden kusura bakmayın başka çarşafımız yok. Eyvah
Şimdi sıkıntı. Yeni bir takım alternatifler geliştirmem lazım. Elimdeki çarşafı yıkamak da bir alternatif bu arada. Alternatiflerin sayısı çok tabii ki. Ya da bir arkadaş da öyle, ulan artık sen burada yatacaksın deyip onun yatağını almak da alternatif olabilir. İyisi de kötüsü olmadan çıkarıyorum. Ama uyguladım bir alternatifi. Gittim çarşafım yerine temiz çarşaf verin dedim. Ve dediler ki hayır yok. Böyle bir imkan yok. 2 gün sonra ancak.

0: Bak da siz söyleyin ne olabilir? Cebimde birazcık para var. Bir çarşaf almaya yeterli. Oralarda bir market var. Çarşaf satan marketlerden bir tanesi. Hemen ikinci alternatife geçiyorum. Düşünüyorum ya çarşafı da değiştiremedim. Oturup ağlayayım mı? Yok işime yaramaz. Ters çevireyim mi? Hijyen sorununu, temizlik sorununu gidermez. O zaman cebimdeki parayı bir sayayım. Telefonumdan bir bakayım orada çarşaf ne kadar. Cebimde 80 lira var. Çarşaf 60 lira. Wow süper. Gidip bir çarşaf alıp tertemiz bir çarşaf serebilirim. Gittim bunu uyguladım. Ya da cebimde para yok. Çarşaf alacak para yok. Üçüncü alternatifimiz neydi bizim? Elimdeki çarşafı gidip çamaşır odasında yıkamak. Hemen bir hesap yapıyorum. Uyumama ne kadar süre var? 4 saat. Hava güneşli mi? Güneşli. Ben bu çarşafı yıkayıp 4 saatte kurtarabilir miyim? Evet. O zaman hemen harekete geç ve diğer alternatifi uygula. Şimdi çocuklarınıza bir sorunla karşılaştığında oturup ağlayacakları bir hayat da seçebilirsiniz. Çocuklarınıza bir sorunla karşılaştığında gidip döverek diğerinin çarşafını alabileceği bir hayat da önerebilirsiniz. Çocuklarınıza hakkını arayacağı bir hayat da önerebilirsiniz. Ya da kendi kaynaklarıyla sorun çözebileceği bir hayat da önerebilirsiniz. Çocuk çarşafını yıkadı, serdi ve mis gibi bir uykuya geçti. Güneşlenme süresini, kalan süreyi ve çarşafın ne kadar kuruyacağının hepsini hesaplayabileceği ama en önemlisi bu sorunla karşılaştığında kendi sorumluluğunu alabileceği bir hayat önerisinde ona bulundunuz. Burada çok önemli bir kavramdan bahsetmek istiyorum tam bu noktada. Çocuklarımıza sorumluluk verirken iki tür motivasyon kavramını iyi bilmeniz lazım. Bu motivasyon kavramlarından birisi iç motivasyon, diğeri dış motivasyon. İç motivasyon bizim bir şeyi kendimizin isteyerek yapmasıdır. Dış motivasyon ise ödüllerle, pekiştireçlerle ya da bazen ceza yöntemiyle o davranışı bizim dışımızdaki bir takım faktörlerle yapmamızdır. Şimdi çocuğunuzun basketbol oynamasını istiyorsunuz ve böyle bir bunun iç motivasyonla yapmasını istiyorsunuz. Ama çocuk basketbolla hiç ilgisi yok. Ama biliyorsunuz ki çocuk bir basketbol oynasa çok sevecek. Ona önce dış motivasyon veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bak oğlum annen de ben de işte basketbol oynamayı çok seviyoruz. Bir gün hep beraber oynayalım ve güzel oynarsan, iyi başarılı güzel bir oyun oynarsak sana şöyle bir hediye veriyoruz. İşte sana bir saat, işte bir basketbol ayakkabısı ya da güzel bir yemek hazırlayacağım, sevdiğin yemeği hazırlayacağım. Çocuk ya peki diyor yani o yemek için basketbol oynarım sizde. Oynuyorsunuz ve çocuk aynı sizin düşündüğünüz gibi basketbola bayılıyor, çok seviyor. Ve ertesi gün okuldan döner dönmez diyor ki hadi anne yine basketbol oynayalım. Bu durumda ona yeniden bir ödül vermenize gerek var mı? Hayır yok. Artık çocuk basketbol oynamakla ilgili kendi sorumluluğunu alabilecek noktaya geldi. Nasıl geldi kendi sorumluluğunu alabilecek noktaya? Çünkü iç motivasyon geliştirdi. Şimdi hemen sokak röportajlarımız var. Bu programda her zaman kullandığımız. Sokağa çıktık ve şunu sorduk. Hayatta en önemli sorumluluklarınız nedir diye sorduk. Ve artık çocukluk zamanı geçmiş insanlara sorduk tabii ama sizlerden gelen cevaplar bizim için çok değerli. Bakalım bu hayatın en çok önemsenen ya da en önemli sorumlulukları neler? Bakalım neler geliyor cevap.
1: Paylaşmak, her şeyi paylaşmak.
2: İyi bir çocuk yetiştirmek, kesinlikle. Onlara iyi bir dünya bırakmak.
3: Sağlığıdır, en önemli sağlıktır. Sağlıktan başka bir şey bilmiyorum.
4: Eğer ebeveyseniz en büyük sorumluluk bence çocuklardır. Eğer ebeveyn değilseniz en büyük sorumluluk bence kendimizdir.
5: Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak.
6: Önce kendine, sonra ailesine, sonra topluma.
7: Çocuğa bakmak olabilir mesela. Kesinlikle bir çocuğa bakmak en büyük sorumluluk diye düşünüyorum ben.
8: Aile içi sorumlulukları bence. Ne bileyim, saygı olabilir. Mesela ben büyüklerime saygılı olmaya çok dikkat ederim.
9: En başta iyi bir birey olmalı. Hani çevresine ve ülkesine diyeyim.
10: Kendi öz saygısı. Benim için bir insanın kendine duyacağı en büyük sorumluluk bu. Hayata dair birçok şey kendi elinden gerçekleşebilir. İş olabilir, sevgili olabilir, çocuk, kariyer bunların hepsi olabilir ama en büyük sorumluluğum benim en azından kendime karşı söyleyeyim. Kendi öz saygım, öz benliğime olan değerim ve bedenim. Ben öyle bakıyorum.
11: Ailesi, işi, çocukları.
12: Ailesine karşı duyduğu sorumluluklar.
11: Ailesi tabii ki.

0: Ailemiz, çocuklarımız, işimiz, hayatımız ne kadar güzel sorumluluklar belirlemişiz şu hayatımız içerisinde. Ne kadar keyifli bunları dinlerken. Bir de şunu sorduk. Peki kurtulmak istediğiniz bir sorumluluk var mı? Umarım yoktur ama hadi gelin sizden gelen cevaplara bir göz atalım.
1: Hiçbir sorumluluğumdan kurtulmak istemezdim. Büyük sorumluluklarım var benim. Oğlum, kızım ve torunum. En büyük sorumluluğum bunlar. Ve hiç sorumluluklarımdan kurtulmak istemezdim.
2: Ben hiçbir sorumluluğumdan kurtulmak istemem. Ben bütün sorumluluklarımdan çok mutluyum.
3: En önemli hastalıklarımdan kurtulmak isterdim.
4: Ben hiçbir sorumluluğumdan kurtulmak istemezdim ya. Bence insanlar sorumluluklarından kurtuldukları zaman sanki hayattaki böyle gayretleri bitiyormuş gibi geliyor.
5: Bir sorumluluğum yok şu anda benim. Çünkü aile değilim. Kardeşlerim var, evli değilim, çocuğum yok.
6: Kurtulmak istediğim bir sorumluluğum yok.
2: Büyük ihtimalle ev işleri falan olurdu. Çünkü onun yerine dışarı arkadaşlarımla falan çıkmayı daha çok tercih ediyorum.
7: Çalışmaktan kurtulmak isterdim.
8: Herhangi bir sorumluluktan kurtulmak istemezdim. Çünkü insan olmanın gerektirdiği bir takım duygular varsa iyi ya da kötü. Bunları yaşamak zorundayız. Hayatta her zaman nasıl gülemiyorsan her zaman da ağlayamazsın. Bu iniş çıkışlarla sorumluluk denilen şey de bir şekilde senden bir parçaysa iyi ya da kötü buna katlanmak zorundasın. Kaçış yok yani.
9: Vallahi çocuğuma daha eğitimli, işin profesyonel kişilere aktarıp o sorumluluktan kurtulmak isterdim.
10: İş sorumluluklarımdan, işimden daha çok. Yani daha rahat etmek isterdim mesela.
11: Yani şu anda kurtulabileceğim bir sorumluluğum yok.
0: Sorumluluklarımızdan hiç kaçmadığımızı çok net bir şekilde gördük. Aile mi, çocuklar mı, iş mi ne olursa olsun ben sorumluluklarını yerine getiriyorum diyoruz daha çok. Ama sorumlulukları bir yük olarak algılamaya başlarsak bunlar zorunluluğa döner. O yüzden yaşantımızda zorunluluklar yerine tercih edilmiş, seçilmiş sorumlulukları daha çok tutmamız gerekiyor. Ve benim sorumluluklarımdan bir tanesi de sizin bol bol bu stüdyoya gelmeniz. Çünkü o zaman gerçekten sizle benim yaptığım ortak bir program olur. O yüzden zarf sorumuz var. Zarf sorusu bu sefer esasında programı çok iyi özetleyen bir soru. Diyor ki soruda sevgili dostumuz, çocuğum sıkıntı yaşamasın diye her işini ben hallediyorum. Bu durum ileride soruna yol açar mı? Çocuğunuz sıkıntı yaşamasın diye her işini siz hallederseniz, o tam düşünemez daha çok küçük diye onunla ilgili bütün kararları siz verirseniz, evet çocuğunuz ileride bir sıkıntı yaşar. Bu sıkıntının adı sorumluluk alamama sıkıntısıdır. Ve sorumluluk alamayan kişilerde hayatı boyunca hep başkalarının istediği hayatları yaşayıp hep başkalarının istedikleri şeyleri yaparlar. O yüzden çocuğunuza sorumluluk vermek bugün başlayacağınız ve sık sık onunla ilgili konularda onun fikrini alarak devam edeceğiniz bir şey olmalı. Sonuçta onun söyleyeceğini yapmasanız bile onun fikrini almak onun o konuyla ilgili bir zihinsel egzersiz yapmasını sağlar. Zorunluluklarınızı azalttığınız, seçilmiş sorumluluklarınızı arttırdığınız bir ömür geçirmeniz dileğiyle size harika bir hafta diliyorum.

Ben Birkan Erköylü, 1973 Aydın Yenice doğumluyum. Ailenin ilk ahçısı benim. Ahçılık yolculuğum Ege'de bir kasabada filizlendi. Ortaokul yıllarımda harçlığımı çıkarmak için girdiğim bu iş şimdi mesleğim. Kuralcı ve lezzet odaklı bir şefim. İlhamımı saray mutfağı ve Anadolu yemek kültüründen alıyorum.

Bizim oralarda hep hayat hızlıdır. Sabah başlayan bir hayat ve tarımla, bahçeyle geçen bir günün sonunda annemin bahçeden topladığı otlarla pişen lezzetli yemeklerin ve böreklerin tadını hala unutamam. Ailenin ilk aşçısı benim fakat iki oğlum var. İki oğlum şu an aşçılığı devam ettirecekler gibi gözüküyor. Biri gastronomi okuyor, diğeri aşçılık lisesinde. İlk başladığım restoran ortaokul yıllarında servis komisi olarak başladım. Kış tekrar okul, ertesi yaz başka bir restoranda. Bu sefer mutfakta mutfak komisi olarak başladım. Çok şanslıyım, restoranın sahibi patronum. O zamanlar bendeki elimin lezzetini, çalışkanlığımı severek İstanbul'da bir aşçılık okulu olduğunu söyledi. Ben de kabul ettim ve destekleyeceğini söyleyerek kabul ettim, İstanbul'a geldim.

Dağçılık Okulu'nda eğitim aldım. Daha sonraki dönemlerde okulun gönderdiği otellerde ve restoranlarda stajlarımı tamamladım. Belli bir süre İstanbul, Ege, yazlık otellerde ve restoranlarda çalıştım. 1997 yılında şu an çalıştığım restoranda başladım. 2009'da restoranın diğer bir şubesi olarak şef olarak gittim. 2013 yılında tekrar geri dönerek 2009'dan beri şef olarak devam etmekteyim. Restoran benim için aynı zamanda bir okul. Günlük ortalama 400-500 kişiye hizmet ediyoruz. 30-35 kişilik bir kalabalık bir kadroyla çalışıyoruz. 27 yıldır aynı yerdeyim. Her geldiğimde, her güne başladığımda 27 yıl önceki gibi ilk heyecanla, ilk tutkuyla devam ediyorum. Günün sonunda deniz, cami ve köprünün karşısında bir kahve içmek bizim için, benim için çok büyük mutluluk ve bütün yorgunluğumu alan bir an oluyor. Ramazan benim için çocukluk yıllarımı hatırlatır. Bir arada toplandığı, toplu sofraların kurulduğu, toplu yemeklerin güzel ortamlarda paylaşıldığı bir gelenektir benim için.

Bugün sizler için birkaç çeşit yemek yapacağız. İlk yemeğimiz kuzu taraklık. Kuzu taraklık bir konfi yöntemiyle pişireceğiz. Üç aşamalı bir yemek olacak. Malzemeleri sayalım. Kuzu, Balıkesir Gönen kuzusu. 250-300 gramlık bir kuzu pirzola. Biberiyemiz var. Kekik, sarımsakla beraber bu ve zeytinyağı. Daha sonra firik bulgurumuzu yapacağız. Firik bulguru, kuş üzümü, badem, haşlanmış havuç ve kabak ve tereyağı. Diğer aşamada sosunu yapacağız. Sosu asma yaprağı kullanacağız. Asma yaprağı sosu. Asma yaprağı, sarımsak, soğan, domates salçası, tuz, karabiber ve tereyağla bağlayacağız. İlk önce kuzu pirzolamızı tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra gastronomik küvetimizi alıyoruz. Taze kekik, biberiye, iki diş sarımsak ve bol zeytinyağı ile bu zeytinyağının içerisinde kalmalı. Bunu alüminyum folyo ile kapattıktan sonra çok düşük ateşte 130-140 derecede 2-2,5 saat pişiriyoruz.

sızdırarak fırında pişerken biz şimdi sosunu hazırlayacağız. Bu sos bir asma yaprağı ağırlıklı bir sos. Aslında Çorum mutfağında yırtma aşı olan bir yemek aslında. Biz bu yemeği içerisindeki bulguru ve eti çıkararak kuzu taraklarının üzerine sos olarak yaptık. Önce asma yapraklarımızı doğrayarak başlıyoruz. Biz bunları daha önce tuzu ve sertliği gitsin diye haşladık ve daha sonra damarlarını aldık. İnce ince asma yapraklarını doğruyoruz. Bu asma yaprağı beyaz üzüm yaprağı, tokat yaprağı. Pişmesi daha hızlı, daha ince olduğu için bunu tercih ediyoruz. Evet, bizim ilçe Karacosu. Karacosu coğrafi işaretli pidesi ve pidecileriyle meşhur. Bizim çocukluğumuzda okumayan veya okumak istemeyen veya çiftçilik yapmak istemeyen arkadaşlarımız veya köyün gençleri hep İzmir'e giderdi. İlk çalışma hayatını pideci olarak başlardı. Ben de ilk restoranda pideci çırağı olarak başladık. O zamanlar pide yapmak, hamurla oynamak benim için bir oyuncak gibiydi. Oyun oynamak gibiydi. Evet, soğanlarımızı kıydım. Tavamıza zeytinyağı. Attıktan sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz.

Basma yapraklarımızı ilave ediyoruz. Uzun yıllar Osmanlı ve Türk mutfağı yaptık. Hala da Türk mutfağını artık kendi birikimim ve deneyimimle kendi tarzımda Anadolu mutfağı yemeklerini kendi dokunuşlarımla farklı tabaklar hazırlıyorum. Asma yaprağı ve soğan kavrulurken domates soyuyoruz. Küçük küçük doğradığımız domatesleri kavurduğumuz asma yapraklarına atacağız. Önce çok az bir domates salçası. Salçamız kavrulduktan sonra domatesleri atıyoruz. Bu yaptığımız sos aslında bir Anadolu mutfağından bir yemek. Biz bunu sos olarak kullandık ve aynı zamanda konfit tekniğiyle pirzolamızı pişirdikten sonra yine Antakya'nın Antep bölgesinden gelen trik bulguruyla pişireceğiz. Biraz daha domateslerimiz erimesini bekleyeceğiz. Tuzu en son tadına baktıktan sonra atacağız. Asma yaprağımız tuzlu olabilir. Bizim daha önceden hazırladığımız kahverengi bir es sosu koyuyoruz. Bu bir çeşit domiglas. Kemik suyunu fırınladıktan sonra bol sebzelerle beraber 12 saat kaynattığımız bir sos. Biraz da kemik suyu.

Kemik suyu, evet, bizim mutfağımızda kemik suyu, balık suyu her zaman, her gün kaynar. Her gün mutfağımızda kemik, sebze ve balık suları hazır olur. Bütün yemeklerimize zaten yemeklerimizin lezzeti kendi hazırladığımız et sularından olur. Sosumuz bir 10-15 dakika kaynayacak. Fırından çıktıktan sonra sadece son tereyağı atacağız. Biraz sos parlasın ve renk versin diye. Tereyağı attıktan sonra pirik bulgurumuzu hazırlayacağız. Etim pişiyor, sosum hazır oldu. Sosu ben kenara aldım. Şimdi de pirik pilavını yapacağız. Yine tavaya zeytinyağımızı koyuyoruz. Yarım soğanı doğruyoruz. Pirik bulguru Antep, Güney Anadolu bölgemizde yeşilken toplanıp daha sonra kavrulan, istada olan bir bulgurumuz. Biraz diğer bulgurlara göre biraz daha geç pişer. Biz bunu klasik bulgur pilavı gibi değil, biraz daha risotto tarzıyla pişireceğiz. Birkaç defa su vererek hazırlayacağız. Kuzuya özellikle çok yakışan bir pilav. Ve şu an yaptığımız yemek 3 bölgeyi temsil eden, 3 bölgeden ürünlerin olduğu, 3 farklı kültürün bir yemeği diyebiliriz. Soğan kavrulurken bir diş sarımsak. Antep, Karadeniz ve Ege. Yani Ege, Trakya diyelim. Kuzunun yetiştiği yer Trakya. Pirik, Antep'ten. Sosumuz tamamen Çorum mutfağından hazırlanmış. Bir diş sarımsak atıyoruz.

Bir ilk bulgurumuzu atıyoruz. Kavrulurken biz biraz kıtırlık vermesi için badem kullandık. Bademimizi atıyoruz. Biraz tatlılık vermek için biraz kuş üzümü, daha önceden ısladığımız kuş üzümünü atıyoruz. Tuz ve karabiber. Daha önceden hazırladığımız et suyunu veriyoruz. Pilavımız biraz et suyuyla demlendikten sonra daha önce haşladığımız kabak, havuç atacağız. Ve bir tur daha su verdikten sonra tereyağı ile bağlayacağız. Etimiz de bu arada çıkmak üzere. Kapağını kapatıp bir 15 dakika pişmeye bırakıyoruz.

Pilavımız hazır. Daha önce haşladığımız havuç ve kabak ilave ediyoruz. Zaten daha önceden pişirmiştik bunları. Ve birkaç parça tereyağı ile bağlıyoruz. Evet, pilav hazır. Biz daha önce yaptığımız sosu da bir parça tereyağıyla parlatıyoruz. Pilavımız ve sosumuz hazır. Şimdi tabaklamaya geçiyoruz. Etimiz de pişti. Fırından çıkardık. Et hazır.

Kuzumuzu çıkarıyoruz. Biraz yağ süzsün. Biz bu arada bu artan yağları tekrar yemeklerde kullanmak üzere saklıyoruz. Kuzu hazır. Önce pilavımızı tabağımıza koyuyoruz. Daha sonra kuzumuz. Ve hazırladığımız asma yapraklı sosumuz. Yani üç bölgenin, farklı kültürlerin yemeğini ve sosunu tabağımızda birleştiriyoruz. Biz bu arada asma yaprağını farklı bir yöntemle kullandık. Bunu tempura ederek yağda kızarttık. Bunu da dekor olarak yanına koyuyoruz. İlk yemeğim hazır. İkinci yemeğimiz fırında kerevizi hazırlamaya başlıyoruz.

Şimdi ikinci yemeğimiz fırında kereviz yapacağım. Biz bu kerevizi daha önceden soyduk ve limonlu suda beklettik. Bu yine 3 aşamalı bir yemek olacak. Kerevizi önce yağlı kağıtta mandalina, limon, sarımsak, tuz ve biberiyle beraber saracağım. Alüminyum folyo ile beraber 170 derecede 40 dakika pişireceğim. Daha sonra bunun çiğden salatasını yapacağız. Salatasında limon suyu, hardal, kerevizin sapı ve kerevizin yeşil tarafları, aynı zamanda kereviz tohumu kullanacağız. Ve diğer bir aşamada kerevizin sosunu yapacağız. Sosta biraz bol bir yeşillik kullanıyoruz. Tarhum, taze soğan, nane, maydanoz, sarımsak, limon suyu ve balla beraber termomikse çekip sos yapacağız. Ve daha sonra bunun hepsini bir tabakta birleştireceğiz. Soyduğumuz kerevizlerin yarısını yağlı kağıda, pişirme kağıdımıza koyuyoruz. Tuz, karabiberle tatlandırıyoruz. Mandalina suyunu sıkarak bırakıyoruz. Ve limon kabukları aromalandırıyoruz. Biberiye biraz bolcanı kullanıyoruz. 2 diş sarımsak. Sarımsak kırıp üzerine koyuyoruz. Ve zeytinyağı biraz bolcana. Biz Ege'li olduğumuzu burada da hissettiriyoruz. Zeytinyağını biraz bol kullanıyoruz. Bunlarla beraber yağlı kağıdımızı sarıyoruz. Hava almaması için biraz sıkı sarıyoruz. Bu şekilde paketleyip gastronom küvetimizi alıyoruz. Buna biraz daha tuz. Zeytinyağı ve su ekleyerek nemlendirip buharda pişmesini sağlayacağız. Tekrar alüminyum folyoya saracağız. 170 derecede 40 dakika pişireceğiz. Bu pişerken biz yemeğimizin diğer malzemelerini hazırlıyoruz.

Kerevizimizi fırına attık. İkinci bir aşama olan çiğ rendelediğimiz kerevizi, kereviz salatasını yapmaya başlıyoruz. Önce sosumuzu yaparak başlıyoruz. Hardal kullanıyoruz. Hardal, limon suyu, hardal tohumu, kereviz tohumu. Tuz.

ve zeytinyağlı karıştırıyoruz. Bunu önce yapıyoruz ki kerevizi rendelediğimiz zaman hızlı bir şekilde sosu atalım. Kereviz kararmasın. Sosumuz hazır. Kerevizleri rendeliyoruz. Menümüz yılda 3 defa değişiyor. Mevsimleri kovalıyoruz. Bu arada yine hani menümüzün değişmesinden haricinde ki şu anki olduğu gibi yine Ramazan menümüz. Balık zamanında balık ağırlıklı bir menümüz. Şu an Mayıs ayında Mayıs Ramazan dolayısıyla değiştiremedik ama Mayıs'ın ilk haftası tekrar bir menüye geçiyoruz. Evet, kerevizi rendeledik. Ya hazırladığımız sosa ilave edip kararmaması için hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, kerevizlerimizi karıştırdık. Biz diğer malzemelerimizi doğramaya başlıyoruz. Kerevizin sap kısmını kullanıyoruz. Bu yaptığımız yemek sıfır atık olarak kerevizin sap kısmını, salatada yeşil kısmını ve diğer yeşil kısmı, yeşilliklerle beraber maydanoz, tarhun, nane ile beraber sos olarak kullanıyoruz. Kerevizin saplarını kullanıyoruz. Bugün menümüzde iki yemek yapıyoruz. Biri et, kuzu taraklık yaptık. İkinci yemeğimiz sebze severler için kereviz yapıyoruz. İnce doğradığımız yaprakları da ilave ediyoruz. Bunları da karıştıktan sonra salatamız hazır. Salatamız hazır. Fırındaki kerevizimiz pişmek üzere ve biz üçüncü aşamada sosumuzu hazırlıyoruz.

Evet. Şimdi kerevizimizin yeşil sosunu yapacağız. Thermomix'te maydanozumuzu önce yaprak bittiğini atıyoruz. Nane. Tarhun. Taze soğan. Elma sirkesi. Limon suyumuz. 2 diş sarımsak. Bal. Zeytinyağı. Biraz da su koyarak çekiyoruz. Evet, sosumuz hazır.

Evet. Kerevizin sosu hazır. Yemyeşil parlak bir sos elde ettik. Şimdi tabaklamaya geçeceğiz. Kerevizimiz fırından çıktı. Soğuttuk. Şu an tabaklamaya hazır. Pişirdiğimiz kerevizleri

0: 2-3 parçaya ayırıyoruz. Şimdi tabaklıyoruz. Yeşil sosumuzdan bol miktarda tabağa koyuyoruz. Daha sonra kereviz salatamızı ilave ediyoruz. Pişirdiğimiz kerevizleri tabağımıza koyuyoruz. Hem sosunda hem salatasında bol bol kereviz kullandığımız bir başlangıç tabağımız. Bunun üzerine kerevizin topraksı tadını dalyan kefeli yumurtasıyla beraber biraz denizden tuzlu bir tat ilave ediyoruz. Yer fıstığı. Ve turp filiziyle sonlandırıyoruz. Kerevizimiz hazır. Kuzu taraklığımız da hazır. Şimdi bunları masada buluşturma zamanı.
1: Dünyanın en büyük, en birinci cambaz ve şarkıcısı Fadik bu çadırda.
2: Güle güle kullan. Sağ ol Cevriye abla.
3: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım. Bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
4: Aferin lan.
5: Yangını var. Ben yanıyorum.
6: İnşallah büyük piyango sana vurur.
3: Seviyorum seni.
7: Ben de Memo. Cambazhane gülü Fadik.
3: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
7: Bu kitabı yazan adamı arıyorum.
3: Yalan.
7: Ya beni sevdiğin? Hepimizi aldattı.
6: Piyango sana vurdu.
8: Memo'ya çok çektiriciyiz değil mi Fadik?
7: Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
3: Daha önce hiç tanışmış mıydın?
7: Buna imkan yok.
3: Kaybettiğimi yeniden bulmuş gibiyim.
7: Kimi kaybetmiştin?
3: Fadik.
9: Cambazhane gülü Fadime birazdan TV4'te.
10: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir

0: Pazar 13'te TV4'te.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
3: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
3: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri. Yaşanacaksa,
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: biraz ihtiraslıdır. Değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür.
3: Hayatın tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Senden evlenmek mi istiyorsun?
3: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
4: Ayrılık bugün 18'de TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: yıldır hep seninle.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Tabaktaki imzam, lezzetim ve pişirme tekniğimdir. Sofradaki her ürünün birbirine uyumuna özen gösteririm. Mevsimsel, yerel, taze ürünlerin kendilerine has biçimde pişirip bir ziyafete dönüştürmek en büyük tutkumdur. Mutfak benim için kalabalık bir aile, baharat kokusu, ölçü, orantı, her gün yeni bir şey öğrendiğim bir okuldur.

Sineması, İbibikler Çadır Tiyatrosu bugünden itibaren temsillerine başlıyor. Gelin.

0: alkışları duyuyor musun?
1: Duyuyorum, ne olacak?
0: Bu alkışlar sana, dinle bak!
1: Kime yutturuyorsun şişko? Bunlar bana değil, Fadiye, şey! Ay,
2: sana iltifat etmek istedim Cevriyem!
1: Bu ne biçim iltifat ulan? Sen kadın ruhundan anlamayan tuzsuz bir...

0: Fadik, gel bakalım kızım. Hadi al payını, güle güle kullan.
1: Sağ ol Cevriye abla.
0: Sen de sağ ol tatlım. Abdi!
2: Buyur abla.
0: Al bakalım hakkını, yallah!
2: Sağ ol abla. Abla be!
0: Ne var ulan, ablasız kal be!
2: Sana bir maruzatım var.
0: Oğlum, gevelemede ne istiyorsan söyle hadi!
2: Bundan sonra sana anne demek istiyorum.
0: Git de ablana ana de! Ulen benim yaşım daha ne be!
2: O manada değil be ablacığım! Allah'ın emriyle kızın Naciye ile evlenmek istiyorum.
0: Ne dedin, ne dedin? Tuh sana! Yediğin haneye bak be! Ulen sen davulcunun tekisin be! Çekil kaçma hadi, hayvan herif! Hadi! Çekil kaç lan!
1: Ablacığım, sinirlenme! Belki Naciye de Abdi'yi istiyordur. Onun da bir fikrini alsanız.
0: Allah yazdıysa bozsun! Benim kızım fabrikatörlere, milyonerlere, doktorlara layık! Ben bugüne bugün büyük patroniçeyim!
1: Anneciğim, ben...
0: Bu laf burada bitsin! Payını almayan kim var?
3: Ben!
0: Geldin mi başımın belası? Al bakalım!
3: Yetmez abla! Başımda bir sürü yamyam var!

0: Baksana bu adamlar kolay doyar mı?
1: Ne yaptınız da karşılığında para istiyorsunuz?
0: Daha ne yapalım yani? Acaba biz olmasak siz burada rahat rahat çalışabilir misiniz?
2: Bırakırlar mı adamı? Duman ederler bu çadır alimallah, duman!
1: Boş verin bu ağızları be! Aklınız sıra bize gözdağı verip korkutmak istiyorsunuz. Kimseye haraç vermeyiz biz!
0: Biz haraç almıyoruz. Bileğimizin hakkını istiyoruz. Ama isterseniz vermeyin. Alın, bu da kalsın.
3: Siz bilirsiniz. Başınıza geleceği siz düşünün.
4: Boş ver, sen Fadi'ye bakma Bahri. Alın hakkınızı, hadi alın.
0: Peki abla, senin hatırın için alıyoruz. Eyvallah,
2: eyvallah!
1: Bu serserilere çok yüz veriyorsun be Cevriye abla!
4: Doğru ama ben ne yapayım? Başımda beni koruyacak kabadayı bir koca yok ki!
2: Ben ne güne duruyorum ha?
4: Ulan biraz evvel neredeydin Amendebur? Çıkıp da iki lakırda etseydin ya!
2: Onlar geldiği zaman ben şeye gitmiştim.
4: Burada olsan ne yapardın sanki ha?
2: Ne mi yapardım? Demir yumruğum tepelerine iner, bir Osmanlı tokadı aşk eder, iflahlarını keserdim!
4: Daha geldi! Neredesin
2: ulan sen? Neredeyim işte, görmüyor musun nerede olduğumu?
4: Sus, bana cevap verme, ben sana yemeği hazır demedim ha?
2: Ya ben ahçı mıyım, reklamcı mıyım yoksa ha?
4: Evet, senin çenen çok uzadı bana, reklamcısın! Evet, reklamcısın, geceleri de süpürgecisin, süpürgecisin, anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı karıcığım!
4: Sus, cevap verme bana! Yemeği hazır diyorum, anlaşıldı mı?
2: Peki karıcığım!
4: Sus, vallahi dağıtırım çeneni seni, utanmaz herif seni, hala konuşuyor be!
2: Peki canım karıcığım, nanoşum benim, Allah canını alsın inşallah! Şişko karı!
5: Tiyatronun müdürü kimdir? Ay,
2: müdür mü? Müdürü de, sahibi de benim yavrum! Emret, bir şey mi istiyorsun?
5: Memnun oldum. Adım Mehtap Kıvrak.
2: Benimki de Hüdaverdi anam.
5: Maşallah, ne güzel isim! Tam size göre, ben artist olmak istiyorum.
2: Senden neler olmaz Mehtap! Vallahi kaloriferli apartman gibi kadınsın he!
5: Ben çok güzel şarkı söylerim, dans da ederim.
2: Gel öyleyse bir prova yapalım.

0: Cevri abla, Cevri abla koş yetiş!
1: Ne oldu kız?
0: Hiç sorma, sorma! Hüdaverdi'nin iffeti tehlikede, bir ayarlamaya çalışıyor garibi!
1: Olamaz! Hüdaverdi benden başkasına bakamaz!
0: Ay oldu abla, oldu!
1: Ne diyorsun be, ben adamı patiska gibi cart diye ayırveririm ha!
0: Ulen yedim seni, yedim!
2: Cevriyem, kıza prova yaptırıyordum vallahi.
1: Ulan sen dans hocası mı oldun?
2: Ay!
1: Selam! Selam!
2: Allah'ım!
1: Al sana! Kaç ulan! Kaçma, ay yavrusu, erkeksin! Er meydanına gel bakalım! Al sana!
2: Cevriyem, affet! Allah kabahatim yok! Yapma Cevriyem!
1: Vur, vur Allah'ım!
2: Vur, vur! Tövbe, bir daha yapmayacağım! Acıdı, acıdı!
1: Ulan ben sana ne yapayım? Kanlı içsem doymam ulan seni!
2: Ay ay ay Cevriyeciğim!
1: Ulan defol! Kovdum seni, bu çadıra bir daha adım atayım!
2: Cevriyeciğim, ben ettim, sen etme! Vallahi prova yapıyorduk, inan bana, ne olur!
1: Ulan ne provası be! Buraya bir daha gelme, ayaklarını kırarsın, anlaşıldı mı? Defol lan! Defol! Defol lan, kör herif seni! Ulan, hayır gelesin, ahlaksız, hayır oldusun! Bir daha Cevriye abla, bırak seferlik bağışken, ne olur!
3: Sakin!
4: Affet onu!
1: Ne affetmesi, Allah yazdıysa bozsun lan!
3: Hiç değilse ekmeğiyle oynama!
1: Karışma lan sen, karışma be şu ayı yavrusuna! Ulan sen, ulan defol, karışma dur lan! Gözüm görmesin seni, yiyeceğim ulan seni be! Bırakın!
2: Bak Cevriyeciğim, affet! Kur'an'a el basayım, bir daha yapmayacağım!
3: Sakin ol, sakin ol ama!
1: Bırakın beni lan, bırakın beni be!
2: Peki, peki, gidiyorum işte Cevriye! Bunca zamandır sana verdiğim emekler haram olsun Cevriye, haram!
1: Bırakın, puh!
0: Abla be, kıyma Hüdaverdi'ye! O yalnız seni seviyor, Allah'ıma dinime!
1: Bana bak Fadik, seni kızım gibi severim! Ama bir daha Arif'in ismini benim yanımda ağzına alan, kendine başka bir iş arasın! Anlaşıldı mı? Tamam mı?
0: Of, şaka yapalım derken yaptık be çocuklar!

0: Hey hemşerim hadi kalk bakalım, kalk hadi!
1: Ne var be abla?
0: Ne demek ne var be? Perdeyi çoktan kapattık.
1: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım.
0: Yatacak mısın? Ulen otel mi burası be?
1: Gidecek yerim yok. Son paramı içeriye girerken kapıda sana verdim.
0: Kes!
1: Biraz insaflı ol be abla.
0: Ne olmuş yani? Bir duhuliyeyle çadırı satın mı aldın zannediyorsun?
1: Yok be abla, garibanız be anam!
0: Kes lan, burası serseri yatağı değil! Hadi bas bakayım, yürü peki, asfalttan oğlum!
1: Peki kızıma, gidiyorum!
0: Kes lan!
2: Abla be, bırak fıkarayı, kalsın sevabına!
0: İyi ama kız, ya bir araklamaca yaparsa, o zaman ne yaparız?
2: Yok canım, hiç de öyle bir adama benzemiyor!
0: Hadi bakalım delikanlı, bunun hatırı için müsaade ettim, yatabilirsin!
1: Sağ ol abla, Allah senden razı olsun! Size de çok teşekkür ederim.
2: İyi geceler.

0: Günaydın.
1: Hey, şuna bakın! Amma da amar atmış ha!
2: Ha, öyle! Çalışkan bir gence benziyor.
1: Kolay gelsin!
0: Sağ ol abla! Dün gece bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
1: Aferin lan! Becerikli bir delikanlısın.
3: Pire gibi vallahi Cevriye abla! Tam aradığın adam! Ona çadırda bir iş versek ya!
1: Çalışır mısın lan?
0: Ah, seve seve! Böyle bir işe çok ihtiyacım var.
1: Adın ne senin?
0: Memo.
1: Peki Memo, çalış bakalım. Yalnız seni işe aldığıma beni pişman etme! Yürü kız!
3: Ablacığım! Dün kimi gördüm biliyor musun?
1: Kimi?
3: Seni çok seven birisini!
1: Kimmiş o kız?
3: Kim olacak? Hüdaverdi!
4: Yanıp tutuşuyor senin için abla!
1: Yansın!

0: herif! Benim gibi ehli namus bir taziyi nereden bulur o be?
1: Bulamaz tabii! Abla be, gel barıştıralım sizi!
0: Susun lan! Bir daha herifin lafını ederseniz, topunuzun gözünü patlatırım! Tamam mı?
1: Ne yapsak nafile? Karıda katır inadı var!
2: Bu seferlik affetse, günaha mı girer sanki? Ne yapsak acaba?
3: Bilmem!
1: Ben buldum yolunu! Cevriye'ye bir aşk mektubu yazarı Südaverdin'in ağzından. O zaman karı suyu çekilmiş ormana döner afilli laflardan. Tamam, oldu!
3: Nasıl da aklımıza gelmedi bu iş?
2: Yaşa Fadik!
4: Bakın, ben böyle mektupları iyi bilirim.
1: Bilirsen söyle de yazalım.
4: Kara gözlüm, sırma saçlım, eli maşalım.
1: Bir kadına eli maşalı denir mi, salak?
3: durun, durun! Bana ilham geldi!
1: Çabuk söyle!
3: Sen dalında bülbül, ben kafeste gül!
1: Bak ulan! Böyle aşk mektubu olur mu be? Öyle şeyler yazmalıyız ki, bir kadın okurken yüreği hoplamalı, mest olmalı!
2: Ha, mektuba şöyle başlayalım!
1: Nasıl?
2: Cicim, nonoşum, tontonum!
1: Olmaz ulan öyle mektup! Kafam da iyice bozuldu ha! Ben Hüdaverdi'nin yerinde olsam şöyle yazardım!
3: Nasıl?
5: Nasıl?
4: Nasıl?
1: Ulan karı, sen kendini bir matah mı sanıyorsun? Kafamı çok bozma, oraya gelirsem façanı aşağı alırım ha, nasıl?
5: Annem bu mektubu alınca barışacağı varsa bile barışmaz.
1: Bu kadar kişi bir mektubun içinden çıkamadık, yazıklar olsun bize!
6: Ben size yardım edebilir miyim?
1: Bir sen eksiktin!
6: Size faydalı olmak istiyorum.
1: Sen süpürmene bak oğlum, süpürmene hadi git!
6: Bir deneseniz, ne kaybedersiniz?
1: Hadi pekala, senin de gönlün olsun. Söyle bakalım.
6: Benim ilk ve son aşkım, rüyalarımın kadını Cevriye'm. Sana bu mektubu gözyaşlarımla, kaybolan saadetime yanarak ve senin için ağlayarak yazıyorum sevgilim.
5: Vay anasını!
1: Yazıyorum.
4: Memo'ya bakın.
1: Lan Memo, nereden çıkarıyorsun bunları?
6: Vaktiyle bir romanda okumuştum.
1: Arkası var mı?
6: Hepsi hatırımda.
1: Aman Memo, devam et sonra unutursun!
6: Seni ilk gördüğüm anda sevmiştim. Sen benim ışığım, güneşim, mehtabım, sen benim sevgilim, sen benim her şeyim olmuştun.
0: Hasretin içimde alev alev yanıyor sevgilim. Bu ateş beni her an biraz daha eritiyor, tüketiyor. Yalnız sen, sen Cevriye'm! İstersen tekrar bana can verebilirsin. Son nefesimde bile senin adını anarak öleceğim Cevriye'm. Her zaman senin Hüdaverdin.
7: Durun, durun, yumuşasın biraz ya, durun!
0: Ah Hüdaverdin, meğer sen ne ince ruhlu erkek misin Hüdaverdin?
8: Cevriye'm, buradayım! Cevriye'm, yavrum!
0: Ah, erkeğim benim!
8: Kadınım benim!
0: Ah, canım benim, Osmanlı erkeğim, Osmanım!
8: Bir tane bebeğim!
0: Ah, canım, canım benim!
1: Sayende barıştırdık ikisini. Ne mektuptu o be? Sahi hangi romanda okumuştun o lafları?
6: Ölmeyen aşkım.
1: Bayılırım aşk romanlarına. Ama okuyacak vakit nerede?
6: Hep çalışır mısın sen?
1: Tabii! Çadırda doğmuş, çadırda büyümüşüm. Ömrüm ekmek kavgasıyla geçti, geçiyor. Pek fazla tahsilim yok.
6: Olsun, gene de iyi yetiştirmişsin kendini.
1: Ama sen mürekkep yalamış bir adama benziyorsun.
6: Ben mi?
1: Mektep, medrese gördün mü?
6: Yok canım! Ben sokaklarda büyüdüm.
1: Desene sen de bizim gibi çilekeşsin.
6: Benim hayatta çektiklerimi hiç kimse çekmemiştir. Gün gelir anlatırım. Dertleşiriz seninle.
9: Çıtı pıtı, minni minni, mis kokuyor, pamuk de.

mı sen? Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin adı var. Tutuşuyor. Yangını var.

Aman ne de güzel, ne de kayınlar. Tam bu, tam bu.

Nedir kaymak? Tombul tombul pembe yanak. Ben çarpıntı ya uğradım. Gel abicimi nabzıma bak. Yanıyor, yanıyor. Ben yanıyorum. Yetişin kardeşlerim. Düşüyor. Ay ay ay. Yangını

0: Yok, basıldık mı?
1: Kusura bakma abla, biraz paraya ihtiyacımız var da.
0: Çıldırdın mı sen? Bu kadar insan ekmek parası bekliyor.
1: Beklesinler.
2: Açılın!
0: Bırak kolumu be!
1: İtirazı olan var mı?
0: Dur bakalım, biz o paraları kolay kazanmadık. Hakkımızı yedirmeyiz sana.
1: Yok canım.
2: Bırak kızı!
1: Öyle mi? Sen nereden çıktın? Yoksa buranın fedaisi misin?
3: Hayır, süpürgecisiyim.
1: Ama yürekli bir adama benziyorsun.
3: Üstüne varırsan herkes yiğit kesilir. Çekil lan!
0: Memo! Sen karışma bu işe. Bildiğin gibi adamlar değiller.
3: Bana ne yapabilirler ki? Kaybedecek neyim var?
0: Dur!
1: Çekil ulan zilli!
0: Anlayamadığım bir şey var.
3: Ne gibi?
0: Ne bileyim ben, sen biraz bizden başka türlüsün. Şey, bir garibandan çok bir beyefendiye benziyorsun.
3: Ayıp ettim Fadik, 40 yılda bir Cevriye ablanın sayesinde bir faşa edindik. Onu da çok mu görüyorsun yani?
0: Yok be anam, bu façadan önce de sende bir asalet vardı.
3: Dalga geçme Fadik.
0: Dalga geçmiyorum arkadaş, Allah'ıma dinime harbi konuşuyorum. Arkadaş, sen mürekkep yalamış bir adama benziyorsun.
3: Ben mi?
0: Doğru söyle, mektep medrese gördün mü?
3: Yok.
0: Okumayı yazmayı nereden öğrendin?
3: Cezaevlerinde.
0: Çok mu yattın?
3: Ömrümün yarısı mapishanelerde geçti.
0: Ne suç işlemiştin?
3: Çeşitli, kavga, yaralama falan. Şu anda bile kanun kaçağıyım. Yakalanırsam tam 7 yıl yatırırlar beni.
0: Üzülme be Memo, yakalansan bile biz bakarız sana cezaevinde.
3: Ne mecburiyetiniz var?
0: Ayıp ettin, arkadaş değil miyiz? Sen beni kurtarmak için kavga etmedin mi?
3: Elbette ederim Fadik, icap ederse gene de ederim.
0: O halde senin gözünde bir değerim var.
3: Hem de bağ biçilmez bir değerim var.
0: Kabiliyetim var ama sahnede gözüm yok.
3: Fadik, çok büyük kabiliyet.
0: Günün birinde evimin kadını olmaktan başka bir şey istemiyorum.
3: İnşallah o da olur.
0: Boş ver ya! Benim gibi bir çadır kızını kim alır?
3: Kim almaz Fadik? Sen hem iyi, hem de güzel bir kızsın.
0: Ben güzel miyim?
3: Evet Fadik.
0: Sahi mi? Güzel miyim?
3: Güzelsin Fadik. Hem de çok güzel.
0: Yedi çocuğum olsun isterim. Çocuklarıma 7 arkadaşımın isimlerini koyacağım. Kızlara Naciye, Cevriye, oğlanlara Ömer, Ali, Veli, Abdi. Bir de şişmanım olursa ona da Hüdaverdi.
3: Okul mu açacaksın Fadik?
0: Yoksa sen çocuk sevmiyor musun?
3: Bilmem ki.
0: Evlilik konuları seni sıkıyor galiba Memo. Pişman olmuş gibi bir halin var.
3: Pişman değilim Fadik, yalnız düşünüyorum.
0: Neyi?
3: Omuzlarımdaki 7 yıl cezayı. Eğer yakalarlar seni, yalnız kalırsın. İşte bunu düşündükçe kahroluyorum.
0: Benim için üzülme. Her şeyi göze aldım. Hatta ayrılığı bile. Ama bakarsın, bir af çıkar, kurtulursun.

0: Allah rahatlık versin Memo.
1: Sana da Fadik. Seviyorum seni.
0: Ben de Memo, ben de seni.
2: Ah ulan, ah!
3: Sus ulan, Allah kahretmesin seni, filmi koparacaksın!
2: Niye susacakmışım? Ben de sana yanıyorum.
3: Kapa çeneni!
2: Yananı Allah görüyor, baksana!
0: Ateş bacayı çoktan sarmış, baksana!
4: Nazar değmesin kumrulara!
5: İnşallah anlı şanlı bir düğün yaparız! Hı hı.
4: Doğrusu birbirlerine yakışıyorlar.
0: İyi geceler!

0: Günaydın abi.
1: Günaydın.
0: Abicim seninle 5 dakika özel olarak konuşmak istiyorum.
1: Hayrola abdi?
0: Memo abi. Abicim aslanların abisi. Yalvarırım. Yalvarırım yardım et bana.
1: Anlat abdi, derdin nedir?
0: Naciye ile yıllardan beri sevişiyor fakat bir türlü evlenemiyoruz.
1: Anasından istesene.
0: Cevriye değil kızını, kedisini bile vermez bana.
1: Neden? Senden iyisini mi olacak?
0: Kızına zengin bir koca arıyor. Bense zavallı bir çalgıcıyım. Aman abi, senin ağzın iyi laf yapar. Konuş şu Cevriye karısıyla.
1: Üzülme abdi, bir çaresine bakarız.
0: Kurbanın olayım abi, Cevriye seni oğlu gibi sever. Kırma satırını.
1: Peki abdi, onunla konuşacağım. Kolay gelsin abla.
2: Nasılsın civanım?
1: Sağ ol ablacığım. Senden bir isteğim var.
2: İste oğlum, vermeyenin gözü kör olsun. Canımı iste, canımı veririm sana ben.
1: Hayırlı bir işe teşebbüs etmek istiyorum. Biliyorum, biliyorum ablacığım. Senin Allah için pırlanta gibi bir kalbin vardır.
2: Sağ ol, sağ ol. Geveleme de söyle bakalım, ne istiyorsun?
1: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle...
2: Verdim gitti, hadi hayırlısı! Fadik, bak Memo seninle evlenmek istiyor!
3: Ama ben...
2: Memo! Sevgilim!
3: Cevriye abla,
2: Şey de ne? Utanacak ne var bunda, ayıp bir şey mi? Tebrik ederim, saadetler dilerim!
3: Fakat ben...
2: Ah, sen benim oğlum sayılırsın. Fadik de elimde büyüdü, o da benim kızım sayılır. Bütün masraflar benden, düğün hazırlıkları hemen başlasın!
0: Ah, vuslat ah! Gene başka bahara kaldı.
1: Buyursunlar efendim, buyursunlar. Buyurun, buyurun.
0: Hoş geldiniz.
2: Ha, aman maşallah! 41 kere maşallah! Allah'ım sen nazarlardan koru yarabbi!

0: Hoş geldiniz. Damat bey daha gelmedi mi?
1: Damat bey, oğlum, neredesin?
2: Neredeyse gelir memur bey, berbere, hamama gitmiştir.

0: Ekleyelim mi daha?
1: Bilmem ki. İçime bir ateş düştü abla. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Hayır hayır be yavrum, erkek kısmı bu, belli olmaz. Belki de bir yere takılmıştır. Bekleyeceğiz memur bey.

0: nafile ablacığım. Memo artık gelmeyecek.
1: Bana müsaade edin. Üzüntünüzü anlıyorum. İyi geceler efendim.
2: Başımıza bu da mı gelecekti?
3: Erkek mi bunlar be? Gönül veren de, kız veren de kabahat. Ulan Memo, alacağın olsun senin. Gözün kör olsun.
0: Yo ablacığım, kötü söyleme. Belki gelmesine bir mani çıkmıştır.
3: İnşallah öyledir. Ama Fadik üzülme. Gelse de gelmese de boş ver kızım. Sel gider, kum kalır. Şimdi biz işimize bakalım. Hadi bakalım, temsil başlıyor, herkes iş başına.

0: Merhaba Fadik kızım. İster misin bir bilet? Hadi dene talihini be kızım.
1: Peki, ver bakalım abla. Al.
0: Hayırlısı olsun. İnşallah büyük piyango sana vurur.
1: Bana piyango vurmuş zaten.

0: kızım.
1: Cambazhane gülü Fadik.
2: Ya?
3: Kitabın içinde senin hayatın var.
4: Fadik ablacığım, bütün çadır... hepimiz varız.
5: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
1: Anlamadım, yani hayatımızı mı yazmışlar?
5: Yazmışlar ya!
1: Romanlara mevzu olduk. Ver bakalım şu kitabı ne yazmışlar. Ah. Romanımın kahramanı Fadik adında bir kızdır. Ona ilk defa bir çadır tiyatrosunda rastladım. Fadik şimdiye kadar gördüğüm genç kızların en güzeliydi. Fakat onda güzelliğin çok ötesinde bir şey vardı. Erişilmez, bulunmaz bir şey. Fadik'in tertemiz ruhu gözlerinde ışıl ışıl parlıyordu. Aslında sevimli, çocuksu görünüşünün altında şahane dişiliği gizliydi. İşin garibi, Fadik cazibesinin farkında bile değildi. Fakat benliğinden fışkırıp taşan eşsiz güzelliği Memo'yu büyülüyor... onu her gün biraz daha kendine çekerek bağlıyordu. Kader ağlarını örüyor, aralarında büyük bir aşk doğuyordu. Sonra bir anda birbirlerini çılgınca sevdiklerini anladılar. Memo ilk defa aşkla dolarak genç kızın gözlerine bakıyor... onu sevdiğini söylüyordu. Fadik mutluydu. Çok mutluydu. Birlikte hayallere dalıyorlar, geleceği konuşuyorlardı. Fadik 7 çocuk istiyordu. Her birine çadır arkadaşlarının ismini koyacaktı. Kızlara Cevriye, Naciye, erkeklere Ömer, Abdi, Ali, Veli... bir de şişman olursa ona da Hüda verdi. Artık düğün hazırlıkları başlamıştı. Oysa Memo omuzlarındaki 7 yıl cezayı düşünüyor... Fadik'i yakmak istemiyordu. Fadik sevdiği erkek için her şeyi göze almıştı. Memo için her şeye katlanırdı. Hatta ayrılığa bile. Ve sonunda düğün olmadı. İyi ama bu adam bu kitabı nasıl yazmış?
0: Bizim çadırı olduğu gibi anlatmış yahu.
1: Şu kitapta öyle şeyler var ki, Memo ile aramızda geçmişti. Onları ikimizden başkası bilemez. Hatta siz arkadaşlarım bile.
6: Doğru vallahi, ama beni lafa tutma. Türkan ayı yavrusunu yıka da bana yolla dedi.
3: Adamın aklı durur, kafası tavana vurur.
6: Yavrum!
3: Nereden yazmış bunları bilmem ki.
1: Olsa olsa, ona bunları Memo anlatmıştır. Demek ki bu kitabı yazan adam onu tanıyor, yerini de biliyor. Yaşasın! Memo'yu buldum sayılır.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdi.
9: O zaman bize müsaade.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
7: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
16: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
15: Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
17: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
16: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
15: Ama kıskanıyorsun.
16: Beğenmedim. istemediniz mi yoksa?
15: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
16: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve sabah yıldızı.
18: Sabah yıldızı bugün 13.45'te TV4'te.
19: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Bakteri oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
4: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
7: Me.
5: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
9: 5G!
8: Türkcell!
9: 5G!
8: Türkcell!
9: 5G!
8: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
5: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
5: Akımlar akıyormuş.
10: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkcell'li misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
12: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
13: Türkcell'lere bağlan hayata.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
1: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: Merhaba.
1: Buyurun, bir emriniz mi var?
0: Ben bu Fadik romanını yazan beyi arıyorum.
1: Aa, Aydın Barış'ı mı?
0: Ha, evet. Nerede oturuyor bu Aydın Barış?
1: Kanlıca'da yalısı vardır. O muhitte kime sorarsanız gösterir.
2: Sana işin doğrusunu söyleyeyim, burası benim.
0: Ha? Anlamadım, yani bütün bu teşkilat, bu koskoca yalı senin mi?
2: Evet Fadik.
0: Ne dedin? Yoksa banka mı soydun sen?
2: Hayır Fadik, bu yalı bana babamdan kaldı.
0: Mirasa kondun ha? Onun için mi bizi unuttun?
2: Seni hiçbir zaman unutmadım Fadik. Elindeki kitabı senin için yazdım.
0: Yani Memo değil misin sen?
2: Ben yazar Aydın Barış'ım.
0: Ya! Peki neydi on numaralar? Hani sokaklarda büyümüştün? Hani kimsesiz bir garibandın, hani açtın, çıplaktın, kanun kaçağıydın?
2: Onları sizin yanınızda bir müddet kalabilmek için söylemiştim.
0: Yani yalan mıydı bütün bu söylediklerin?
2: Yalandı.
0: Ya beni sevdiğin? O da yalan mıydı?
2: Evet Fadik, bu bir oyundu. Fakat bu oyundan büyük bir eser doğdu.
0: Memo, meğer Memo değilmiş. Meşhur romancı Aydın Barış'mış. Her şeyi sahte, her şeyi yalanmış. Arkadaşlığı da, bana olan sevgisi de o kitabı yazmak için aramıza katılmış. Vay! Alay etti, dalgasını geçti. Hepimizi aldattı. Ben de enayi gibi kaldım.

0: kandım onu. Benim yerimde kim olsa yutardı, değil mi?
1: Üzülme be Fadik, bu da geçer.
0: Ayıp ettin ablacığım. Ben dünyaya boş vermişim.
2: Seni sevmeyeni sen de sevme.
0: Sevmiyorum ki.
3: Unut onu.
0: Çoktan söküp attım onu içimden. Her şey kitapla beraber bitti. Aşk, meşk, bizim için lükstür bunlar. Biz ekmek paramıza bakalım. Davranın arkadaşlar! Temsil başlıyor!

0: Fadik, nasılsın kızım?
1: Sağ ol Hayriye abla.
0: Ne oldu, bilete bir şey çıktı mı?
1: Bilmem, bakmadım daha.
0: Ver bakayım bilete, bende liste var.

0: yangın var, yanıyoruz. Yanıyoruz arkadaşlar, yanıyoruz.
1: Hadi yanıyoruz. Kaçalım,
2: kaçalım.
1: Kaçın,
2: kaçın arkadaşlar.
3: Kaybettim.
4: Fadik. Fadik. Fadik.

0: Kızım, yavrum. Hadi kim bizi öksüz yetim bırakma.
1: Gözlerime inanamıyorum. Fadik, piyango sana vurdu. Büyük ikramiye. 2 milyon.
2: Dalga geçme be abla.
1: Yemin ederim bak kızım. Ay şimdi bayılacağım.

0: müjdemi isterim.
1: Merak etme. Yalnız ağzını sıkı tut. Ve kimseye de bir şey söyleme.
0: İşte Fadik'ten geri kalan hatıra.
2: Zavallı Fadik. Şimdi acımak neye yarar?
1: Zamanında kıza etmediğini bırakmadın. Yazık oldu zavallıya.
0: Onu can evinden vurdum.
3: Kalbiyle, gururuyla oynadın. Mahvettin onu.
4: Dayanamadı, kendini ateşlere attı.
5: Fadik senin yüzünden intihar etti.
6: Vebali senin boynuna.
4: Ne deseniz haklısınız. Fakat böyle olacağını nereden bilebilirdim? Eğer orada olsaydım, onu kurtarmak için seve seve canımı bile verirdim.

0: Allah rahmet eylesin Fadik. Bilmeyerek, istemeyerek sana çok kötülük ettim. Affet beni Fadik, affet.
1: Arkadaşlar, uzun seneler beraber çalıştık. Ama Felek bizi birbirimizden ayrılmak mecburiyetinde bıraktı. Herkes başının çaresine baksın. Ha arkadaşlar, iyi kötü günlerimiz oldu. Hepiniz hakkınızı helal edin.
2: Birbirinizden ayrılmanıza lüzum yok. Sizinle bir iş anlaşması yapmaya geldim.
3: Allah bir kapıyı kapatsın, diğerini açar.
4: Ey büyük Allah'ım!
2: Bundan sonra burada çalışacaksınız. Aşağı yukarı 4-5 bin kişi alır burası.
4: Şu güzelliğe bakın arkadaşlar!
1: Nihayet bir iş bulabildik! Allah'ım sana şükürler olsun!
2: Bu çadır sizlerin! Sizin malınız artık!
1: Gözünü seveyim beyefendi, biz de dalga geçme!
2: Rica ederim hanımefendi! Çadırın sizlere hayırlı olmasını dilerim!
5: Kardeşim, bir yanlışlık olmasın! Bizim kimseden alacağımız falan yok!

0: Фадик.
1: Фадик!
2: Gözlerime inanamıyorum.
3: Fadik! Fadik!
4: Sayın misafirlerimiz, Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği yararına tertip ettiğimiz bu toplantıya gösterdiğiniz ilgi ve yardımlara teşekkür ederiz. Şimdi yazarı tarafından imzalanmış bir romanı derneğimiz yararına açık arttırmaya koyuyoruz. Adı Cambazhane Gülü Fadik ve ünlü yazarı Sayın Aydın Barış. Aydın Bey, lütfen masamıza buyurun.
5: Teşekkür ederim. Bu roman, Fadik adında bir halk kızının acı ve keder dolu yaşantısı, hüzünlü ve buruk aşkın hikayesidir. Ne yazık ki Fadik çok genç yaşta hayata doymadan aramızdan ayrıldı.
6: Üzüntüm büyüktür. Ben bu aşık arttırmayı 1000 lirayla açıyorum.
4: Teşekkür ederiz. Evet sayın misafirlerimiz, 1000 lira!
1: 1500!
4: 1500 oldu! 2000! 2000 oldu! Başka?
1: 3000! 3500! 4000! 5000!
4: 5000! 5000!
1: 6000!
4: 6000! Evet sayın misafirlerimiz, 6000!
1: 10000!
4: 10000! Evet, 10.000 lira, yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 10.000'e satıyor!
7: Hayranlarınızdan Aydın Bey göndermiş hanımefendi.
8: Dünyanın en güzel kadınına, en içten duygularımla... Hayranınız Aydın Barış. Nihayet balık oltaya takıldı.
9: Fadik be, sen de kraliçelere benzedin yani.
7: Memo'ya çok çektiriciyiz değil mi Fadik?
8: Fadik öldü çocuklar, unutmayın. Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
7: Bendeniz de sadık uşağınız Simbat.
9: Ben de hizmetkarınız Hacı Fış Fış.
8: Çocuklar, o bu gece pavyona gelecek. Her zamandan daha güzel olmalı, onun gözlerini kamaştırmalıyım.

pero me lo quito, me lo pongo.

0: Cidden harika dans ediyor.
1: Sen de harika seyrediyorsun.
0: Daha yakınında olmak isterdim.
1: Sanatım bir erkekle devamlı ilişki kurmama engel oluyor. Ben de hayatı ciddiye almıyor, bir kelebek gibi daldan dala konuyorum.
0: Size karşı beslediğim duyguları bilseniz, böyle konuşmazdınız.
1: Ne gibi?
0: Hayatımda ilk defa sevebileceğim bir kadına rastladım.
1: Öyle mi? Kimmiş bu mutlu kadın?
0: Sen Leyla, seni seviyorum ben. İnan bana, bir tanrı mucizesi seni bulmam. Sanki kaybettiğimi yeniden bulmuş gibiyim.
1: Kimi kaybetmiştin, sorabilir miyim?
0: Fadi'yi.
1: Nasıl bir kızdı bu Fadik?
0: Güzel. Çok güzeldi.
1: Onu sevmiş miydin?
0: Bütün kalbimle.
1: Ama beni görünce Fadi'yi unuttun.
0: Hayır Leyla. Onu hiçbir zaman unutmadım. Onu sende buluyorum. Sanki Fadik sende yaşıyor. Ona o kadar çok benziyorsun ki, her halinle, her şeyinle.
1: Madem bu kadar çok seviyordun, niye evlenmedin onunla?
0: Fadi'yi sevdiğimi, onu kaybettikten sonra anladım. İşte Fadik, böyle bir çadırda yaşamıştı. O çadırın gülü, yıldızıydı.
1: Aman ne bayağı yer, kusura bakma ama öyle basit bir kıza gönül vermek hiç yakışmıyor sana.
0: Eğer onu tanısaydın, böyle konuşmazdın. Fadik, eşi bulunmaz bir kızdı, ne yazık ki şimdi bir toprak yığını.
1: Ah, ağlatacaksın beni! Üzücü bir gün oldu bu, eğlenemedim.
0: Haklısın, oysa seni neşelendirmek, oyalamak isterdim. Yalıda senin şerefine bir parti vermek istiyorum. Arzu eder misin?
1: Tabii, Muhit'ini de tanımış olurum.

0: son gecemiz Aydın. Artık birbirimizden ayrılacağız.
1: Ayrılmak mı? Neden?
0: Daha fazla beraber görünmemiz doğru olmaz.
1: Sebep ne buna?
0: Vikont geliyor.
1: O da kim?
0: Paris'teki nişanlım.
1: Bu da nereden çıktı?
2: Başka bir emriniz var mı?
0: Hayır Simbad, artık bizi yalnız bırak.
2: Emredersiniz.
3: Bana bir emriniz var mı hanımefendi?
0: Sen de gidebilirsin, hacı fış fış.
3: Mahsusuna.
0: İyi günlerimize.
1: Sizin de.
0: Bu gece çok üzgün görünüyorsun, neşelen biraz.
1: Elimde değil, seni başkasıyla paylaşmak beni kahrediyor.
0: Zamanla unutursun, bir rüzgardı, esti ve geçti dersin.
1: Unutamam seni. İçimde fırtınalar kopuyor şu anda. Çünkü veda gecemiz, sabah seni kaybedecek.
0: Sabaha daha 1000 yıl var. Bu gece sabaha kadar beraberiz. Dans edelim mi?
1: Leyla, çok seviyorum seni.
0: Ben de seni çok seviyorum Aydın.
3: Felaket hanımefendi, felaket!
0: Ne var hacı fış fış?
3: Vicomte Chateaubriand geldi.

0: Oldu?
1: Hani yarın gelecekti?
2: Hanımefendinin hasretine dayanamamış.
1: Allah cezasını versin.
0: Yalvarırım hemen git, seni görmesin çok kıskançtır.
1: Onu atlatamaz mısın?
0: İmkanı yok, çok ayıp olur. Adamcağız benim için dünyanın öbür ucundan kalkıp gelmiş.
3: Monsieur le Vicomte de Chateaubriand!
0: Eyvah, basıldık! Hatırım için git Aydın! O taraftan değil, bu taraftan! Balkona çık, balkona!
4: Buyurun Vicomte Hazretleri!
5: Şehrazat!
0: Monsieur le Vicomte!
5: Ma chérie, sevgili!
0: Sevgili mon cher!
5: Seni görmek quel merveilleux saadet benim için!
0: Merci monsieur, benim için de öyle! Fulevo oturmak ise...
5: No, merci! Hava çok sıcak, çıkalım la balkon, s'il vous plaît!
0: Aha, buyurun monsieur! Var dışarıda, très poétique bir lune mehtap!
5: Ma chérie, vous avez raison, burada mehtap harika!
0: Harika, harika, Monsieur le Vicomte, harika! Çok güzel, Monsieur le Vicomte, çok güzel!
5: Riviera'da aldım, un grand villa pour sana!
0: Sahi mi Monsieur, villayı bana mı aldınız?
5: Naturellement, chérie!
0: Kim bilir ne kadar çok larjan verdiniz?
5: Ne pas beaucoup, sadece birkaç milyon dolarcık! Ama senin için az bile, ben çok seviyorum seni!
0: Vicomte, ben de seni çok seviyorum! No, Vicomte, ayıp görürlerse fena olur, yok!
5: Öyleyse, entre la salon!
0: Oui, monsieur, salon de l'amour!

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne o? Dargın mıyız?
1: Sana darılmaya, gücenmeye ne hakkım var? Ben kendi kaderime küskünüm.
0: Neden? Beni karşına çıkardığı için mi?
1: Sana sahip olamadığım, yalnız benim olmadığın için.
0: Ben size söylemiştim, her şehirde, her limanda denizciler gibi bir nişanlım, bir sevgilim vardır diye.
2: Sen beni hala kahretmek mi istiyorsun?
3: Telgrafınız var hanımefendi.
0: Teşekkür ederim. Aman Allah'ım! Ebu'l-Fettah geliyor!
1: O da kim?
0: Arabistan'daki nişanlım, petrol kralıdır. Vikont da burada, onları nasıl idare edeceğim şimdi?
2: Oh. Şu andan itibaren ben de senin yanından ayrılmayacağım.
0: Delirdin mi sen? Vikont'u idare ederim ama Ebu'l-Fettah çok mütehassıptır. Seni yanımda görürse kıyameti koparır.
2: Kardeşim, akraban der, bir yalan uydurursun.
0: İnanmaz ki, bütün ailemi tanıyor. Tek bir çare var. Eğer bana hizmet edersen, belki seni uşaklarımdan biri olarak yutturabilirim. Yarın Ebu'l-Fettah'la Amerika'ya uçuyoruz.
2: Şimdi sırası mı bunun? Yalvarırım, vazgeç bu Amerika seyahatinden.
0: Ortada vazgeçmek için bir sebep yok ki.
2: Nasıl yok Leyla? Seni ne kadar çok sevdiğimi görmüyor musun?
0: Nişanlılarımı tanıdıktan sonra hala seviyor musun beni?
2: Uğrunda ölecek kadar. Çünkü tertemizsin. Biliyorum bunu ben.
0: Bilmediğin şeyler de var. Hercai bir kelebeğim ben. Buralarda sıkıldım artık. Başka diyarlara uçmalıyım. Hem Ebu'l-Fettah'a ne derim?
2: Bırak şu fellahı Leyla!

0: gitme, burada kal. Evlenelim senden.
1: Evlenmek mi? Bir bu eksikti.
0: Yalvarırım kabul et. Göreceksin, dünyanın en iyi kocası olacağım. Ve sana yepyeni bir dünya kuracağım. Lütfen kabul et bebeğim.
1: Pekala. Benden günah gitti.

0: Siz Aydın Barış, Leyla Şehrazat Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Leyla Şehrazat, Aydın Barış'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
2: Hayır.
1: Fadik.
2: Evet, ben Fadik, sayın yazar Aydın Barış. Bu da Fadik'in intikamı. Al, bunu da yaz! Öteki romandan aşağı kalmaz. Merak etme, satıştan %'lik de istemiyorum. İşte Fadik ve arkadaşları. Güzel bir konu senin için.
3: Bizleri tanımak ister misin? Bizim kontluk da burada bitti.
1: Ali!
4: Bu da Ebu'l-Fetah'ın sonu!
1: Veli! Siz ha? Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu!
5: Ömer!
4: Bu da Hacı Fışmış'ın intikamı!
5: Demek, hepiniz birleşip bana oyun oynadınız!
6: Bunu sen kendin istedin yavrum!
5: Cevriye abla, sen de mi?
3: Zamanında sen de yapmıştın beyim!
5: Çok pişmanım!
7: Tam pişmanlık fayda etmez güzelim!
2: Nasıl? Bir perdelik orta oyununu beğendiniz mi Aydın Bey?
5: Fadik, affet beni!
2: Kimsiniz? Biz sizi tanımıyoruz!
5: Nasıl tanımazsınız?
6: Biz yalnız Memo'yu tanıdık oğlum!
2: Ben de yalnız Memo'yu sevdim!
5: Memo'yum işte!
6: Estağfurullah beyefendi, siz meşhur romancı, zengin bir beyefendisiniz!
2: Uzun etmeyelim Aydın Bey, bizim hikaye burada biter!
6: Şiştin mi?
2: Buradan sonrasını da sen istediğin gibi yaz! Yürüyün arkadaşlar!

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Chatman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Chatman'ınıza kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Hayrola?
9: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
8: Tövbe tövbe. Balina mı sandınız?
9: Ben evden kaçtım.
8: Allah Allah, niçin?
9: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
10: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
9: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
8: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
9: Galiba seni seviyorum.
11: Kör Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
0: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
8: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
8: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
7: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
14: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
7: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
14: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
7: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adı.

0: adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çetmen çılgın değişim festivalini sunar. Eski koltuk takımınızı 25 bin TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.

yaptın, seferi yaptın, başa sattın. Nenesini bana neler yaptın, sepetin örgüsü, indiva türküsü. Kapandı bizlere kapının sürgüsü, satarım labadayı da. Sevgim kabadayı!

kıyoruz sen yaş.

emziğini aç aç aç akıyor telli.

0: Ben Trep Uludağ. Bugün size Yunanların inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık besini yapacağız. Nedir o? Bugatsa. Bugatsa için malzemelerimizi hemen sayıyorum. Tereyağı kullanacağız bol miktarda. Üzerine tarçın ve pudra şekeri kullanacağız. Baklava yufkası kullanacağız. Damla sakızı kullanacağız. Çubuk vanilya kullanacağız. Muhallebisini yapmak için toz şeker kullanacağız, süt kullanacağız ve irmik kullanacağız. Önce bir muhallebi hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu muhallebiyi baklava yufkalarını böyle güzel güzel dizeceğiz. Arasına koyacağız, üstünü kapatacağız. Kapattıktan sonra 200 derecelik fırınımıza yaklaşık böyle bir 8-10 dakika boyunca ya da böyle bir 12 dakika da olabilir. Yani pişme süresine göre 12 dakikayı da bulabilir. Pişirmeye devam edeceğiz. Hemen isterseniz muhallebisini yapmaya başlayalım. Öncelikle sütümüzü alıyoruz. Tenceremize yerleştirdik. Şimdi süt yavaş yavaş ısınacak. Süt yavaş yavaş ısındıktan sonra damla sakızının içerisine ekliyor olacağız. Ondan sonrasında da diğer malzemeleri, toz şekeri ve irmiğini ekleyip muhallebiyi böyle hazır hale getireceğiz. En sonunda da tereyağını ekleyeceğiz. Tereyağını ekledikten sonra muhallebi hazır olduktan sonra baklava yufkalarını tepsiye dizeceğiz, fırın tepsisine. Fırın tepsisinde başka bir kapta da tereyağı eriteceğiz. O eritmiş olduğumuz tereyağı bütün baklava yufkalarına tek tek süreceğiz. Bu Yunanların çok fazla tükettiği aslında bir kahvaltılık besin. Saat 12'ye kadar bunu yapıyorlar. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Birazcık böyle tatlı, lezzetli ve yapımı çok kolay aslında. Hemen sütümüzün yavaş yavaş kaynamasını bekliyoruz. Bu arada şekerini de atalım. Yavaş yavaş şekerini de eritelim. Şeker eriyecek. Tahta kaşıkla sürekli çevirerek şekeri eritiyor olacağız. İsterseniz çırpma telini kullanabilirsiniz burada. Çünkü birçok malzeme kullanacağız. Birçok malzemeyi bu şekilde daha rahat bir şekilde karıştırabileceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel. İçerisine damla sakızı ekliyorum. Damla sakızlarını isterseniz toz olarak da kullanabilirsiniz. İyice karıştıracağız. Süt sıcaklığı arttıkça erimeye başlayacak. Yapımı çok kolay, çok lezzetli ve çok güzel bir tarif ortaya çıkacak. Komşumuzun bu lezzetli kahvaltısını bizler de evimizde afiyetle yiyip, afiyetle yapıp iyi olacağız. Hemen eritme işlemine devam ediyoruz. Sütün kaynamasını bekliyoruz. Birazdan irmiğimizi ekleyeceğiz. Ve en sonunda da tereyağı ekleyeceğiz. Çok kolay bir tarif, çok lezzetli ve çok keyifli bir tarif. Evet, şekerimizi iyice erittik. Damla sakızları iyice kayboldu. Karıştırmaya sıklıkla devam ediyoruz. Sütümüz de yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi yavaş yavaş içerisine irmiğimizi ekleyeceğiz. Ama bu arada karıştırma işlemini tabii ki bırakmıyoruz. Karıştırmaya devam ederken çubuk vanilyamızı şöyle ortadan ikiye ayıracağız. Ortadan ikiye ayırıp içerisine attık. Bunu bir süre sonra çıkarıyor olacağız. O yüzden ortadan ikiye ayırdık ki hem aromasını çok güzel bir şekilde alsın diye. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hiç durmadan sürekli karıştıracağız. Bir muhallebi elde edeceğiz. Burada elde etmiş olduğumuz muhallebiyle baklava yufkalarının arasına alacağız bunları. Çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Mis gibi vanilya kokuyor, mis gibi damla sakızı kokuyor. Çok lezzetli ve çok güzel olacağına eminim. Birazdan üzerine tereyağını da ekleyeceğiz. Tereyağını da ekledikten sonra emin olun görüntüsü ve lezzeti ayrı bir güzel olacak. Bogatsa genel olarak Selanik böreği olarak da biliniyor. Yunanların bize kazandırmış olduğu bir lezzet. Bizim de buna benzer böreklerimiz var ama daha tuzlular. Örneğin Adana'da bir börek var. İçerisindeki peynirlerde oluşan. İnanılmaz. Yani gerçekten çok lezzetli ve çok güzel. Görüyorsunuz iyice kıvam almaya başladı. Şimdi evet vanilyanın bir tanesini çıkarayım diyecektim. O zaten hemen takıldı. Diğer vanilyayı da alacağız. Şuradan. Vanilya çok kalsın istemiyorum.
1: Çünkü çok fazla kalırsa tadı değişecektir. Aroması bozulacaktır. Diğer çubuğu da aldım, çıkardım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Çırpmaya devam ediyorum. Bu arada tereyağını da yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şimdi tereyağın yarısını burada kullanacağız. Yarısını da baklava yufkalarına koyarken kullanacağız. Hemen tereyağımızı da koyduk. İyice karıştırıyoruz. Tereyağını eriteceğiz. Tam bir muhallebi oldu. Birazcık yapımı zahmetli. Ama sonuç gerçekten etkileyici olacak. Bol tereyağlı. Of, o tereyağın damla sakızıyla birleştiği zamanki kokusu şu an burnumda. Çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Hemen ocağın altını kapattık. Muhallebiyi aldık, bir kenarda bekletiyoruz. Soğutmaya aldık. Şimdi tereyağını alacağız. Kalan tereyağı bir sos tenceresi içerisinde eritiyor olacağız. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş tereyağı eriteceğiz. Tereyağı erittikten sonra baklava yufkalarını dizeceğiz ve baklava yufkalarını böyle tek tek emek emek baklava yufkalarını süreceğiz. Arasına sonra muhallebiyi koyacağız ve sonra fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Sonra da üzerine toz tarçın ve pudra şekeriyle afiyetle yiyeceğiz. Tereyağı hemen eriyor. Tereyağımız eridi. Yanmaması için hemen altını kapattık. Sadece erimiş olması benim için yeterli olacak. En alta bir tane baklava yufkamızı koyacağız. Şimdi bir baklava yufkası daha aldım. Bunların da yarısı içeride, yarısı dışarıda olacak şekilde yerleştireceğiz. Diğerini koyduk. Alt zemin de sağlam olacak. Ve dağılmayacak. Hemen her yerine erittiğimiz tereyağı yavaş yavaş süreceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Emin olun sonucuna şaşıracaksınız siz de. Diyeceksiniz ki ne kadar güzel oldu. Sürekli bunu yapmak isteyeceksiniz. Sürekli bugassa yapmak isteyeceksiniz. Sürekli bugassa yemek isteyeceksiniz. Gelen misafirlerinize bunu beş çaylarında da yapabilirsiniz. Yani sabah kahvaltında da yapabilirsiniz. Tatlı niyetine akşam beş çaylarında da misafirlerinize bunu ikram edebilirsiniz. Bol tereyağı sürüyorum. İyice yaklaştıralım. Bütün muhallebiyi içerisine koyacağız. Mis gibi damla sakısı kokuyor, mis gibi vanilya kokuyor. Sıcacık, güzel, afiyetle yiyeceğimiz bir tarif. Malzemeyi kaçırmayın, bol bol koyabilirsiniz. Bakın tereyağı her yerde. Çok lezzetli olacak. Zaten bu kadar güzel şey bir arada olup da lezzetli olmama gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bütün muhallebiyi her tarafa eşit bir şekilde yayacağız. Adaletli olmaya özen gösterin. Her tarafta aynı lezzet olsun. Çünkü bir tarafından yiyip bir tarafından yemeyen insanlar demesinler ki abi bu tarafı çok kötüydü. Şuraya birazcık daha koydum. Her tarafa eşit bir şekilde yaydık. Şimdi üzerini kapatacağız. Aralara da tereyağı sürelim. Bol tereyağlı, bol malzemeli. Bugattamız hazırlanmak üzere. Şimdi fırına atacağız. Pişirme işlemlerine başlayacağız. Ve çıkarıp sonra burada afiyetle yiyeceğiz. Farkındaysanız bu tariflerin hepsi aslında evinizde olan, var olan malzemelerle yapabileceğiniz tarifler. Çok kolay tarifler. Lütfen bu tarifleri yaptıktan sonra Instagram'dan bana yazın. Fotoğraflarını gönderin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen diğer tarafını da kapadık. Şimdi en üstüne bir tane daha koyduk. Bunu da iyice yağladık.

alıyoruz. Bol tereyağlı, bol muhallebili. Şimdi birazdan fırınımızı açacağız. Fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika pişirdikten sonra 200 derecedeki fırınımızda üzerine pudra şekeri ve tarçın ekleyeceğiz, toz tarçın. Bu da ona ayrı bir lezzet katacak. Her tarafı yumuşasın diye iyice tereyağı alıyorum. Çıktıktan sonra yumuşak, güzel, keyifli bir tatlı olsun istiyorum. Şimdi fırınımıza gidiyorum. ...200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika boyunca bu gazetemizi pişireceğiz. En sonunda da üzerine daha lezzetli, daha güzel olsun diye pudra şekeri ve toz tarçın ekleyeceğiz. Hazır olduğu zaman tekrar bir aradayız. Yaklaşık 12-13 dakika boyunca bekledik ve bu gazetemiz hazır. Hemen fırından alalım. Evet, nar gibi kızarmış, çok güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Ve şu an böyle damla sakısı kokusu burnuma geliyor. Hemen pudra şekerimi ekliyorum. Toz tarçınımızı da ekleyeceğiz. Tarçının o müthiş kokusu bu gazeteye inanılmaz bir lezzet katacak. Ve bu gazetemiz hazır. Umarım bu lezzetli tarif siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
1: Daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
2: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
3: İyi günler babacığım.
2: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
4: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
2: Fakat silah olmasa...
5: Alın olduğunuz yerde!
6: Vuracaksınız onu!
7: Geri getirdiler.
3: Kimsin, ne istiyorsun benden?
4: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
4: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
3: Yalvarırım gitme, öldürme.
5: Ne bekliyorsun, vursana!
3: Benim için bağışla babam. Ateş etme baba.
8: Şafak'ta buluşalım birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler yapmaya, sizlerle bunları paylaşmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Simit. Sıcacık mis gibi simitler yapacağım efendim. Neredeyim peki? Üsküdar'da tarihi bir fırındayım. Adına münhasır, böyle çınar gibi. Eski ama içindeki her şey taptaze mis gibi. Ben bugün onlarla birlikte çalışacağım. Başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım. Peki benim ustam kim olacak? İstanbul'un en sayılı ustalarından bir tanesi Ümit Usta. Efendim hoş geldiniz
1: programımıza. Teşekkür ediyorum efendim. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: İnşallah beraber bir güzel bir çalışma anımız
0: olur. İnşallah. Bu güler yüzümüz benimle birlikte solmaz. Yani bana kızmazsınız diye düşünüyorum. Bugün ben böyle çıtır çıtır simit yapmak istedim. İlk defa yapacağım.
1: Evet.
0: Böyle hamur işlerini seviyorum ama simiti hiç denemedim. Sokak simidi. Nasıl yapacağız ustam? Öncelikli olarak sen hazırsın herhalde şu an. Tam teşekkür. Ben de hazırım. Başımı da kapattım. Hijyenik çalışmak
1: evet,
0: zorundayız. Tırnaklarım kısa. Ojem yok. Her şeyini tamamım ben
1: önce evet.
0: Ustam.
1: Peki başlayalım mı?
0: Başlayalım. Ne yapacağız öncelikle?
1: Öncelikle şimdi unu tartıp malzemesini.
2: Daha iyiken de Ümit ustamıza sabırlar dileyerek başlayalım.
1: Şimdi iki kilo unu tarttık.
2: Tuğba sizi çok yorar Ümit ustacığım. Haberiniz olsun benden söylemesi.
1: Tuzunu katıyoruz.
0: Şeker?
1: Şeker katıyoruz.
0: Aa!
1: Bizim
0: var mıydı? Şeker normalde var mı?
1: Pastane simidi olarak biz devamlı.
0: Aa! Anladım tamam. Şeker görünce niye şaşırdım ki ben bu kadar?

0: aa deyince arkadaş ustalar ve bakıyor.
1: Şekerini katıyoruz.
0: Tamam.
1: Ondan sonra yağını katıyoruz.
0: Yağ da böyle nereden geldi kim bilir. Halis mulis tereyağına benziyor.
1: Sıvı yağını katacağız.
0: Nerede sıvı yağımız?
2: Onu sen bileceksin Tuğba.
0: Yağ neredeydi? Ha ustam şurada.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet yağ katıyoruz. Bundan sonraki aşamada katacağımız yumurtasını kıracağız.
0: Ben kırayım mı?
1: Tabii tabii buyurun.
0: Kaç tane kıracağım?
1: 3 tane.
2: Ustam Tuğba bu. Bütün koliyi de kırabilir ama düşürüp kırabilir. Siz kontrol edin lütfen Tuğba'yı. Ne olur ne olmaz.
0: Yumurta işimiz tamam.
1: Yumurta işimiz tamam. Bundan sonraki aşamada suyunu ılık suyuyla beraber yoğurulup en son maya ilave yapacağız.
0: Ondan sonra siz
1: evet, bunu
0: mesela
1: da katıyoruz. Evet şimdi su alacağız.
0: Nereden alacağız ustam? Ustam. Ben... Ustayı ben buraya çalıştırmaya gelmiş gibi oldum. Sanki ben çalışmaya gelmedim de. Yine bildik görüntüler sevgili seyirciler.
2: Yine bildik tembellik demek istedin sanırım Tuğba.
0: Evet ustam. Şimdi suyu. Ilık evet, su mu koyacağız?
1: Ilık su ekliyoruz.
2: Simitlerimizin suyu da ekleniyor.
1: Suyu katıyoruz. Bir kısmı sonda kalıyor. Yumuşaklık aşaması.
0: Ha, ona göre.
1: İlave yapmak zorunda kalıyor. Evet. Kapatıyoruz.
0: Ve start.
1: Evet, şu anda biraz yoğrulduktan sonra mayasını ilave yapacağız.
0: Ay çok güzel.
2: Hamurumuz makine tarafından itinayla yoğruluyor.
1: Hamurumuzu alıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Aa! Evet. Alıyoruz.
0: Yaklaşık bir 4 dakika kadar
1: evet,
0: yoğruldu.
1: Güzel doğmuş. Güzel doğmuş. Şimdi bunu kestikten sonra belli bir dinleme aşaması olacak. Tamam. Yaklaşık olarak. Yani şöyle kesiyoruz.
0: Tamam. Bunları böyle beze haline getireceğiz değil mi
1: evet.
0: Usta?
1: Böyle mi? Dinlenmesi için şu şekilde kesiyoruz. Tabii gram olarak yani aşağıya...
0: Sen artık usta olduğun için evet. Tartmamıza bile gerek yok.
1: Şu ayarda kesiyoruz. İsterseniz beraber keselim.
0: Şöyle mi?
1: Evet, evet.
2: Dinlendirilme öncesi bezeleri kesiyor. Hamarat kızımız, çalışkan arkadaşımız, büyük simit ustası adayı Tuğba.
0: Çok zevkli ya.
1: Evet, güzel. Yani hamur büyüklük aşaması zaten 115-120 gram aşamasında kesiyoruz.
0: Ben birazcık fazla, belki 150 gramlık bir evet. Simit. Bakalım evet. Hanginize nasip olacak sevgili seyirciler. Buradan şimdi ustam ben tekrar böleyim mi?
1: Evet onu da böleceğiz.
2: Eli bol gönlü bol Tuğba Usta hamuru bol bol bölmeye devam ediyor.
0: Çok hoşuma gitti benim. Pıt pıt pıt kesiyoruz ya şöyle. Bakayım ustam elim alıştı mı ya?
1: Evet yok, biraz büyük ama.
0: Şöyle. Daha az oldu. Şu tamamdır artık yani değil mi?
1: Evet.
2: Bir ortasını bul Tuğba.
0: Ustam daha önce gelip sizle böyle çalışmak isteyen ama başaramayan biri oldu mu?
1: Şu ana kadar öyle bir şansımız olmadı.
0: Ustam çırağınıza nasıl davranıyorsanız bana da öyle davranabilirsiniz. Beni evet. Kayırmayın yani program yapıyoruz diye.
2: Dayanamazsın Tuğba.
0: Dayanamazsın diyorlar arkadan. Niye? Niye dayanamayayım yani? Şu güler yüzü ustanızı niye üzüyorsunuz arkadaşlar?

0: Evet, yağ sürüyoruz. İnce bir yağ sürdük.
1: Süreyim mi şöyle olsun?
0: Tabii, aynı. Evet, çok güzel. Evet, şimdi dinlenme aşaması var. Ondan sonra simitleri örgü yapıp...
1: Aa! Dur, birazdan süreyim ben. Şimdi 5 dakika kadar dinlenecek.
0: Dinlenecek.
1: Ardından örgü mü yapacağız?
0: Örgü yapacağız. Ters çeviriyoruz tavayı dinlenmesi için, hamurun kabuk tutmaması için.
1: Nasıl ters?
0: Oldu, tezgahın üstünde çeviriyorum. Aa! Bu şekilde kalacak.
1: Aa, ben yine şoklarda. Böyle duracak yani. Evet,
0: duracak, 5 dakika duracak. Ondan sonra güzel bir örme şekli vereceğiz.
1: O zaman 5 dakika sonra biz buradayız.
2: Tuğba, mutfaktan o kadar uzaksın ki.
0: Evet, tavamızı kaldırıyoruz.
1: Oldunuz mu, siz bakayım?
0: Evet, bakalım.
1: Ben böyle konuşurum.
0: Evet, gayet güzel, gayet güzel. Örebiliriz. Ama öncelikle ben bir tane size göstereyim.
1: Evet, evet, yani. Simitçi. Simitçi.
2: Şöyle simidya diyeceksin ki iki mahalle öteden duyulsun Tuğba.
1: Simitçi. Ustam böyle bağırmıyorlar mı ama? Simitçi diye.
0: Evet, bu şekilde dizeceğiz. Nasıl?
1: Şu an bir şey söyleyeceğim. Ümit Usta benden koptu. Başka bir yerde şu an. Başka bir çalışma alanında. Ben yokum burada. Şöyle değil mi?
0: Evet, evet.
1: Sonra?
0: Yok, öncelikle hamuru açarken mesela genelde şu şekil.
1: Elimde kaldı bir saniye.
0: Şöyle açıyoruz, bunu bırakıyorum.
1: Tamam.
0: Tamam. Bir örmesi var şimdi mesela. Bakın şimdi beraber. Aynı aşamaya getireyim. Beraber deneyeceğiz şimdi.
1: Tamam ustam, bir dakika.
0: Burada. Bak, bakın. Bak, kendi kendine örülüyor. Evet.
2: Ustam Tuğba yapamaz.
1: Benimki dönmedi ama.
0: Şimdi ters aldığımız için bak, tekrar aldık.
1: Benimki de bu.
0: Evet, şimdi aynısını beraber deneyeceğiz. Bakalım.
1: Benimkisi küçük oldu. Bir oluru var yani.
0: Çok kolay, bakın.
2: Evet, çok kolay Tuğba.
1: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz sevgili seyirciler.
3: Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.
2: Abimiz de geldi, onayladı.
1: Şöyle.
0: Hamurun önce... Ya öyle değil bak şimdi. Öyle alacağım. Hamurun ortadan doğru.
1: Ha, ortadan
0: tabii,
1: şöyle.
0: Ortadan, tabii ortadan hamuru bak. Bak kenardan. Alırken bir de şöyle hafif... Esneterekten alacağız.
1: Anladım.
0: Ki daha rahat alma şansı olsun. Yani şöyle genişleterekten. Oradan sonra daha alma aşaması çok daha kolay.
1: Arkada da hummalı bir çalışma var. Pasta yapıyorlar. Pasta mı yapaydık ya? Bir dakika. Benim şu yanları çok inceldi ustam. Evet. Ne oldu şimdi? Burada bir sıkıntı oldu bence.
0: Burada önce bir de bununla deneyelim. O dursun şimdi.
1: Bu dursun.
0: Evet, o dursun. Bunu, önce şimdi bunu aldık, genişlettik. Tamam. Ortadan doğru açmaya başlıyoruz.
1: Şöyle.
0: Tabii, önce ortadan doğru. Tamam. Bak, bu farklı oldu.
1: Ha, tamam. Buna zorlandım.
0: Tabii.
2: Yine olmayacak ki Ümit Usta. Yapamayacak Tuğba. Çabalar boşa.
1: İnşallah bu sefer.
0: Hamuru getiriyoruz buraya. Bir daha uzatıyoruz. Ama hamuru...
1: Bir dakika ustam, tamam. Ya gerçekten bilerek değil ya yaptığım şey.
2: Yapamadığının farkındayız Tuğba.
1: Olmadı. Olamıyordu.
0: Ama olacak. Kesinlikle olacak.
1: Olacak ustam. Ben bugün bunu öğrenmeye geldim işte. Siz de yılların ustası dedim. Bana öğretecek dedim. Yapacağız beraber dedim.
0: Evet,
1: yalan mı yani?
0: Şimdi, evet, çok doğru.
1: Yalan mı şimdi?
0: Şimdi evet, doğru. Şimdi tekrar beraber deniyoruz. Şimdi hamuru açtık, uzattık.
2: Ustanın kabahati yok Tuğba. Sorun şu ki sen beceriksizsin.
1: Ben ne yaptım biliyor musun? Bak şimdi olayı çözdüm. Ben çok bastırarak yapıyorum.
0: Evet, bastırmadan.
1: Güç uygulayarak yapıyorum.
0: Evet, bastırmadan.
1: Dolayısıyla bir yeri ince, bir yeri kalın oluyor.
0: Evet. Evet, onu şimdi alıyoruz.
1: Tekrardan.
0: Tekrardan. Evet, şimdi...
1: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Hop, şöyle. Aa!
0: Evet, tezgaha getiriyoruz. Tezgaha getiriyoruz. Biraz daha uzaması için elimizle ileri itiyoruz.
1: Tamam.
0: Ondan sonraki aşama Hamuru veriyorum size. Hamuru
1: şöyle
0: veriyorum. Şöyle. Evet. Evet.
1: Şurası artık bir şekilde.
0: Ama şimdi buradaki aşamadan sonra hamuru kopmaması için güzel sıkıştırıyoruz. Ondan sonra mermerde düzlediğimiz zaman...
1: Şöyle, evet. Bir dakika dur, bozuyordum ustam neredeyse. Neyse ki korkudan olmadı.
0: Şimdi tekrardan ele alıyoruz.
2: En zoru bağlamaktır simiti.
0: Şimdi düzleyebilirsiniz.
1: Şöyle mi?
0: Evet. Hayır, şunu elinizi, getirin elinizi. Heh, tamam. Ha, evet, evet, evet.
1: Şey, bilezik
0: tamam,
1: gibi.
0: Tamam, bilezik gibi, evet. Evet, gayet güzel. Şimdiye kadar olan en güzel simit.
1: Gerçekten
0: evet,
1: mi?
0: Evet, çok güzel
1: bence
0: oldu.
1: Bence de.
0: Bence de güzel oldu.
2: Ustamız Tuğba'ya moral veriyor. Ama bence pek umut yok. Tuğba hala başladığı yerde.
1: Yani yavaş yavaş oturdu bende bu olay.
0: Ama öncelikle bir de şu uç

0: taraflarını hamurun ezmeden daha şöyle yani pamuk olması gerekecek şekilde.
1: Şişko olsun
0: evet, bari. Evet şişko şişko.
1: Benimki zayıf.
0: Evet.
1: Olmuyor işte burada bu yüzden olmuyor. Şu şuradaki estetik.
0: Bakın şimdi bir tane daha hamur veriyorum size. Bu daha güzel olacağına kesinlikle eminim. Bu tarafı ördük. Burası duruyor.
1: Tamam.
0: Ondan sonra da burayı bak her iki tarafı eşit oldu.
1: Ya nasıl o kadar eşit oluyor ustam ya? Vallahi dramatik bir sahne bu yani bence.
2: Çünkü hiç mutfağa girmiyor, yemek pişirmiyor, hamur açmıyorsun ki evde, elinde biraz alışkanlık olsun Tuğba.
1: Hani mantığını anladım da.
2: Mantık var ama pratik maalesef yok.
1: Bak şurası şişko, burası zayıf oldu yine.
0: Kaldırıyoruz hamuru. Bak ne güzel oldu değil mi?
1: Evet.
2: Ümit ustamız sabırla, yılmadan, pes etmeden tekrar tekrar anlatıyor. Tuğba da güle oynaya eğlene, simit işini öğrenmeye çalışıyor.
0: Tavayı açarken zaten onu bir şekilde düzeltmiş olacağız.
1: Ha doğru.
0: Evet, pekmezini katıyoruz.
2: Simitin olmazsa olmazı pekmez.
1: Parmışım. Evet. Suyla pekmezi
0: karıştırdık. Şimdi simitlerimizi azar azar pekmezi suyun içine atıp susamın içine susamlayacağız.
1: Ha anladım.
0: Susamımızı da alıyoruz.
1: Şey yapacağız alıyoruz. Şimdi şöyle
0: evet,
1: batıracağım.
0: Atıyoruz evet.
1: Attım hemen aldım.
0: Hemen aldık susamın içine.
1: Şöyle.
0: Evet. Bunu şimdi yaklaşık olarak bir yarım saat dinlendikten sonra genişleteceğiz.
1: Herhalde ustam.
0: Toplarken simidi tavada mesela onu tekrar tamir etme şansımız oluyor.
1: Şey ben yapamadım.
2: Bol bol susamlı yap simitleri Tuğba. Şöyle çıtır çıtır olsunlar.
1: Efendim ben ustamla birlikte simidi önce ördüm. Sonra pekmeze batırdım. Pekmezi suya batırdım. Sonra susamladım. Şimdi biz bunları tepsiye tek tek açacağız ve sıcacık fırınla buluşacaklar. Hadi
0: evet,
1: buyurun.
0: Evet. Başlayalım mı?
1: Evet, başlayalım.
0: Öncelikle alıyoruz. Şöyle güzel genişletecek şekilde.
1: Ha, ben de bundan şişman kalacak zannetmiştim.
0: Şu genişlikte alıyoruz. Evet.
1: İyi mi böyle ustam?
0: Çok güzel.
1: Birazcık daha açabilirim. Evet.
2: Simitlerimiz pişme aşamasına hazırlanıyor.
1: Bu da buraya.
0: Bence çok güzel oldu.
1: Ben düşüyordum.
0: Bugün Tuğba'yla bir simit çalışması yaptık. Bence ilk defa denemiş olmasına rağmen oldukça becerikli bir şekilde yaptığını zannediyorum. Gayet de güzel oldu.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında simit yapmak istedim. Geldim buradaki fırında Ümit Usta ile birlikte bana gösterdiği kadar artık öğretebildiği kadarıyla yani benim öğrendiğim kadarıyla simit yaptık. Bence güzel oldu böyle birazdan sıcacık çayla bir güzel afiyetle yiyeceğiz. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Sana ihtiyacımız yok. Aramızda konuşacağız.
1: Peki efendim.
0: Arayan olursa toplantıdayım. Meşgulüm.
1: Emredersiniz.
0: İşler umduğumdan iyi gidiyor. Rüstem de dize geldi. Oyun salonunu bize devretti. Kendisine kardan çok ufak bir hisse vereceğiz.
2: Bütün kumarhaneler bizim oluyor desene.
0: Kumarhane değil. Daha kibar olabilirsin. Oyun salonu. Oyun kulübü demen lazım. Şirep 2100 tonluk. İzmir limanına kayıtlı. İsmi Martı. Yüklü.
3: Ne zaman geliyor?
0: Bu gece. Büyükada yakınlarına demirleyecek. Rıdvan'a emir verdim. Motorla gidecekler gemiye. Birkaç seferde boşaltacaklar.

İlanı at, teslim ol, tutuklusun! Kanun namına teklif ediyorum seni!

0: Bir motor dolusu içki ve ***'ımız polisin eline geçti.
1: Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok benim.
2: Patronun zararı tam 1 milyon lira.
1: Ben ihbar etmedim, yalan hepsi, iftira etmişler.
2: İhbar edip yakalatan mal değerinin %10'unu alır kanunen. 100 bin lira.
3: Yok canım. Muhsin'in 100 bin lira için bize ele vermeyeceğinden, yakmayacağından eminim.
1: Elbet patron, bunca zamandır yanında namusumla çalıştım.
3: Bilmez miyim? Sen yediğin ekmeğe ihanet etmez, nankörlük, namussuzluk yapmazsın.
1: Tabii.
3: Köpek herif! Götürün, temiz hava aldırın şu...

0: Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk yavrum.
2: Sizi bekledi pastasını kesmek için.
1: Bunu bilseydim çok daha değerli bir hediye getirirdim.

0: Baba, müthiş bir şey bu.
1: Daha güzel, daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
0: Beraberce.
1: İzin verirseniz dünyanın en güzel kızıyla dans etmek istiyorum çocuklar.
0: Biliyor musun baba? Ben de dünyanın en yakışıklı erkeğiyle dans ediyorum. Üstelik dünyanın en iyi, en şefkatli babası da sensin.
1: Annen de sağ olmalıydı. Senin bu bahtiyarlığını o da paylaşmalıydı. Aramızda ikimizi seyrediyor. Bizden daha çok seviniyor. Gülümsüyor. Sana onun yokluğunu hiçbir zaman belli etmeyeceğim yavrum.
2: Param yok dedim size!
3: Öyle bir silkelen bakalım kaç yüz lira dökülecek.
2: Verdiğim yetmedi mi?
4: Geçen haftadan beri zırnık koklatmadın.
2: Ne yapsanız nafile?
3: Görürüz. Bir daha aynı şeyi yaparsanız boynunuzu kırarım. Hadi defolun.
2: Sağ ol, var ol. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmam.
3: Geçmiş olsun.

0: İki senedir buradayım, hiç kimseyle ahbaplık ettiğini görmedim. Arayanın soranın mektubun da gelmezmiş. 10 sene bu, kimseler dayanamaz, bravo! Herkes seviyor seni, hem de ürküyor. 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini, 2 adam öldürmüşsün. İş bu vukuğa çıkartmadan bir sürü hapishane dolaşmışsın. İsmin de Halil, kimsenin başka bir şey bildiği yok.
1: Yetmez mi?
0: Yeter belki. Ben kısmetse yarın tahliye ediliyorum. İşte adresim. Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel. Senin gibi bir arkadaşa her zaman kapım açık. Birlikte çalışır, tatlı işler yaparız. Hadi, Allah kurtarsın.
1: Sağ ol. Geçmiş olsun.

0: Yalnız İstanbul'un değil, bütün Orta Doğu'nun en büyük, en lüks, en muhteşem oteli olacak burası.
1: Şüphesiz beyefendi.
0: İzninizle beyler.
1: Rica ederim.
0: Haber mi geldi?
2: Evet beyim. Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
0: Çamlıca'daki depoya istifleyin sandıkları.
3: Verdiğiniz izin dilekçelerinin cevabı geldi. Bakanlık cezaevleri yönetmeliğine göre yattığınız her yıla karşı bir gün izinli olacaksınız. İzin gününü değil, saatini geçirirseniz hakkınızda derhal kavuşturma açılacak. Firar etmişsiniz gibi işlem yapılacak. Hepinizin namusundan zerre kadar şüphem yok. Yarından itibaren başlamak üzere Halil, sen 10 gün izinlisin. Mehmet, sen...

0: Birisi görmek istiyor sizi.
1: Kimmiş?
0: İsmi Halil'miş de, o anlar dedi.
1: Ya, nerede peki?
0: Dışarıda.
1: Oh, hoş geldin, sefa geldin. Şükür kavuşturana.
2: Sağ ol.
1: Bitti, sen de kurtuldun demek.
2: İzinli çıktım, 10 gün için.
1: Geriye kalan 3-5 sene de geçecek elbet. 10 gün, 10 gündür. Geç otur. Bırakmam seni otellere. En hatırlı misafirimsin. Gazinosu, pavyonu, gönlün neyi dilerse.
2: İyi bir tabanca istiyorum.
1: Şey, çay kahve söylemeyeceğim. Tam yemek vakti. Çıkalım boğaza gidelim, sofra kurup gelişini kutlayalım.
2: İyi bir tabanca dedim.
1: Niçin?
2: Bir de kiralık araba.
1: Arabaların hangisini istersen seç, bin git. Fakat silah olmasa, başını derde sokmasan.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba. Parasıyla.

0: Nereye beyefendi?
1: Özden şirketine.
2: Ne yapacaksın orada?
1: Semih Bey'i göreceğim. Ne için görüşeceksin beyefendiyle?
3: Hususi bir iş, aramızda.
1: Kimsin?
3: Eski bir tanıdığım. Görünce hemen hatırlayacaktır.
1: Kim olursan ol, beyefendinin haberi olmadan, izni olmadan görüşemezsiniz. Kat'i emir vermişti hepimize.
3: Yarın gelirim öyleyse.
1: İmkansız! Bu ara işleri başından aşkın, her günü, her saati dolu.
3: Ne zaman kabul eder beni?
1: En az 10 gün sonra.

0: Tehlikeli bir durum yok, endişe etmeyin. İki kaburga kemiğiniz kırılmış sadece. Kurşun da sıyırıp geçmiş. Ucuz atlatmışsınız. Alçıya almayacağız, sıkı bandajla 3 hafta istirahat etmek zorundasınız.
1: Tekrar uğrayacağız, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana ateş edildiğini kimse bilmeyecek. Attan düştüm, kazaya uğradım.
3: Kim ateş etti sana? Neden? Senin gibi iyi bir...

0: Bir insanın nasıl düşmanı olabilir?
1: Bilmiyorum. Ama elbet öğreneceğim. Bu kadarla kalamaz. O sersem her kimse yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyecektir. Tekrar karşılaşacağız mutlaka.
2: Dün biri gelip sizi görmek istemişti. İyi ki emriniz vardı da yanınıza bırakmadı.
1: Her neyse, kapatalım. Unutalım.
0: Yemek hazırlayayım mı? Ayağa kalkıncaya kadar ben bakacağım sana.
1: Okuluna gideceksin. Derslerinden geri kalmanı istemem.
0: Ama babacığım, aklım sende kalacak.
1: Ufacık bir şey, bu kadar büyütmek sana yakışmıyor. Ne zamandır ilk defa senden bir şey istiyorum.
0: Peki.
1: Okula gideceksin, ama yalnız başına değil. Bir süre bizim çocuklar da yanında olacak. Tedbirli olmak daima faydalıdır.

0: Üç gün oldu. Boşa gitti üç günüm. 7 gün kaldı geriye. İznimi geçirirsem polis peşime düşecek. İşim daha da zorlaşacak.
1: Yapmasan, bıraksan, vazgeçsen olmaz mı?
0: Yok. Olmaz. Bir ev lazım bana. Tenha bir yerde. Etrafı da boş olmalı.
1: Bir dağ evim var. Yeni tamir ettirdim. Damını aktardım. Sana yetecek kadar da odun yığdım içeriye. Bir gör istersen. Belki beğenirsin. Yalnız bir haftalık kirayı peşin isterim.
2: Hadi Allah'a ısmarladık çocuklar. Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Hangi Angut bunu bırakmış böyle?
1: Tam dayaklık, hayvan.
2: Kalın olduğunuz yerde. Elini ayağını oynatana acımam. İn aşağı. Uslu durun. Hadi arabanı

Çabuk! Çabuk olun! Bir delilik yaparsanız önce kızı vururum. Durmayın, defolun! Geri marş!

0: Yeter patron. Sakatsın. Daha beter edeceksin kendini.
1: Bulacaksınız onu. Topunuzu öldürürüm. Kılına zarar gelmemeli. Lokma lokma ederim hepinizi. Hayatım boyunca ne yaptımsa kızım için yaptım. Onu mutlu edebilmek için, anlıyor musunuz? Bulacaksınız onu!
2: Bağışla bizi abi. Bir fırsat ver. Bulacağız elbet. Cehenneme gitmiş olsa geri getireceğiz.
0: Arabasının plaka numarasını aldık. Sıra o yılanın canını almaya da gelecek.
1: Dağılın her tarafa. Önce arabayı bulun. Yılanı deliğinden çıkartın. Onunla ben hesaplaşacağım. Ben geberteceğim ellerimle.

Beni niçin getirdin buraya? Niçin kaçırdın? Sana sordum. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Cevap versene!

neresi. Neresi burası? Bana el süreceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Ne yapıyorsun be? Niye çekiyorsun?

0: Seni tanıdı babamın memurları. Elbet bulacaklar seni. Neden kaçırdın beni? Para kazanmak için namuslu bir yol bulamadın mı? Babamı tanımıyorsun, tapar bana. Yaptıklarını yanına bırakmaz, pişman olacaksın.
1: Yukarıda mutfakta yiyecek var, acıkınca yersin.

kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür. Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Senden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
3: Ayrılık bugün 18'de TV4'te.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski koltuk takımınızı 25.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Batman'inize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
10: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
3: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
10: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
3: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
10: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
3: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
5: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Batman'inize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
14: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
15: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl, yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
17: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sıraya daha.
5: Eyvah, yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

Babamın cevabını beklemeye lüzum yok. Hemen götür beni. Çok para verecek sana. İstediğinden de fazlasını verecek. Yalvarırım götür. Ben de para veririm sana. Hiç kimseye de söylemem. Şikayetçi olmam. Ölmüş annemin adına yemin ediyorum. Ne bekliyorsun? Ne duruyorsun? Niçin inanmıyorsun bana? İstediğin para değil mi? Söylesene, istediğin para değil mi? Sana soruyorum.

0: Babamın intikamı korkunç olacak. Göreceksin.
1: Gel yemeğini ye.
0: Polise de bildirmiştir. Gazetelerde yazmıştır. Seni arıyorlardır şimdi. Elbet bulacaklar.
2: Konuşmazsan öleceksin. Kolayca almayacağız yanına. İşkence yapacağız. Konuş. Arabanı kime verdin?
3: Bizden herkes araba kiralar. Her birinin nereye gittiğini, nerede olduğunu bilemeyiz. İmkansız şeydir bu.
2: Sendeki bütün arabalar satılık. İlk defa kiraya bir araba vermişsin. İlk defa. Niçin?
3: Bilmem. Ben söyledim söyleyeceğimi.
2: Hiç acınmaz senin gibisine. Konuşsaydın beynin dağılmazdı.
3: Dur! Sen kazandın. Sizi yanına götüreceğim. Ben bu kadar erkeğim, gerisini o düşünsün. Üstadı edin, pardesümü alayım.
2: Söyle ona, çabuk olsun.

Yarın 9 Ocak Perşembe. Veli Efendi Hipodromu'nda olacaksın. Saat tam 3'te bekleyeceğim. Gelmeyecek olursan veya tek başına gelmezsen kızını öldüreceğim. Polise haber vermek gibi bir deliliğe de kalkışma sakın. Seninle buluştuktan 2 saat sonra kızını serbest bırakacağım. Yanımda ve sıhhatli olduğuna inanman için birkaç fotoğrafını gönderiyorum.

0: Beni tek başıma çağırıyor. Para da istemediğine göre niyeti belli. Vurmak, öldürmek isteyecek. Polise haber verdim. Gizlice tertibat alacaklar. Siz de şimdiden gidip pusu kuracaksınız. Dikkatli olun, gölgenizi bile görmemeli.
1: Hiç merak etmeyin beyim.
0: Tam işte ben de geleceğim.
2: Niçin hipodromu seçti?
0: Mezarını orada istiyor anlaşılan.
3: Çok mu acın?
4: Geçecek. Yardımına şaşırdım. Sağ ol.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana. Nasıl yapabildim anlamıyorum. Kimsin? Niçin kaçırdın beni? Bana el sürmeye kalkışmadın. Para da istemiyorsun. Nedir istediğin?
4: Babanla hesaplaşacağım.
3: Babanla mı? Niçin hesaplaşacaksın? Ne istiyorsun babamdan? Sana sordum. Ne oldu? Ne kötülük gördün babamdan? Kendi işinde gücünde sakin, cömert, müşfik bir adamdır babam.

0: Öyle bir adamla senin aranda ne olabilir?
1: Tanımıyorsun babanı. Kalleşin, katilin biridir.
0: Yalanı bırak. Gerçeği söyle bana. Kimin hesabına babamın peşindesin? Kim attı bu iftirayı?

0: Babam çok severdi atları. Beni sevdiği kadar severdi. At sevgisini bana da aşılamıştı. Kendi yarış atlarımız da vardı. Boş kaldığım zamanlar hemen koşar günümü atların arasında geçirirdim. Gene böyle bir gündü.
1: Durun! İndirin beni! Yapamazdım, namussuz değilim ben!
0: Babamla babanın, öbür iki köpeğin arasında ne var, ne olmuştu? Bilmiyorum. Babamın her yumruk yiyişinde kalbim acıdan kopacak gibi oluyor. Gözümün önünde acımadan kıyasıya döverek, sonra da kurşunlayarak öldürdüler babamı. Baban öldürdü. Büyük yarışta babamın atının kaybetmesini istemişler. Teklifleri kabul edilmediği için bu korkunç cinayeti işlediler. Yerimden kıpırdayamıyordum. Taş kesilmiş gibiydim. Sonra çıkıp gittiler. Orada babamın ölüsü başında yemin ettim. Babamı öldürenleri yaşatmayacaktım. Bu uğurda gerekirse canımı verecektim. Annem, babamın acısına dayanamayarak öldü. Hayatta kimsem kalmamıştı. İntikam yeminiyle intikam gününü bekleyerek büyüdüm. Ölmek sırası babamın canını alanlara gelmişti artık. İkisini bulup geberttim ama yakalandım. Mahkum edildim. Hücrede tek başıma yaşarken en büyük korkum çıldırmaktı. Sonra da başka bir cezaevine sürgün gittim. Gitmediğim hapishane, görmediğim bölge cezaevi kalmadı. Aslında baban yalnız babamı değil, anamı da beni de öldürmüştü. 12 yıl sonra iyi halime mükafat olarak İmralı açık cezaevine gönderdiler. 3 yılım da orada geçti. 5 senem kaldı geriye.
2: Kaçtın mı İmralı'dan?
0: Hayır, izin verdiler 10 gün.
2: Babam böyle bir şey yapmamıştır. Yapmış olamaz. İnanamıyorum.
0: İnanman için anlatmadım. Sorduklarına cevap verdim.

0: Niye döndün?
1: Seni o halinle bırakıp gidemezdim. Kim olsa gitmezdi. Üstelik ben açtım bu yaraları. Anlattıklarına da çok üzülmüştüm. Çocukluğundan beri çektiklerim. Sana değil, babama ağlıyorum. Babam için ağlıyorum. Bir katilin kızı olduğumu öğreneceğime ölseydim keşke.
0: Bu işe karıştırmamalıydım seni. Ama baban ayrı bir dünyada yaşıyor. Erişilmiyor, ulaşılmıyor. Kaybedecek vaktim de yok. Onu ortaya çıkarabilmek için tek çare sen.
2: Gelmedi. Ya korktu, planını değiştirdi... ...ya da gizlice geldi, sizleri, polisleri gördü, kaçtı. Anlayacağız elbet. Mutlaka arayacaktır.
1: Açlıktan ölecekmişim neredeyse.

0: sevmedin mi?
1: Demir parmaklıklar ardında kadın hayali bile görülmez.
0: Bir sevgilin de mi yok?
1: Nasıl olacak? Nerede? Ne zaman? Baban kadar sevgilin de merak etmiştir seni. Aa,
0: yok öyle biri.
1: Yok mu?
0: Sevebileceğim bir erkek henüz çıkmadı karşıma. Yoksa isterdim.
1: Halbuki güzel kız.
0: Sen de çok yakışıklısın.

0: Buyurun, ben Semih.
1: Yarın aynı yerde, gene aynı saatte bekliyorum.
0: Bu defa yalnız geleceğim, namus sözü. Polise ben haber vermedim. Gülden'in başına gelenler duyulmuş. Gizlice peşindelermiş.
1: Geldim, gördüm. Aynı şeyi tekrar edersen sen yanarsın. Bir daha aramam, kızını gebertir, kaybolurum ortadan.
0: Kızımı bırak, ne istersen veririm sana. Zengin ederim seni. Peşine takılmam, yemin ediyorum. Söyle, kaç para istiyorsun?
1: Ben para değil, seni istiyorum.
0: Kimsin sen?
1: Ekrem'in oğluyum. Yıllarca önce hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
0: Ekrem'in oğlu mu?

Babasını vurduğum herifmiş. Hesaplaşmak istiyor benimle. Kızımın hayatına karşılık benim hayatımı istiyor.

Kim olduğunu öğrenmem iyi oldu. İki arkadaşımın kanına girmişti. Sıra bana gelmeyecek. Babasını vurduğum yerde oğlunu da öldüreceğim şimdi. Öldüreceğim köpeği.

0: Hoş geldin.
1: Giyecek bir şeyler aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
0: Hiç lüzum yoktu. Alışmıştım üstümdekilere. Aç mısın?
1: Yok, hayır.
0: İlk defa yemek pişirmiştim.
1: Yerim öyleyse.

çok bunaldın. Kapalı yerde sıkılır insan. Çürür, iyi bilirim bunu. Biraz hava almak ister misin?

0: Yarın ayrılacağız demek.
1: Evet. Şu 3-4 günü kolejde arkadaşlarına anlatırsın, gülüşürsünüz.
0: Okula gitmeyeceğim artık. Babamın yanına da dönemem. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Çalışacağım. Her şeye yeniden başlayacağım.
1: Kötülük ettim sana. Anlatmamalıydım. Hiçbir şey bilmemeliydim.
0: Belki de iyilik ettin bana. İleride bir gün gene öğrenecektim belki. Daha kötü olacaktı benim için. Yıkılacaktım. Ama şimdi hiç değilse yanımda sen varsın. Bir gece içinde olsa yanımdasın.

Doğru pusu yerine. Şimdi, hemen, erkenden gideceksiniz. Halil'den önce gideceksiniz. Canlı kurtulacak olursa onun yerine sizi gebertirim.

0: Gitme. Yalvarırım gitme. Öldürme.
1: Bugünü 20 yıl bekledim Gülden. Babamın vurulduğu yerde babanla hesaplaşacağım.
0: Yalvarırım. Halil, ne olur beni dinle. Babamın ölmesi senin de ölümün olacak. İkinizin de yaşamasını istiyorum. Halil! Yalvarırım, öldürme, gitme!

Well, there is a deep.

0: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
1: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
0: Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
2: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
1: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
3: Ama kıskanıyorsun.
1: Beğenmediniz mi yoksa?
3: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
1: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
4: Sabah Yıldızı, birazdan TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
12: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
12: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
11: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
11: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
14: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
15: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
13: Demezdi.
15: O zaman bize müsaade.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Unuttum abi.
18: Neyi unuttun ya?
17: Çadırı. Canın sağ olsun.
19: Tulumlar.
17: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
19: Yok.
20: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
19: O da bizi izler.
21: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
22: Herkese bir halle yoluyor.
23: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içerisinde olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Unuttum abi.
7: Neyi unuttun ya?
6: Çadırı. Canı sağ olsun.
8: Tulumlar.
6: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
8: Yok.
9: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
8: O da bizi izler.
10: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
11: Herkese bir halle yoluyor.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: öldürme Halil. Öldürme babamı. Yalvarırım, öldürme.
1: Ne bekliyorsun, vursana.
0: Benim için bağışla babamı. Öldürme Halil.
1: Öldür dedim. Vur, bitsin bu iş.
0: Ne olur dinle beni. Yalvarırım, öldürme. Öldürme babamı.
2: Kızın Bolu yolundaki bir dağ evinde. 170. kilometreden sağa sapacaksın. Yamacın ardındaki tek ev. Kapı numarası 23.

0: ateş etme baba! Masken düştü artık baba. Bir ümit vardı içimde. Benim babam kanlı katil olamaz diyordum. Gördüm, anladım her şeyi. Babasını vurduğun gibi kalleşçe oğlunu da öldürmek istedin.
1: Hayır, hayır yavrum. Benimle böyle konuşamazsın. Babanım be!
0: Artık değilsin. Öldür istersen. Ömrümün sonuna kadar utanacağım senden. Acı çekeceğim. Benim için yaşamıyorsun artık. Bir daha arama beni.
1: Gülden yavrum, bırakamazsın beni. Yaşama ümidimsin sen. Gidemezsin.
0: Gideceğim baba. Ölüme kadar Halil'in yanında olacağım. Halil!
2: Gülden! Gülden! Yavrum, dur!

Müdür beyle konuştum. 5 değil, 3 yılın kalmış. 3 yıl ne kadarcık zaman. 3 gün gibi geçecek sevgilim.

hikayesi benim hayat hikayemdir. Biz aslen İstanbulluyuz. Yani annemin de babamın da doğduğu şehir orasıymış. Annem şu anda yanımdaki hanımdır. Babamı hiç hatırlamıyorum. 2 yaşındayken ölmüş. Şimdi annemle İzmir'e gidiyoruz. Bundan sonra da hep orada oturacakmışız artık. Niçin bilmiyorum, İstanbul'dan ayrıldığımıza çok üzülüyorum. İstanbul'da benim, benden biraz büyük bir erkek oyun arkadaşım vardı. Ondan ayrılmak beni çok üzüyordu. İzmir'e vardıktan sonra bir eve geldik. Hiç de güzel bir yer değildi. Anneme, burası neresi diye sordum. Artık bizim evimiz burası dedi. Şaşırmıştım doğrusu. Halbuki İstanbul'daki evimiz ne güzeldi. Koskocaman bir köşk, büyük bir bahçesi vardı. Günler yeni evimiz içinde geçip gidiyordu. Ama İstanbul'daki arkadaşımı hiç unutamıyordum. Annemin bir üzüntüsü vardı. Ama benden saklıyordu. Canım anneciğim, bütün ev işleri arasında benimle ilgilenmeyi, bana kitaplar okuyup masallar anlatmayı hiç ihmal etmiyordu. Bir gün gene bana kitap okurken, annem birden rahatsızlandı. Herhalde bir yeri acıyordu. Annem o günden sonra yatağa düştü. Gün geçtikçe kötü oluyor, acısı, ıstırabı artıyordu. Komşular, tanıdıklar hep başındaydı. Beni annen yakında iyi olacak diye teselli ediyorlardı. Halbuki ben annemin iyi olmadığını, fena şeyler olacağını...

0: adeta hissediyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Bir gün annem gözlerini kapadı ve bir daha da hiç açmadı. Annem ölmüştü artık. O günkü annemin yüzü, kapanan gözü yıllar yılı gözlerimden silinmemişti. Ama annem artık duvardaki resimdi. Canım annem, resimde bile sanki bana bakıyordu. Bir gün evimize Mehmet amca adında biri geldi. Benim kimsem olmadığı için o bakacakmış. Babamın uzak akrabalarından olan bu adamı ilk görüşte sevmemiştim her nedense.
1: Yıllar birbirini kovalamış, koskoca bir kız olmuştum artık. Parasızlık ilk okulu bile zorla bitirmeme sebep oldu. Bir aile çevresi içinde büyümediğim için adam akıllı terbiye de almamıştım. Bu arada Vasim Mehmet amca bana bol bol nasihatler verir, hiç okutmadan bir sürü kağıt imzalatırdı. Şu adamı çocukluğumdan beri sevmemiştim. Hala da sevmem ya. Çocuklar hislerinde yanılmazmış. Yanılmadığımı ben de yıllar sonra anladım ancak. Vasim bir gün yaşamak için çalışmak lazımdır diye beni eski İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağına götürdü. Karısı Şefika Hanım'a can yoldaşı olacakmışım. Yani açıkçası besleme. Mehmet amca eti senin kemiği benim diye hanıma teslim etti beni. Ama Şefika Hanım'ı görünce rahatladım biraz. Kibar, güler yüzlü bir kadındı. Burası senin evin, inşallah seni ben gelin ederim dedi.

0: türlü işe koşuyordum. Çamaşır, bulaşık, yemek servisi, orta işi... Ama memnundum hayatımdan. Karışanım, görüşenim yoktu. Mağrur ve dik başta olduğumdan çalışmak için bu kapıdan daha iyi bir kapı bulamazdım. Ama bu mutluluk bir gün bozuldu. Şefika Hanım elinde bir mektupla yanıma gelmişti.
1: Size bir mektup var Nevin Hanım.
0: Mektup mu? Kimsem yok ki bana mektup yollasın hanımefendi.
1: Kocanızdan.
0: O nasıl söz hanımefendi? Evli olmayan kadının kocasına mektup gelir mi hiç?
1: Sabık İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağında... bestekar Nevzat Ekrem Bey'in karısı Nevin hanımefendiye, buyurun. Halbuki sizi kimsesiz bir genç kız diye tanıttılar bize.
0: Mutlaka bir yanlışlık olacak hanımefendi. Avukat Selim, damgası da var. Şaka olamaz herhalde. Hanımefendi, sizi alakadar eden bir iş hakkında görüşmek üzere... mümkün olduğu kadar süratle yazıhanemi şereflendirmenizi rica ederim. İmza İzmir avukatlarından Ahmet Selim.
1: Doğru değil miymiş?
0: Evet ama... bana bir saat için izin verir misin hanımefendi?
1: Gidebilirsiniz.
2: Yazıhaneme teşrif etmenizi ricamın sebebi... vasiyiniz Mehmet Bey'in hesaplarında sizi ilgilendiren işleri halletmek içindir.
0: Mehmet Bey'in hesapları mı?
2: Evet. Biliyorsunuz 3 ay evvel vefat etti.
0: Bilmiyordum, Allah rahmet eylesin.
2: Mehmet Bey'in hesaplarının tasfiyesine ben memur edildim. Bu hesaplar arasında sizi ilgilendiren kısımları gözden geçirdim.
0: Kısa kesin be avukat bey. Vasim üstümüze afiyet, tatsız tutsuz bir adamdı. Onun hesabına kafa şişirmek bana mı kaldı yani?
2: Sizi asıl çağrışım kocanızla olan...
0: Ne kocası be? Bakın terbiyeliyle terbiyeli olurum ama... namusuma dokanıldı mı bakmam avukat falan ha, sonra...
2: sinirlenme, otur kızım. Siz meşhur bestekar Nevzat Ekrem Bey'in eşi Nevin Rauf Tuncer değil misiniz?
0: Ben sadece Nevin Rauf'um. Evli değilim. Nevzat Ekrem ismini de ilk defa işitiyorum.
2: Hanım kızım, ciddiyetten ayrılmayalım. Bundan 4 yıl evvel...
0: 4 yıl evvel okulda öğretmenlerin ceketine kuyruk bağlıyordum. Sözlerime inanmıyorsunuz galiba.
2: Nikah kağıdınızı dün kendim okudum.
0: Nikah kağıdı mı? Bozma gene kafamı avukat bey.
2: Otur kızım, otur evladım. İşte dosyanız. Mesela şu vesika nikahınıza ait izinname.
0: Ben anlamam böyle karışık dalgalardan. Evli olmadığımı ben mi iyi bileceğim yoksa şu kağıt parçaları mı? Ne koca yüzü gördüm, ne nişanlı. Ben evlenmek değil, başkasının nikah çeken yemek bile kısmet olmadı bana.
2: O ciheti bilmem. Bence malum olan şey, dosyada da mevcut evraka göre... vasiyenizin sizin hesabınıza senede 60.000 lira çekmiş olduğudur. İşte, makbuz.
0: 60.000 lira mı? Şaka yapmayın avukat bey.
2: Vasiyeniz Mehmet Bey sizin evli olduğunuzu biliyormuş bu vesikalara göre. Çünkü imzası var. Sizi saflığınızdan istifade ederek evlendirmiş olmaları muhtemel.
0: Biri öyle bir halt işlediyse veririz mahkemeye, bozarız o evliliği.
2: Hele bir kere nasıl evlendiğinizi öğrenelim, bozdurmayı ondan sonra düşünürüz kızım.
0: O zaman o işle zatıaliğiniz uğraşın, benim aklım ermez öyle karışık işlere.
2: Bu iş beni de meraklandırdı. Esaslı bir araştırma gerekecek.
1: Böyle bir meseleye isminizin karışmış olmasına çok üzüldüm. Kocanız olan bu adam belki de çapkının biridir.
0: Hangi kocam? İnanın biraz canım, kocayla falan bir işim yok benim.
1: Dediğiniz gibi olsun Nevin. Hakikaten öyle diyelim ama herkesi nasıl inandırırız?
0: Yani sizin nazarınızda kabahatliyim öyle mi?
1: Ben bir dedikodunun doğmasından korkuyorum.
0: Anlıyorum hanımefendi. Yarın sabahtan tez yok, evinizden çıkıp gideceğim. Benim yüzümden bir dedikoduya uğramanızı istemem.
2: Maalesef araştırmalarımdan bir şey çıkaramadım. Kanunen Nevzat Ekrem Bey'in eşisiniz. İstanbul'a gitmenizden başka çare yok.
0: Gerekirse giderim, çünkü bu uyduruk koca yüzünden işimden oldum.
2: Bak kızım... İstanbul'da arkadaşım avukat Muzaffer'i bulursunuz. O sizi Nevzat Ekrem Bey'le tanıştırır. Kendisiyle konuşur, durumu anlatırsınız. Ben avukat Muzaffer Bey'e bir mektup hazırladım. Vakit kaybetmeden yola çıkmaya bakın. Buyurun. Bir de para meselesi var. İstanbul'a parasız gidilmez.
0: Ay, yanımda azıcık para var.
2: Azıcık para hiç yok demektir kızım. İstanbul'dan vasiyeniz namına gelen paranın son 3 aylığı 15.000 lira olduğu gibi duruyor. Bu parayı size vereceğim.
0: Ama bu para benim değil ki.
2: Fakat bu mesele için sarf olacak. Buyurun, bu da çekiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben de size iyi şanslar dilerim kızım.
0: Allah'a ısmarladık. Yardımınızı hiçbir zaman unutmayacağım.

0: avukatlarından Selim Bey tarafından geliyorum. Avukat Muzaffer Bey'le görüşebilir miyim?
1: Muzaffer Bey mahkemedeler.
0: Peki, ne zaman döner?
1: Akşam üzeri sanırım.
0: Müşterilerinizden biriyle görüşmek istiyordum. Besteker Nevzat Ekrem Bey'le. Adresini verebilir misiniz?
1: Hay hay hanımefendi, söyleyin.
0: Yazın lütfen.
1: Peki.

0: Nevzat Bey'i görmek istiyor.
1: Randevunuz var mı?
0: Hayır.
1: Öyleyse mektup yazın. Kendilerinin haberi olmadan içeri alamam.
0: Ne yani, padişahın huzuruna mı çıkıyoruz be? Ben avukat Muzaffer Bey tarafından geliyorum. Nevzat Ekrem Bey'i derhal görmem lazım. Şu kartı verin kendisine. İşte.
1: Zannetmem ama bir söyleyeyim. Günde en aşağı 100 kadın arar kendisini.
0: Hadi hadi git, haber ver, uzatma. İş istemeye mi geldiniz yoksa yardım istemeye mi? Çok konuşma.
1: Buyurun efendim.

0: Hanımınızla görüşmek istiyorum.
1: Sizi dinliyorum.
0: İsmimi okudunuz herhalde.
2: Evet, okudum ve bu ne küstahlık diye sepete attım. Benimle konuşmak için karımın adını vererek girmeniz doğru bir hareket değil.
0: Bir erkeğe sırnaşmak için nüfus değiştirecek kadar enayi değilim. O benim ismim.
1: Korkarım benim, kocanız olduğumu da söyleyeceksiniz.
0: Ben de aynı korkuyla buraya kadar geldim.
1: Demek açık gözlük edip kocanız olduğumu iddia ediyorsunuz.
0: İddia etmedim, korktuğumu söyledim. Çünkü nüfus kağıdımda sizinle evli görünüyorum.
1: Bak kızım, benim saçma sapan laflarla uğraşacak vaktim yok.
0: Öyleyse uzatmayalım bayım. Karınızın adı Nevin Rauf değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu isim benim ismim.
1: İmkanı yok. Siz ya bir delisiniz ya da bir sahtekar.
0: Siz de efendi görünüşlü ama saygısızın terbiyesizin biri.
1: Asıl ben sizi terbiyeye davet ederim. Ben sizinle evlenmedim. Sizi tanımıyorum. Benim karım harikulade güzel, zarif bir kadındır. Sizi daha fazla dinleyerek de vaktimi kaybetmek istemiyorum. Hadi güle güle, güle güle.
0: Kafam bozulmaya başlıyor ama.
3: Ne oluyor Ekrem, bu gürültü ne?
1: Bu tımarhane kaşkını hanımefendi, benden evli olduğunu iddia ediyor.
3: Bu kılıkla bu eve hizmetçi bile olamazsın sen kızım. Anlaşılan ayna görmemişsin sen.
0: Bana bak, saçlarından bir tutarsam cart diye indiririm.
3: Ekrem, bu küstahın haddini bildirmeyecek misin?
1: Yeter artık! Hanımefendi, kendinize gelin biraz.
0: Susar mısın şimdi? Bu evlilik maskaralığı ne dalgadır, onu söylesen.
1: Sizden kurtulmak için anlaşılan ya polise ya da tımarhaneye telefon etmeli.
0: Ben de buraya bu pis işten kurtulmak için geldim. Namus meselesi bu. Ya bana adam gibi doğru dürüst cevap verirsiniz ya da ben size adımı çaldılar diye polise veririm.
1: Sizi şimdi kapı dışarı attıracağım. Daha fazla masal dinleyemem.
0: Hacet yok. Gidiyorum. Ama pişman olacağınızı da aklınızdan çıkarmayın.
1: Neden duruldun sevgilim? Zincirlik bir tımarhane kaçkınının zırvalarına kulak asıp da kendini üzmen manasız.
3: Ya doğruysa dedikleri?

Alacağım intikamımı. Şımarık züppeler ne olacak? Köşkte hizmetçi bile olamazmışım ha? Bu lafı fitil fitil burunlarından getirmesem bana da nevin demesinler.

0: Nihat Muzaffer Bey'in yazıhanesini rica edeceğim. Numarası mı? Bir dakika. 44-97-86. Evet.
1: Alo? Evet. Bir dakika efendim. Beyefendi, telefonla sizi arıyorlar.
2: Buyurun. Avukat Muzaffer. Evet. Notunuzu aldım Nevin Hanım. Evet. Gayet tabii hanımefendi.
0: O Nevzat Ekrem beyefendi denen zatı da davet ederseniz hep beraber daha iyi anlaşırız. Yoksa polise veririm.
3: Bu işe hakiki Nevin Rauf'un vasisi Mehmet Bey'in zoruyla girdim. Her şeyi planlamıştı. İlkin korktum.
4: Sonra da sahtekarlığı kabul ettim.
3: Çok sıkıntı, her kötülüğü yapabilecek bir yokluk içindeydim Ekrem. Kendimi satmaktansa...
4: Başka bir kadının adını çalmayı göze aldım.
3: Mehmet Bey çekinilecek bir şey olmadığını söylüyordu.
4: Ve sen sahte hüviyetle vasiyetnamede istenilen Nevin Rauf adını alıp benimle evlendin.
3: Evet Ekrem.
4: Peki şimdi ne olacak? O şirret karıyı da deli zannedip kovduk. Ne adres aldık ne bir şey. Alo? Oh, merhabalar Muzaffer Beyciğim. Teşekkürler efendim. Tam da aynı şeyi düşünüyorduk. Nerede buluruz kızın adresini diye. Peki. Evet, yarın 3'te sizin yazıhanede. Tabii, tabii. Teşekkürler, hoşçakalın.
2: Nevin Rauf hanımefendi ile mi müşerref oluyorum?
0: Evet, siz de avukat Muzaffer Bey'siniz galiba.
2: Evet, buyurun şöyle.
5: Otur kızım.
2: Ekrem Bey de kendisini ziyaret ettiğinizi bana anlattılar.
0: Ya, eksik olmasınlar çok kibar davrandılar. Beyefendinin sayesinde hizmetçi kılıklı, adi sahtekar olduk. Güya beyefendiye sırlaşmak için numara yapmışım.
2: Sakin olun lütfen. Şüphesiz ne ben, ne de Nevzat Ekrem Bey gerçek hüviyetiniz hakkında şüphe etmiyoruz. Siz bundan 4 yıl önce Nevzat Ekrem Bey ile evlenen Nevin Rauf hanımsınız.
0: Hala mı evlilik lafı? Ben hayatımda hiç evlenmedim diyorum.
2: Bir dakika. Nevzat Ekrem Bey, Nevin Rauf ismini taşıyan genç kız kim olursa olsun... ...onu zevceliğe kabul etmek zorundaydı.
0: Fazla Arap saçı bir hikaye ama Allah sonunu hayretsin.
2: Sonu çok hayırlı çünkü 6 milyonluk bir iş.
0: Ne? Anlamadım.
5: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için... ...ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Ancak böylelikle mirasa sahip olabileceksiniz.
0: Çok komik bir miras meselesi doğrusu.
4: Komik ama faydalı. Bu servete konmak için adınızı alıp benimle sahte nikah yaptılar.
0: Aman ne mühim sizinle nikahlanmak!
5: Mühim olan bir anda milyoner olduğun kızım.
0: Bence mühim olan köşte bana yapılan hakaret. Sahtekar, yalancı kimmiş, ben mi yoksa bunlar mı?
4: Ha, kendinize gelin hanımefendi.
0: Siz benim haberim olmadan benimle nasıl evlenebilirsiniz?
4: Bu işte beni de aldattılar. Sizinle evlenebilmem için sizi tanımam lazımdı. Ben de vasinize müracaat ettim, o da bana bu oyunu oynadı.
0: Ne oyunu?
2: Müsaade ederseniz Ekrem Bey, ben izah edeyim. Miras vasiyetnamesi ortaya çıkınca sizi aradık tabii. Dolayısıyla vasiniz Mehmet Bey bize muhatap oldular. Vasiyeti kendilerine anlattık. Daha sonra bize beraberinde getirdiği genç bir kızı Nevin Rauf adıyla tanıttı. Sahte evrak ve nüfus cüzdanı düzenlemişti. Hiç şüphelenmeden o Nevin Rauf hanıma nikahı kıydık.
0: Vasimin bu işte çıkarı neydi?
2: Vasiyetnamede yazılı 250 bin liralık çeyiz parasını almak için. Çünkü getirdiği kızla kendisi anlaşmıştı.
0: Haa, şu mesele! Peki, şimdi evdeki sevgili karıcınız ne yapacaklar acaba, ha?
5: Herhalde alıp bohçasına gidecektir kızım.
0: Gitmesine lüzum yok. Durum açıklandığına göre yapılacak ilk iş... ...bu tatsız nikahın bir an önce bozulması. İkimiz de kurtulmuş oluruz.
5: Biz şahsen bir sebep göremiyoruz bu nikahın bozulmasına.
0: Neden? Herhalde güzel kadınlar meraklısı kıymetli bestekarımız Nevzat Ekrem Bey de benim kadar sevinir bu ayrılığa. Değil mi beyefendi?
4: Benim için fark etmez.
0: Benim için çok mühimdi.
2: Biz kendi davamıza baksak önemsiz şeyler üzerinde duruyoruz.
5: Avukat Bey doğru söylüyor kızım. Seni bekleyen yakışıklı bir koca ve 6 milyonluk bir servet var.
0: Gönül kimi severse yakışıklı koca odur amca. Onun için koca lafını geç bir kalem. Sonra ben ne yapayım onca parayı? Çok para azdırır beni.
2: Ama siz bu izdivaca hayır derseniz Ekrem Bey mirastan mahrum kalır.
0: Hı? İşte ben de onu istiyorum. Ben az parayla geçinirim ama beyefendi milyonlara alışmış, o geçinemez.

0: misiniz?
1: Ben zaten zenginim, sen kendine bak!
2: Hatalı hareket ediyorsunuz. Atasözü malum, öfkeyle kalkan...
0: Zararlı otururmuş, biliyoruz. İnsan nefret ettiği insanla aynı çatı altında oturabilir mi hiç?
1: Hislerimiz karşılıklı. Ben de sizden nefret ediyorum. Ama basit bir nefret yüzünden Nuri amcanın vasiyetini bozmak istemem. Bu evliliğin devamını para için değil... ...sevdiğim bir ihtiyarın aziz ruhu için istiyorum.
0: Aziz ruhu mu, yoksa aziz mirası için mi Ekrem Bey? Ve size son sözümü söyleyeyim. Benim için hayatta servetten daha önemli şeyler vardır. Ekrem Bey'in beni köşte nasıl bir merasimle karşıladığını görseydiniz... ...kendilerine neden hayır dediğimi daha iyi anlardınız. Hadi aldık, Allah'a ısmarladık.
3: Kızım, yerden göğe kadar haklısın ve bu yüzden sinirlisin. Düşünüp taşındıktan sonra aynı meseleyi yarın konuşsak.
4: Bir kere denemekten de zarar gelmez. Yarın köşkte bir defa daha konuşsak.
0: Sizleri çok sevdim. Hatırınız için bir kere daha bu meseleyi konuşalım. Ha. Yalnız beyefendinin uşaklarıyla sahtekar karısına ve hizmetçilerine misafirleri terbiyeli karşılamalarını tembihlersiniz.
1: Çok inatçısınız hanımefendi.
0: Üstüme varmayın, katlidir kararım beyefendi.
1: Peki, inatçılığınızdan vazgeçip kararıma uymanız için mirastaki hissenizden ayrı kaç para istersiniz?
0: Asabımı bozmayın beyefendi. Hayatınız belki satın alınacak kadınlarla geçmiştir. Ama satın alınmayacak kadınlar da vardır.
1: Fiyatı verilince her şey satın alınabilir. Söyleyin kaç para?
0: Kafanıza bir vazo indirmemi istemiyorsanız özür dileyin, yoksa bu iş...
3: Karakolda biter.
4: Belki Nevin Hanım'ın direnmesinin hissi bir sebebi vardır.
0: Ne gibi hissi sebep?
4: Genç bir kız olarak erkeğinizi seçmek hakkınız tabii. Belki menfaatleriniz üzerinde tuttuğunuz bir sevgiliniz vardır.
0: Bakmayın, ana babaya hasret büyüdük. Kılık, kıyafet, kibarlık edebiyatımız falan noksandır ama... ...namus cihetinden sizin o kürklü hatunları vagonu ile cepten çıkarırız. Ben can davası, ekmek davasındayım. Ne sevgilim oldu, ne de sevmeye niyettim.
1: Beni yanlış anladınız. Ben sizden aşk dilenmedim. Nikah bozulmayacak ama gene de birbirimizden uzak olacağız.
0: Çünkü yeryüzünde birbirine asla yaklaşamayacak iki düşmanız.
4: Tabii şimdilik, yarınların neler doğuracağını kimse bilemez.
0: Bilmeye lüzum yok. Yarınlar sadece kavga ve patırdı doğurabilir aramızda. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok beyefendi.
3: Aferin Nevin kızıma! Ben de olsam aynen davranırdım. Bu bir ticari evlilik olacak. Topu topu bir sene, hiçbir aşk ve sevgi olmadan.
0: Ben ticaretten anlamam, ben tüccar değilim. Benim maksadım Ekrem Bey'e hareketlerini pahalıya mal etmek.
1: Hı? Bu yaptığınızı bindiğiniz dalı kesmek derler.
0: Ben paraya, konfora falan alışık değilim zaten. Ama siz alışıksınız, siz düşünün.
4: Fakat Nevin Hanım, Ekrem Bey'e ait paraya, mala, mülke, her şeye resmen ortak olacaksınız.
0: Her şeye ortak mı olacağım?
3: Evet, ve asıl intikamı öyle alırsın. Mirasından kalan nakit 800 bin lirayı da şimdiden üzerine geçirtebilirsin.
0: Bu köşk de benim mi olacak?
3: Evet, yalnız bu köşk değil, diğer apartmanlarda.
0: Peki bu iş nasıl garanti olacak?
4: Noter ve tapudan bütün gayrimenkullerin yarısını Ekrem Bey üzerinize devir yapacak. Değil mi beyefendi?
3: Ve bankadaki paraların da yarısı isminize açılacak bir hesaba geçecek.
0: İşte şimdi intikamımı alabilirim. Tamam. Bir yıl sabredeceğim beyefendi.
1: Ben de sana bir yıl tahammül edeceğim.

Beni kılıksız görünce ilkin aptalın sümsüğün biri sanmışlardı ama işimi sağlam tutup notere gidince kolay kırılacak ceviz olmadığımı anlamışlardı.

0: bankaya da hisseme düşen 800 bin lirayı yatırınca artık topla tüfekle yıkılmaz bir hale gelmiştim. Mirasın geri kalan 7 milyonuna hak kazanmak için bana bir yıl katlanmak zorundaydılar. Az sonra avukat ve Kamil dayı ayrılmışlar, yalnız kalmıştık. Beyefendi beni alelacele otelden alıp köşke götürmek istiyordu. Beni ilk geldiğimde nefretle karşılayan sayın bestekar hazretlerine bir uşak muamelesi yapıyordu.
1: Eşyalarımı hazırlamak uzun sürer, birkaç gün sonra gelsem... köşkte de ayrı yaşayacağımıza göre bir acelemiz yok.
2: Lüzumlu eşyalarınızı şimdi beraber alırız. Geri kalanları da uşakla hizmetçiyi gönderip taşıtırım.

0: hesabınızı kapattım. Otelciye de odayı bıraktığınızı söyledim.
1: Teşekkürler ama yangından kaçar gibi lüzum yoktu bu aceleye. Eyvallah amca!

0: Selamlaştığınız adam kimdi?
1: Ne bileyim ben?
0: Bilmediği kimseye öyle göz süzer mi insan?
1: Bir ahbabımdı belki.
0: Bu şehre yeni geldiniz daha. Ahbaplıklar kurmak için nasıl vakit bulabildiniz?
1: Evlenmeye bile vakit bulamadık mı?
0: Haklısınız ama sizden bir ricam var. Evlilik oyunu oynadığımız müddetçe bu gibi selamlaşmalar yahut buna benzer hareketleriniz olursa bana da izahat verin lütfen.
1: Neden?
0: Rol bile olsa bir kocanın karısına bu gibi şeyleri sormaya hakkı vardır da ondan.
1: Vallahi orasını düşünürüz sırası gelince. Ticari bir anlaşma yaptık diye esir olmadık ya.

0: Üst kata çıkarım. Evinize hoş geldiniz.
1: Doğru, evim.
0: Buyurun, sizi dairenize çıkarayım. İlk gelişinizde sizi bir sahtekar sandımdı ama şimdi resmen karımsınız.
1: Ben de ilk gördüğümde zaten ailenizi dünyanın en kaba insanı sandımdı ama şimdi maalesef kocamsınız.
0: Burası daireniz, salonu, bu da yatak odası. Burada mesut olursunuz inşallah.
1: Saadet için evlenmedik Ekrem Bey. Birbirimizi üçer milyonluk miras aşkına katlanacağız. Yoksa ne ben zatı halinizi çekebilirim, ne de zatınız beni.
0: Buyurun, odanızı da göstereyim. Beğendiniz mi odanızı?
1: Damı akmayan her oda birdir benim için. Sahte Nevin, Rauf Hanım da burada mı yatarlardı?
0: Hayır, o yanında yatmayı tercih ederdi.
1: Haha, şu mesele!
0: İyi günler, Allah'a ısmarladık.
1: Artık kendi köşküme yerleşmiştim. Sanki rüyalar alemindeydim. Bu koca köşkte sevdiğim tek insan Kamil dayı olmuştu. Ertesi gün ilk işim onu yanıma alıp köşke ilk geldiğim gün bana tepeden bakıp hakaret edenleri ve köşkten beni kovanları buradan temizlemek oldu. Bütün uşak ve hizmetçileri kovdum. Yapılacak mühim bir işim daha vardı. Evet, hadi! Şimdi dayı bey, sen bana yeni uşak ve hizmetçiler temin edersin.
2: Baş üstüne!
1: Köşkte bir dediğim iki olmuyor, yalnız benim borum ötüyordu ama günlerim bunalım içinde geçmeye başlamıştı. Beğeneceğimi umduğum yatak odası aslında bir yıllık diri diri gömüleceğim bir mezar, bir hapishane olmuştu benim için. Ne ben onun odasına gidiyordum, ne de o

benim odama geliyordu. Zaten o çok geceler sabaha karşı sarhoş olarak eve geliyor ya da sabaha kadar evde içki içiyordu. Bazen yanına gitmek, onunla konuşmak istiyordum ama o benim yüzüme bakmaya bile tenezzül etmiyordu. Bu bir anlaşmalı evlilik de olsa resmen kocam olan adamın ihmali beni çıldırtıyordu. Bir araya geldiğimiz tek yer yemek odasıydı. Orada bile yarım saat bir arada olmamıza tahammül edemiyordu. Belki o da haklıydı. Onun hayatı bambaşkaydı. Ben basit bir kızdım, görgüsüzdüm. Benden nefret ettiğini, iğrendiğini bakışlarından anlıyordum.

0: Bazı günler yemeğe bile inmiyordu. Odasında tek başına oturuyordu. Bir senenin çabuk geçmesini iple çekiyordu besbelli. Çok gariptir. İnsan sevmese, hiçbir ilgisi dahi olmasa... ...kendisine ait bir erkeğin başkalarıyla ilgilenmesine tahammül edemiyor. Muhakkak başka kadınlarla ilgisi vardı. Bir gece geç vakit telefon çaldı. Telefonlar paraleldir. Bir tanesi benim odamda, bir tanesi onun odasında.
1: Alo, sevgili.
2: Alo. Sen misin Zeynep? Hiç. Baş belasından uğraşıp duruyorum.
1: Canım Ekrem'im, seni kaybettim diye korkmuştum.
2: Adı Sayıcı Nevin Rauf diye, o aptal mı alacak senin yerini?
1: Tatlım, bir tane Ekrem'im. Yarın nerede buluşuyoruz?
2: Gece 10'da, gel kulüpte.
0: Gel kulüpte, ha?

0: Ciddi misiniz böyle?
1: Yeri ise neşeliyimdir ama korkarım sayenizde somurtkan bir adam olup çıkacağım.
0: Anlaşmamızı unutmayalım. Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
1: Doğru, haklısınız. Rol yapan iki aktör. Daha doğrusu para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
2: Ekrem zor erkektir kızım.
0: Ben de kolay kadın değilim.
2: Belli, o tarafını seviyorum zaten senin. Ekrem'i adam etmek için senin gibi acar bir kız lazımdı.
0: Yani yeğeninizden değil, benden yana mısınız?
2: Ben Ekrem'i çok severim, yalnız çok şımarık ve havaidir. Yola girmesi, burnunu sürtülmesi faydalı olur.
0: Bana yardım ederseniz alnını bile sürteriz.
2: Bütün gücümle yardım ederim.
0: Gel kulüp nerede biliyor musunuz?
1: Zeynep Hanım'ın sesi çok güzeldir, kulübünüzde şarkı söyleyebilir.
3: Emredersiniz Ekrem Bey. Sizin sesi güzel diye tanıştırdığınız hanım, bizim için şimdiden biri yıldızdır.
1: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Yarın akşam programa başlayabilirsiniz Zeynep Hanım.
0: Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler Ekrem Bey. İyi eğlenceler.
0: Sağ ol. Çok çok teşekkür ederim sevgilim. Beraberken beni sevmediğini zannediyordum.
1: Neden?
0: Üzerime bir sürü kadınlarla çapkınlık ediyordum.
1: Bugün aynı şeyi seninle yapıyorum işte. Evdeki aptal, en pısırık erkeği bile ihanete sevk eder. O inatçıya ihanet etmek sevaptır ayrıca.
0: Ya fark ederse?
1: Ha, o mu? Hayatta adam kızdırıp kavga etmekten başka bir şey bilmeyen bu dalanın serserinin biri.
0: Kolay gelsin!
1: Burada işin ne?
0: Yavuz hırsızlara bakın! Aynı şeyi benim sormam lazım. Evde iki günlük masum karıcığını bırak, burada elin şeyle oynaş, iyi vallahi.
4: Ama...
0: Başlatma şimdi!
1: Biraz yavaş konuşamaz mısınız ayıp?
0: Sus! Ayıp olan sizin yaptığınız. Bu sefer kibar davrandım. Ama bir daha yakalarsam o mısır püskülü saçlarını doladım mı elimi yerden yere çalarım. Kafanı patlatırım ha!
4: Çok kibar karım varmış Ekrem. Allah kolaylık versin.
0: Hadi hadi! Sen elin kocalarına akıl vereceğine başının çaresine bak. Yürü eve! Yürü diyorum!
1: Ne bileyim, herkes bize bakıyor. Maksadın beni rezil etmek mi?
0: Hayır, hizaya sokmak. Bir yıl içinde kendimizi frenlememiz lazım yoksa...
1: Yoksa ne?
0: Yoksa ben de aynı şekilde hareket etmek zorunda kalırım beyefendi.
1: Ne o?

0: sıkarım koluma herifle, gelirim buraya!
1: Hadi!
0: Evli olduğumuzu unutup, adımı çalan metresinizle oynaşmaya başladınız!
2: Mecburum hanımefendi, genç ve sıhhatli bir erkeğim! Odalarımız ayrı olduğuna göre, bazı şeyleri dışarıda aramak zorundayım!
0: Madem resmen evliyiz, benim kadınlık gururumu da korumak zorundasınız!
2: Sizinle münakaşa etmek, sinirlerimi bozmak istemiyorum! İyi geceler!
3: Zannettiğimden çabuk gelecek yola!
0: Burada mıydın dayı? Ben de zannettiğimden çok üzüleceğim!
3: Üzülmek mi? Hani ser, cesur, dünyaya metelik vermeyen kızdın ha?
0: Öyleyim ama, bu nikah garip bir şey! Aramızda bir şey olmasa bile, başka kadınlarla oynaşmasını hazmedemiyorum!
4: Garip olan nikah değil Nevin, hislerin! Hoşlanmaya başladın Ekrem'den!
0: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun!
4: Ama kıskanıyorsun! Sevgi olmayan yerde kıskançlık olamaz!
0: ben sadece İzzet'in nefsimi düşünüyorum! Allah'ın günü polis afiyesi gibi beyefendinin peşinde mi koşacağız?
4: Onun kolayı var, Ekrem'i koştur peşinden!
0: Nasıl?
4: Sen de biriyle dolaşarak! Ekrem senden kıskançtır, deliye döner!
0: Zor iş be! Ben erkeklerle falan dolaşamam!
4: Ama danışıklı bir dövüş bu, parıyla birini tutarız!
0: Bak, bu olur işte!
2: Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim!
0: Öteberi alacağım!
2: Benden izin alamaz mıydınız?
0: Ben burada hapiste miyim? İzin almadan istediğim yere gitmeye hakkım yok mu?
2: Benim de eşim olan kadını kontrol etmek hakkım! O gün bakıştığınız o züppe herifi unutmadım!
0: Herif kelimesi biraz kaba kaçmıyor mu?
2: Kaçsın, kaçmasın! Göz göze gelebildiğiniz her erkek, benim şerefimi lekeler!
0: Sizin göz göze, el ele, diz dize geleceğiniz bir kadın, benim şerefimi lekelemez mi? Niye cevap vermiyorsunuz beyefendi? Ben bu evde esir gibi duramam! Bay bay!
2: Size tekrar ediyorum, benim karım olduğunuzu unutmayın!
0: Baş üstüne kocacığım!
4: Ekrem, sana kötü bir haberim var!
2: Ne haberi?
4: Nevin az önce telefonda bir erkekle konuştu!
2: Bir erkekle mi?
4: Evet!
2: Ne olur dayıcığım, sen giyiniksin! Takip eder misin ne fırıldaklar çeviriyor?
4: Etmez olur muyum, aile şerefi bu! Al sen şunu, sinirlerine iyi gelir! Gerekirse fotoğraflarını bile çekerim!

0: Aman be oğlum, yerinde duramıyorsun sen de. Olmadı be oğlum, olmadı. Sen figüranlık etmişsin, artistlikten anlarsın diye Yeşilçam'dan kiraladık seni. Bak evladım, öyle tren seyreder gibi ruhsuz değil. Karşında sevdiğin kadın olduğunu düşünüp kalbinle bakacaksın ona ya. Hadi geç bakalım şimdi benim yerime. Geç şimdi çekici. Ona canı gönülden bağlıymış gibi davranacaksın. Hadi bakalım şimdi çekiyorum. Çekiyorum.
1: Bana yapılır mı bu dayı?
0: Kadınları ihmale gelmez.
1: Allah cezasını versin. Peki ne yapayım şimdi? İşim gücüm varken polis afiyesi gibi peşine mi düşeyim bu sürepenin?
0: Kadınların dizginleri ancak yakınlık göstererek elde tutulabilir.
1: Buz gibi kız be dayı, nasıl yakınlık gösterilir?
0: Sen istesen sıcaklığınla kutupları eritirsin. Git odasına bir şey bilmiyormuş gibi göster numaralarını.
1: Namus belası, başka çare kalmadı. Gidip bir bakayım ona.
2: Yatak odamda.
1: Seninle konuşmak istiyorum.
2: Konuşmak için gecenin bu saatini mi seçtiniz?

0: Saçmalamayın.
1: Şimdi bağırır bütün hizmetçileri çağırın başına!
0: Tehdit mi ediyorsun beni?
1: Ben sana soruyorum, bu saatte odama giren sensin.
0: Dinle beni kızım! Ben böyle saçmalıklara, katakullilere alışık bir erkek değilim. Damarıma basar, evli bir kadına yakışmayacak budalalıklar yaparsanız... ...kibar bir koca yerine karşınızda eli sopalı bir adam bulursunuz.
1: Boş versene sen! Kanun beni sana nüfus kütüğünde bağlayabilir. Fakat benliğimi alıp sana veremez. Ben ancak sevdiğim erkeğin sözünü dinlerim. Benim karakterim seni ilgilendirmez.
0: Anlaşıldı. Bir yıllık anlaşmada evde kalırsam sizi boğabilirim.
2: Akşamki hadise fena etkilemişti Ekrem Bey'i. Sabah kahvaltısında yüzü bir karıştı. Ama dayı bey keyfinden göz kırpıyordu bana. Oysa Ekrem Bey ne yüzüme bakmış, ne de tek laf etmişti benimle.

0: Aylar birbirimizi kollamakla geçmişti. Ekrem Bey'in bana olan şüpheleri artmış, ne zaman sokağa çıksam peşime Dayı Bey'i takar olmuştu. Benimle anlaşmalı olan Kamil Dayı da danışıklı dövüşe devamlı, akşamları bire bin katıp bir sürü hikaye anlatarak Ekrem Bey'i hırsından deliye çeviriyordu.
1: Demek bugün de çok yakışıklı bir adam takip etti.
2: Yakışıklı, zarif ve son model arabası olan bir genç.
1: Bu sersem kızda şeytan tüyü mü vardır nedir?
2: Sokağa çıktı mı bütün erkekler dönüp dönüp bakıyorlar.
1: Acayipliğine bakıyorlardır.
2: Ama bana öyle gelmiyor.
1: Bu kadın beni kahredecek dayı. Deli olacağım. Gidip bir ders vermem lazım ona. Dün gece sokaklıymışsınız.
3: Kafeste mi olacaktım? Hava almaya çıktım.
1: Çekil kızım sen! Son zamanlarda biraz fazla hava almıyor musunuz?
3: Ciğerlerimin kahyası mısınız? Evlilik şartlarını unutmayalım.
1: Benle böyle konuşmayın, sabrım tükenmeye başlıyor.
3: 9 ay sabrettiniz, 3 ay daha sıkıverin dişinizi.
1: Tövbe tövbe, ya katil olacağım ya deli! Tahammül edemeyeceğim artık! Yarın bu memleketi terk edeceğim, Avrupa'ya gidiyorum.
3: Avrupa! Avrupa mı?

0: Nasıl buldun sevgili?
1: Şahane!
0: Sana borçluyum hepsini. Ayrıldıktan sonra bile beni yüzüstü bırakmamana teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
0: Benim için ne şeref ama... Sevgili karıcından korkmaz mısın?

0: Eskiden de kayıtsızdın ama son zamanlarda büsbütün bir hal oldu sana. Yoksa sevmeye mi başladın?
1: Sadece gırtlaklayacak kadar seviyorum. Bıktım artık. Onun şehrinden yarın Avrupa'ya kaçıyorum.
0: Avrupa'ya mı gidiyorsun?
2: Ömer Bey, bana içki verir misiniz?
3: Baştın hanımefendi. Hadi hadi, utanma da ağla bari.
2: Neden ağlayacakmışım?
3: Beyefendi gene eve gelmedi diye.
2: Umurumda bile değil.
3: Umurunda bal gibi kızım. Kendini aldatma, hele beni hiç kandıramazsın. İçin içini yiyor, aklın hep onda.
2: Yarın İstanbul'u da terk edecekmiş.
3: Üzülme, gelir gene.
2: Ne yapayım? Giderse gitsin.
3: Benim melek kızım, üzülme, gün doğmadan neler doğar.
4: Dayı Bey'le düzenlediğimiz oyunlara Ekrem dayanamamış Avrupa'ya kaçıyordu. Onu farkına varmadan ne kadar sevdiğimi ilk o gün anlamıştım. Bir gariplik çökmüştü içime. Ona el sallarken yüreğimde garip bir sızı, gözlerimde yaş vardı. Havaalanından dönerken hıçkırarak ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Dayı Bey kalbimden geçenleri anlayacak diye de ödüm kopuyor. Utanıyordum nedense. Onun için numara yapmaya, sevinir görünmeye çalışmıştım. Oh, kurtulduk. Avrupa'ya gitti, asıl biz rahatladık.
3: Ağzın öyle diyor ama gözlerin başka söylüyor. Seviyorsun Ekrem'i, şimdi anladım.
2: Sevmek mi? Sanmam. Bütün kadınların hoşlandığı bir erkek ama...
3: Seviyorsun. Biz arkadaş değil miyiz? Benden niye saklıyorsun?
2: Seviyorum dayıcığım. Ölecek kadar seviyorum.
3: Ekrem'in çevresindeki kadınları unutup... yalnız seni sevmesini ister misin?
2: Tabii isterdim. Ama imkansız bir şey beni sevmesi. Karşılaştığımızda yılan görmüş gibi bakıyor.
3: Arzu edersen güneş çarpmış gibi de olabilir.
2: Hayal bu.
3: İnsanlar fezaya çıkıyorlar Nevin. Bir erkeğin kalbine girmek o kadar zor değil.
2: Ben nasıl yapabilirim?
3: Onun beğenici bir şekle bürünüp tip değiştirmen lazım.
2: Nasıl olur bu?
3: Bana bırak işin o cihetini. Beni hoca olarak kabul edersen...
2: Tabii.
3: Yalnız peşin söyleyeyim, çok çalışacak, çok yorulacaksın.
2: Çalışmaktan yılmam.
3: Ne zaman başlarız?
2: Ne zaman isterseniz.
3: Hemen bugün. Bir sol...
2: Güldürme dayı.
3: Şahane olduğuna önce kendin inanmalısın. Sonra şunu hiçbir zaman aklından çıkarma yavrum. Ben bütün kadınlardan güzelim. Ben tapılacak kadınım diye düşüneceksin adım atarken. Daha canlı, daha mağrur, kendini beğenmişçesine ben çok güzelim. Ben çok güzel ve şahane bir kadınım diyeceksin.
2: Ben güzelim.
3: İnanarak.
2: Ben güzelim.
3: Daha da inanarak.
2: Ben güzelim.
3: Çok konsantre ol.
2: Ben güzelim.
3: İşte böyle. Kendi kendini inandıracaksın.
2: Ben güzelim.
3: Çok kabiliyetlisin. Seninle çok şey başaracağız.
2: İnşallah.
3: Yarına dans derslerine hazır ol.
5: Kaç, kaç!
6: Hayrola?
5: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
6: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
5: Ben evden kaçtım.
6: Allah Allah, niçin?
5: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
7: Durumu ciddi, kımıldatmayın.
8: Hastaneye kaldırsak.
7: Şimdi imkansız.
5: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
6: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
5: Galiba seni seviyorum.
9: Kör Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatları kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
14: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
16: Oo, oo, la, la. Oo, oo, la, la. Oo, la, la.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
18: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
19: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
17: Demezdi.
19: O zaman bize müsaade.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
20: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
21: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
22: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
21: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
22: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
21: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
22: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
21: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: En tatlı sabahlar Çokokrem'le başlar. Çokokrem.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: O çocuk

0: çocukluk hayalini meslek edindi.
1: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite

0: Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.

üç ayki yorgunluğumu ömrüm boyu unutamayacağım. Gece gündüz nefes almadan çalışmıştım. Otomobil kullanmaya kadar her şeyi öğrenmemi istiyordu dayı bey.

bilmediğim ne çok şey varmış. Yemek yemesini bile. Hangi yemekle hangi çatalı alacağım, bıçağı nasıl tutacağımı bile her şeyi dayı beyden öğrendim.

0: Dayı bey, bir müzisyenin karısı müzikten de anlamalı diye piyano dersi bile aldırıyordu bana.
1: Oh, tabii.

0: demediniz mi yoksa? Bir şey söylemiyorsunuz.
1: Söyleyemiyorum Nevin, dilim tutuldu güzelliğinin karşısında. Kraliçeler gibisin, şahanesin!
0: Bestekar bey de aynı fikirde olabilecekler mi dersiniz?
1: İlk görüşte kalbinden vurulmazsa kellemi keserim. Başardık sayılır, tebrikler benim cici kızım!
0: Sayenizde dayıcım! Ah, şimdi oynamak sırası bana geliyor.
2: Beyefendiden telgraf var efendim.
1: Pazartesiye geliyormuş. 15 uçağına arabayı havaalanına yollayın diyor.
0: 3 ay nasıl da geçti, daha dün gibi geliyor.
1: Çalışmaktan zamanı fark edemedin.
0: Bunca çalışmadan sonra beni gene beğenmezse... derslerini başaramayıp sınıfta kalmış bir öğrenci gibi olacağım.
1: Kendini şimdiden sınıf geçmiş say. Bak, gelince planımız şu olacak.

0: Hay Allah. Otomobili niye yollamadılar acaba?
1: Şoför efendi, beni şehre bırakır mısın?
2: Kusura bakma, müşterim var abi.
3: Kadın şoförlere emniyetiniz varsa sizi arabamla götürebilirim.
1: Zahmet olmaz mı hanımefendi?
3: Sırtımda taşımayacağıma göre olmaz. Buyurun.
1: Çok teşekkürler. Vasıta beklemekten nefret ederim. Şanslıymışım.
3: Ben de.
1: Siz niye şanslısınız?
3: En sevdiğim parçaların bestekarına bir hizmette bulunabilmek benim için büyük bir zevk.
1: Oo, şu an kendimi Chopin, Beethoven'mışım gibi önemli bir insan sandım. Eserlerime sizin gibi şahane bir hanımın değer vereceğini bilseydim, daha kalpten bestelemeye çalışırdım.
3: Lüzum yok ki. Notalarınızda hassas bir kalp bulmazsam zaten sevmezdim Ekrem Bey.
1: Ben de sizin isminizi öğrensem.
3: Yarım saat sonra unutacağınız bir kadının adını öğrenmeniz şart mı?
1: Siz yarım saatte akıldan çıkacak bir kimse değil. Ömür boyu unutulmayacak kadınlardansınız.

0: Niçin o kadar dikkatle bakıyorsunuz?
1: Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
0: Macaristan'da bulundunuz mu?
1: Macaristan mı?
0: Babam orada sefirdi de.
1: Hiç bulunmadım ama gözüm çok kısırıyor. Sizi mutlaka görmüş gibiyim.
0: İnsan insana benzer.
1: Ya sesiniz?
0: Ses de sese benzer.

0: Bir şey söylesem inanır mısınız?
1: En sevdiğim bestekâra inanmamak kabil mi?
0: Siz benim hayatıma, zaman zaman da kalbime girmiş kadınlardaki bütün özellikleri tek başına kendinde toplayan eşsiz bir güzelsiniz.
1: Yani aşk kokteyli gibi mi görüyorsunuz beni?
0: Evet. Bakışınız, saçlarınız, kokunuz, her şeyinizle büyülediniz beni.
1: Bütün kadınlara aynı şeyleri söylemişsinizdir.
0: Parça parça belki. Ama size, bütün öbür kadınlara söylemişsinizdir.

0: beni şu köşede bırakır mısınız?
1: Buyurun.
0: Teşekkürler. Beni kötü olaylar kaçırmıştı İstanbul'dan. Dönüşümde ise mutluluk karşıladı.
1: Çok naziksiniz.
0: Yarın mutlaka bekliyorum sizi.
1: İyi günler.
0: Nevin'e arabayı havaalanına yollamasını yazmıştım.
2: Tam buldun adamını. Kendi havasında o.
0: Nerede? Evde değil mi?
2: Sen Avrupa'dayken büsbütün havalandı.
0: İnşallah büsbütün yok olur da rahatlarım. Adını söyleyince tüylerim diken diken oluyor.
1: Seyahat nasıl geçti bakalım?
0: Teşekkür ederim. Karşılamak için saçlarınızdaki bigudi, gözünüzde yeni icat ettiğiniz gözlükler ve şu şahane kıyafetinizle beni ihya ettiniz.
1: Yoksa beni dağda mı çirkinleşmiş buldunuz?
0: Kızmayın ama kargaları kaçıran bostan korkulukları gibi beni de kaçırırsanız hiç şaşmayın.
2: Bu şıklık hayra alamet değil pek, nereye böyle?
0: Uçuruma dayıcığım.
2: Ne uçurumu?
0: Beni evlilik çemberine sokacak afet gibi bir kadın buldum dayı.
2: Ya sen söylediğini bilmiyorsun ya ben sağırım. Sen evlisin ya.
0: Sıkıldım artık dayı. Vicdanım rahat rahmetli Nuri Bey'e karşı. Denemeyi yaptım. Nevin evli kalınacak değil, insanı katil edecek bir kadın.
2: Peki, ya öteki?
0: Sarışın bir peri.
1: Ben peri olmak değil, karınız olmak, sizinle evlenip bütün zamanlarımı sizinle geçirmek istiyorum.
0: Benim de bütün arzum o ama...
1: Ama ne?
0: Şey...
1: Yoksa evli misiniz?
0: Şey yani...
1: Ne demek şey? Sorunun karşılığı ya evettir ya da hayır.

0: Geldin mi? Nasıl geçti?
1: Tam bir başarı dayıcığım.
0: Demek büyülendi.
1: Aptallaştı, büyülendi ne kelime.
0: Yıldırım aşkı desene. İstediğimiz de oydu.
1: Sayenizde.
0: Etme bulma dünyası. Çabuk hazırlan da gelmeden eski haline dön hadi.
1: Peki.

0: Evin yolunu unuttuğunu sanmıştım. İş herhalde bu saate kadar sürmemiştir.
1: Hesap mı vereceğim?
0: Siz sabaha kadar kadınlarla sürterseniz ben de...
1: Siz hiçbir şey yapamazsınız. Üstelik ben... kadınlarla falan değil... pos bıyıklı... kabak kafalı bir iş adamıyla pazarlık halindeydim.
0: Artık orasını Allah bilir.
1: Hem aramızdaki kanuni bağı unutuyorsunuz galiba.
0: İsterseniz boşanabiliriz.
1: Şimdilik karımsınız... ve bu sıfatı da muhafaza edeceksiniz.
0: Hayır değilim. Sizi de kendime koca saymıyorum.
1: Kanunla...

0: Nazarında Nevin Rauf Hanım benim karımdır. Bu müşterek yaşayışta bana karşı bir takım vazifeleriniz olduğunu da unutmayın.
1: Benden sadakat mi bekliyorsunuz?
0: Evet.
1: Öyleyse siz de hafızanızı toplayın ve kabak

0: Hayatıma bir fırtına gibi girip de kaçamazsınız.
1: Kaçmak için değil, evlenmek, ömür boyu birlikte olmak isteğiyle koşmuştum size ama evli çıktınız.
0: Boşarım.
1: Yıkılan bir yuvanın harabeleri üzerine kuramam mutluluğumu.
0: Zaten karım ayrılmak istiyor benden.
1: Herkesin yanında olmak istediği erkekten niye ayrılmak istesin? Aptal mı bu kadın?
0: Aptalın, delinin, tatsız tutsuzun biri. Sizi onunla karşılaştırsam, kendi ağzından dinleseniz.
1: O zaman olur ama karınızın sizi sevmese bile böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum.
0: Anlaşmalı bir miras evliliğiydi bu ve zamanımız doldu. Kendisi de dünden razı boşanmaya.
1: Neden dünden razıymış? Eskiden istiyordum ama şimdi alıştım, memnunum bu evlilikten.
0: Hani bir yılın dolmasını, boşanmayı dört gözle bekliyordunuz? Bir yıl doldu. Yoksa alay mı ediyorsunuz benden?
1: Hayır, sevmeye başladım sizi. İsterseniz yatak odamın kapısını bile kilitleyemem.
0: Hayır, ayrılacağız.
1: Şimdi de ben istemiyorum ayrılmayı. Karşınızda babanızın oyuncağı mı var? Hislerim hiç yanıltmaz. Karınızın sizden ayrılmak istemeyeceğini söylemiştim size.
0: Halbuki öyle istiyordu ki. Anlamıyorum ben şu kadın milletini.
1: Kadınları anlamak için onlara karşı çok açık, çok doğru, çok samimi olmak lazım.
0: Bundan samimi olamazdım.
1: Peki, karınıza neden ayrılmak istediğinizi söylediniz mi?
0: Lüzum görmedim.
1: Erkekçe ben sarışın bir kadına aşığım deseydiniz, belki anlayış gösterirdi.
0: Büsbütün vazgeçer ayrılmaktan.
1: Siz deneyin bir kere. Demek sarışın bir güzele aşıksınız.
0: Evet.
1: Ve bunu utanmadan resmen evli olduğunuz bir kadına söyleyebiliyorsunuz. Ayıp! Ben de kadınım, benim de kalbim var!
0: Beni bırak, sana ne istersen veririm. Milyoner ederim seni!
1: Şu halde sevdiğiniz kadın milyonlar değerinde!
0: Hatta milyarlar, dünyalar değerinde!
1: Şanslı kadınmış! Belki yeryüzünde hiçbir kadın böyle büyük bir aşkla sevilmemiştir.
0: Çok seviyorum onu! Yalvarırım sana, beni bu saadetten mahrum etme!
1: Pekala Ekrem! Aşkına hizmet etmek istiyorum! Kabul, boşanalım!
0: Teşekkürler! Bu anlayışınıza çok teşekkürler! Eyvallah dayı!
2: Seni milyonlar feda edecek kadar seviyorum!
1: Her şeyi, her şeyi size borçluyum!

0: Mahkeme sırasında benden kurtulduğu için öyle mutluydu ki Ekrem, hakim boşanmamıza karar verildi derken gözlerinin içi gülüyordu.
1: İnanmıyor musun ayrıldığıma?
0: İnsanlar çok arzuladıkları şey olunca kolay inanmazlar.
1: İlamı alır almaz nişanı yaparız.
0: Öyle mutluyum ki.
1: Karım gitti. Gel seni müstakbel evimize götüreyim.
0: Evimiz değil, müstakbel cennetimiz. Eviniz çok güzelmiş. Nişanımızı burada yapmak isterdim.
1: Sen emret yeter ki.
0: Ne kadar naziksin. Ayrıldığın karına karşı da böyle mi davranırdın?
1: Şimdi bunlardan bahsetmenin sırası mı? Aman, yalvarırım, onu hatırlatıp da neşemi kaçırma. Gel, sana yukarısını gezdireyim.
0: Gezelim. Ya.
1: Buyurun. Odamı görmek istersin herhalde.
0: Tabii.
1: Gel.

Bir yıl aynı köşkte oturduğum halde ilk defa giriyordum odasına. Bambaşka bir havası vardı. Sanat dolu bir hava. Duvarda bizi birleştirmek isteyen Nuri amcanın koca bir resmi asılıydı. Ekrem onu gösterdi bana. Mutluydum.

Ekrem'e ilk yaklaşıyordum. Yeni tanıyordum onu. Sonra birdenbire beynimden vurulmuşa döndüm. Duvarda annemin resmi vardı. Nasıl oluyor, neler oluyordu, kim diye sordum. Teyzesi olduğunu, genç yaşta öldüğünü söyledi. Yakınlığı, miras meselesini yavaş yavaş kavramaya başlamıştım. Sonra bana elindeki albümü gösterdi.

0: Birden garip bir şey daha oldu. Çocukluk resmimi gördüm, beraberdik. Yanımdaki çocuk kendisiymiş. Demek bizim kaderimiz küçüklüğümüzden aynıymış. Kim o kız diye sordum, verdiği cevap müthiş oldu.
1: Kim bu kız?
2: O kız mı? Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
1: Şimdi nerede?
2: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
1: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
2: Çocuklaşma yavrum. O hikaye seninle bitti.
1: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
2: Sen bana bir dünya verdin. O dünya yetiyor bana.
3: Demek albümündeki sevdiği çocuk resmi sendin.
1: Annemin resmi de asılı duvarında Ekrem'in. Keşke daha önce görseydim. Çocukken ben de onu severdim.
3: Sonunda birbirinizin oldunuz ya.
1: Sayenizde.
3: Ama nişan gününü dört gözle bekliyorum.
2: Davetliler sabırsızlanmaya başladı. Nerede kaldı acaba?
3: Bakıyorum yerinde duramıyorsun. Bu ne sabırsızlık?
4: Ekrem! Neredesin?
5: Ah! Bu ne rezalet!
4: Ekrem, sevgilim!
5: Sen nereden çıktın?
4: Çocukluk aşkınızın ben olduğunu öğrenince nişanlınızla yer değiştirdim. Bak, bu resmi tanımıyor musun?
5: Sen o muydun?
4: Yıllardır beni beklemişsin.
5: Ama şimdi başkasını seviyorum.
4: Öyleyse başkasıyla nişanlan. Ha. Allah'a ısmarladık.
5: Yok, hayır. Demek sen...
4: Evet, ben. Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve sabah yıldızın. Hangisini istersen onunla nişanlanabilirsin. Çünkü üçü de seviyor seni.
2: Üçünü de alıyor.
4: Taşralı deli kızı da mı?
2: Hı, onu da.
4: Ah!

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Kanlıca'dayız. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Kanlıca iskelesini arkamıza aldık sevgili seyirciler. Hemen Kanlıca iskelesinin karşı tarafında şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii var. Tarihi bir cami, onu belirtmek istiyorum. Belki siz buraya geldiğiniz zaman restorasyon çalışmaları biter diye düşünüyorum ama uzun sürecek gibi. Onu da belirteyim size. Yani geldiğinizde bu tarihi camide de ibadetlerinizi gerçekleştirebilir, ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda programda tabii ki Kanlıca İskelesi'nin oraya sahile gideceğiz zaten. Şimdi biz İskeleyi arkamızda bırakıp Mihrabat Caddesi'nden yukarıya doğru devam edeceğiz. Kanlıca'ya geldik. Evet, Kanlıca'nın ara sokakları iskelesinin olduğu gibi fazlasıyla renkli. Yani sahilin olduğu gibi fazlasıyla renkli. Kanlıca'ya nasıl gelebilirsiniz? Vapurla gelebilirsiniz. Belediye otobüsüyle gelebilirsiniz. 15 Trabzon numaralı, 121 Adana numaralı belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. Minibüslerle gelebilirsiniz, taksiyle gelebilirsiniz, deniz dolmuşlarla gelebilirsiniz, deniz taksiyle gelebilirsiniz, motorla gelebilirsiniz, değil mi? Kendi aracınızla geldiğiniz zaman da ya ara sokaklara ya da buradaki parklara park edip o şekilde hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden rahatça gelebilirsiniz diyelim ve Mihrabat Caddesi'nden Kanlıca sahili arkamızda bırakıp Kanlıca'nın ara sokaklarına doğru gidelim.

0: Mihrabat Caddesi'nden yukarıya doğru çıkarken Mihrabat Korusu'na doğru hemen sağ tarafta Mescit Sokağı'na girdik. Böyle merdivenlerden çıkıyorsunuz ve sokak bu şekilde devam ediyor. Tabii ki burada evler var. Şuradan şöyle geçmek de ayrı bir keyif. Burada oturan insanlar gerçekten çok şanslılar. Tam söyleyecektim merdiveni çıkarken. İşte kapılarının önüne sandalye koysalar, masa koysalar ya da bir bank koysalar ne keyifli sohbet olur diye. Yukarıya çıktığımda merdivenin başında şu andaki manzara gerçekten muhteşem bir manzara. Ben böyle İstanbul'un belirli başlı yerlerine gittiğimiz belirli başlı yerleri Ege ya da Akdeniz sokaklarına benzetiyorum. Ya da işte farklı tatil yerlerine benzetiyorum. Bana gülüyorlar bazıları ekran karşısında ya da sosyal medyasında. Yorum yaparak gülenler var. Aslında gülünecek bir şey yok. Gerçekten ülkemizin her bir yanı birbirine benziyor. Her bir yanı farklı ama aslında baktığınızda aynı güzellikte. Şimdi Mescit Sokağı'na girdik. Az önce söylemiştim ya, insanlar ne güzel evlerin önüne işte sandalye koymuşlar, masa koymuşlar. Burada oturması çok keyifli olur, sohbet ayrı bir keyifli olur diye. Hanımefendi hemen kapıyı açtı. Ben çok şanslıyım ya gerçekten. Merak ettiğim ne varsa anında karşıma çıkıyor. Şöyle bir adım çıkabilir miyim?
1: Tabii tabii.
0: Ay çok teşekkür ederim. Nasılsın? Sanki yazlık yerde püfür püfür oturuyorsunuz.
1: Evet, yazın keyifli oluyor.
0: Gerçekten.

0: Kışın nasıl?
1: Kışın dondurucu.
0: Dondurucu mu? Ama kar fazla buraya düşmüyor değil mi sahil kesimi olduğu için?
1: Düşüyor.
0: Düşüyor mu?
1: Buzlar sarkıyor.
0: Ha, buzlar sarkıyor ama onun dışında yoğun bir kar oluyor mu?
1: Oluyor.
0: Aa.
1: Oluyor. Olmaz. Aa. Olur mu?
0: Ben olmaz diye düşünüyordum. Hani biraz sahil kesimi ya, o yüzden.
1: Maalesef.
0: Bana tatil yerindeymişim gibi hissi uyandırdı Kanlıca'da. Vallahi İstanbul'un çeşitli birçok yeri gibi. Ne kaç senedir burada oturuyorsunuz? Ev kıyafeti ya, ne olacak? Kaç senedir oturuyorsunuz? 55 sene. 55 sene. Ay 41 kere maşallah. Şimdi çay keyfi yapıyordunuz pencerede. Evet, evet. Sesimizi duydunuz, dur, çıktınız. Çok keyifli. Ev
1: ben
0: sizin mi?
1: Ben dublekste oturuyordum. Beyim vefat edince buraya indim.
0: Allah rahmet eylesin. Hı. Allah sizlere sağlıklı ömür nasip etsin. Tabii. Bina mı sizin? Ya valla helal olsun. Bana bak, şansıma bak. Binanın sahibiyle karşılaştım. İsim?
1: Türkten.
0: Türkten. Türkten abla dememde bir sakınca yok değil mi?
1: Hayır, hayır,
0: Türkten
1: hayır.
0: Abla keyfin bol olsun. Biz şimdi Kanlıca sokaklarında gezmeye devam edeceğiz. Senin bizden istediğin bir şey var mı?
1: İstediğim ne olabilir ki? Güzellik, huzur, mutluluk.
0: Tamam, eğer istediğin bir şey olursa biz tatlı yiyeceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Program için de sana da getiririz.
1: Oldu, tamam.
0: Tamam mı? Tamam, olmadı bir tatlı ya da dondurma falan. Yer misin?
1: Yerim.
0: Yermiş. O zaman gene kapını çalarız, olmadı sen de bir sade kahve yaparsın, şurada otururuz.
1: Memnuniyet.
0: Gerçekten mi?
1: Memnuniyet.
0: Ay çok teşekkür ederim Türkten abla. O zaman sen çayını soğutma, ben biraz ara sokaklarda turlayayım, geleyim.
1: Gel.
0: Tamam.
1: Gel.
0: Tamamdır.
1: Hazır.
0: Ay çok teşekkür ederim sana. Demek? Çok güzel yerde oturuyorsun vallahi billah. Görüşürüz Türkten abla. Hoşça kal.

0: Vapurun sesi geliyor şu anda. Yani hafta içi saat 11.40 gibi iskelenin başında hazır bekleyebilirsiniz. Tabii saatlere bakarsınız, size uygun saatlere. Halepli Çeşmesi sokağındayız, Kanlıca'da. Restore edilen sol tarafında bir ev. Hemen yan tarafında yine çok güzel bir ev. Onun yanında yine çok güzel bir ev. Geçen programda da söyledim, bak böyle duvarlara yazı yazmak bence hiç hoş durmuyor. Yapılmamalı da.
1: Babasının malı ya.
0: Mithat da sinirlendi. Babasının malı gibi diyor, yazıyor diyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya şeyi merak ediyorum. Bu duvarlara ya da tarihi yerlere yazı yazan insanlar ellerinde sprey boyayla mı geziyorlar? Onu merak ediyorum. Gerçekten onu çok merak ediyorum sevgili seyirciler. Şimdi diyeceksiniz ki Yıldız elindeki ne? Telefon. Çünkü ben de Kanlıca'ya geldiğimde hiç girmediğim ara sokaklara şu anda girdiğim için anları ölümsüzleştirmek istiyorum. Bir şey kaçırmamak için de cep telefonumu istedim Mithat'tan. Ben de video ve fotoğraf çekmek istediğimi söyledim Mithat'a. O yüzden benim de elimde telefonum var. Halepli Çeşmesi Sokağı'na daha önce girdin mi? Kanlıca'ya çok kez geldin. İlk defa girdik dedi. Böyle yine devam ediyor ara sokaklar. Böyle gittiğimiz zaman sahile iniyoruz. Halepli Çeşmesi Sokağı'na devam ettiğimiz zaman. Bence sol tarafa doğru devam edelim. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Hadi gelin sevgili seyirciler.

Fıstıklı Yokuşu sokağından yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada da çok güzel evler var, onu söyleyeyim. Özellikle sokağın sonunda. Hemen Mithat'ın arka tarafında Kanlıca Aile Sağlık Merkezi var. Yokuş yukarıya çıkıyoruz da biraz zor oluyor. Mithat'ın da yükü biraz ağır bu arada. Onu da belirteyim. Ama en güzel şekilde buraları size göstermeye çalışıyor. Yalnız şu yol çok güzel bir yol. Evler çok güzel. Sağımda çok güzel, yani sağ üst tarafında çok güzel bir ev var. Mithat'ın hemen arka tarafında, şimdi Mithat size gösterecek, muhteşem bir ev var. Yine onun devamında da çok güzel evler var. Belki birçoğunuz Kanlıca'ya geldi ama bu sokaktan geçmedi. Mithat, geldin Kanlıca'ya bu sokaktan? Geçmedim dedi Mithat da. Bu sokaklar ve Kanlıca'nın birçok sokağı televizyon dizilerine, sinema filmlerine, kliplere fazlasıyla ev sahibi yaptı. Ev sahipliği yaptı daha doğrusu. Onu belirtmek istiyorum sizlere sevgili seyirciler. Geldiğinizde mutlaka tanıdık bir yer görürsünüz. Hala günümüz dizilerinden de burada çekilenlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Fıstıklı Yokuşu sokağından yukarıya doğru çıkıyoruz. Mihrabat Caddesi ile kesişeceğiz sokağın sonunda. Onu da belirteyim. Şimdi biraz yokuş yukarı çıktığım için nefes nefese kaldım. Hemen şurada durduğumda da zaten her yokuşun sonunda Boğaz'ı gördüğümüzü de belirtmek istiyorum size.

Hazır muhteşem bir manzara varken arkamda ben de size Kanlıca isminin nereden geldiğini anlatmak istiyorum sevgili seyirciler. Kanlıca isminin adının nereden geldiği konusunda çeşitli rivayetler vardır aslında ama ben size en çok kabul görenini anlatacağım. Arkama boğazı ve mis gibi yeşillikleri almışken sevgili seyirciler. Osmanlı sultanlarından biri bir gün emir veriyor ve İstanbul'un havası en temiz semtinin bulunmasını istiyor. Nasıl ölçüleceği konusundaysa vezirlerinden yardım istiyor. Vezirlerden biri de her semte kanlı et bulunan direklerin asılmasını ve en geç bozulan etin olduğu direğin havası en temiz semt olacağını söylüyor. Sultan emir veriyor, Kanlıca Büyükarayla birinci oluyor ve Osmanlı Sultanı da bu semte Kanlıca ismini veriyor. Tam anlatırken arkama hem boğazı hem de Kanlıca'nın muhteşem yeşil manzarasını almak istedim açıkçası. Aslında biraz daha sahile doğru indiğimizde Kanlıca'nın isminin nereden geldiğini anlatacaktım sizlere. Kanlıca sevgili seyirciler Anadolu Hisarı ile Çubuklu arasında bulunuyor. Beykoz ilçesine bağlı. Kanlıca'nın yukarıya doğru çıktığınız zaman bir korusu var. Mihrabat korusu. Mihrabat korusuna biz bugün çıkmayacağız ama siz geldiğiniz zaman programın başında da söyledim. Mihrabat Caddesi'nden ister arabayla ister yürüyerek biraz yokuş yukarı yürüyorsunuz. Çıkabilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz yer Fıstık Yokuşu Sokağı sevgili seyirciler. Buradan yukarıya doğru da yine Mihrabat Korusu'na doğru çıkabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum. Sahilden Mihrabat Caddesi'nden başladığınız zaman sokak aralarını gezmeye eğer benim gibi yukarıya doğru çıkacaksanız hep yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Ama aşağı tarafta da birbirinden renkli ahşap, tarihi binaların olduğu sokaklar var. Birazdan sizi oraya götüreceğiz. Şimdi Fıstık Yokuşu Sokağı'ndan biz devam edelim yürümeye. Sizi birazcık Kanlıca'nın muhteşem doğa manzarasıyla baş başa bırakalım ve sonrasında tekrar buluşalım.

geldik. Fıstıklı yokuşu sokağı gerimizde kaldı ve Mihrabat Caddesi'ne geldik. Hemen karşımda da Mihrabat Korusu var. Daha geniş bir zamanda oraya gelmek istediğim için bu bölümde oraya girmeyeceğim açıkçası. Şimdi ben Mihrabat Caddesi'nden hemen sol tarafımda Fıstıklı yokuşu sokağı, Mihrabat Caddesi de burası. Mihrabat Caddesi'nden aşağı doğru yürüyorum. Aslında pek bir zaman yokmuş yokuş yukarı çıkmazsanız. 5 ya da 10 dakikada yürümenize bağlı olarak değişebilir. Yokuş yukarı çıkabilirsiniz. Rahat ayakkabı giymenizi tavsiye ederim. Biz Fıstıklı Yokuşu sokağından çıktık. Durarak çok çıktığımız için bir 15 dakikayı buldu bizim Mithat'la çıkmamız. Çünkü sizlere güzel görüntüleri göstermek için çıktık. Sizin tabii ki yürüyüşünüze bağlı olarak yokuş yukarı 10 dakikada çıkabileceğinizi açıkçası düşünüyorum. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz ve Kanlıca'nın bilinmeyen sokaklarını, kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz TV4 ekranlarında.

0: Yakar geçerim.
1: Vallahi öyle oluyor.
0: Vallahi öyle oluyor. Yıldız yakar dedi burada. Çok güzel bir hanımefendi. Rujunu sürmüş. Burada neleri yoluyorsunuz? Yabancı otları
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, incirin yabancı otlarını
0: yoluyorsunuz.
1: Evet.
0: Evden indiniz.
1: İndim.
0: Burada oturuyorsunuz değil mi? Ne evet. Güzel yerde oturuyorsunuz.
1: Çok.
0: Değil mi?
1: Çok.
0: Çok şanslısınız.
1: Bırakıp
0: Boğazı görüyor mu?
1: Rahmet olsun. En üst katı görüyor.
0: Allah rahmet eylesin. Bırakıp gidenlere rahmet evet. Olsun dedi. Hanımefendi isim?
1: Huriye.
0: Huriye Hanım. Ay çok güzelsiniz. Bakıyor bir
1: siz
0: de böyle.
1: De öyle,
0: çok teşekkür ederim. Sabah kalktınız mı? Kaç saattir yoluyorsunuz?
1: Kaç saattir yolmuyorum. Ya birisini tuttum, o bahçeyi temizliyor. Ben de kesilip atılacakları bakıyorum.
0: Hallediyorsunuz.
1: Evet.
0: Siz binanın sahibisiniz
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet.
0: Biz hep bugün bina sahipleriyle karşılaşıyoruz.
1: Kalınca da öyle.
0: Öyle mi?
1: Öyle. Evet.
0: Biraz
1: evet.
0: Önce de Türkten ablayla
1: evet,
0: konuştuk.
1: Türkten Hanım.
0: Heh, o da binanın sahibiydi.
1: Evet.
0: Eşi vefat ettikten sonra alt kata inmiş.
1: Evet.
0: Siz de apartman sahibisiniz.
1: Evet.
0: Bizim de apartmanlarımız var Alanya'da bu arada. Sevgili seyirciler, siz de apartman sahibi bir sunucuyla karşılaşıyorsunuz. Biz hep böyle apartman sahipleri değil mi?
1: Kanlıca öyleydi. Çünkü Kanlıca'nın arsası yok, arazisi yok, boş bir yeri yok ki hani bir ev yapsın da. İnsanlar kiraya versin. Böyle bir şey yok. %80'i 90'ı kendi evi.
0: Bence en güzeli. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Alan yok çünkü. Alan bu kadar.
0: Tam bir mahalle kültürü. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman ve ara sokaklarında dolaştığınız zaman gördüğünüz hiçbir şeyi şaşırmazsınız.
1: Evet.
0: Huriye abla da dedi ki bizim binamız da 1982'de yapıldı
1: başlandı,
0: dedi.
1: Tabii hı-hı. Ki. Yani buradaki şu bina bizden daha çok eski mesela. Yani Kanlıca hep eski.
0: Eski binalar var.
1: Hep eski, evet. Hiç yeni bina Kanlıca'da bulamazsın.
0: Dışarıdan kimse de gelmiyormuş. Genelde hep buranın kendi oturanları
1: evet,
0: varmış.
1: Evet, evet. Şu bloklar var da o bloklardaki anneler, babalar öldü. Çocukları dağıldı, başka yerlere gitti. Birçoğu kiraya verildi. Simalar artık Kanlıca'da değişti yaşlılar gidince.
0: Siz doğma büyüme mi burada oturuyorsunuz? Kaç
1: yok,
0: senedir
1: doğma
0: buradasınız?
1: Doğma büyüme değil de biz aşağı yukarı 60 yıldır. Kanlıcalıyız.
0: Türkten abla da 55 yıldır burada oturuyordu. Siz 60 yıldır burada
1: i̇şte
0: oturuyorsunuz.
1: Biz evi yapmadan önce 18 sene önce aldık bu arsayı da sürekli gelip gidiyorduk. Yani burayla hep ilgiliydik. Onun için 60 yıl diyorum. Yoksa 82'de yapıldı ev. Biz 82'de geldik.
0: Ay ne kadar güzel. Çok şanslısınız valla. Keyfiniz bol olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Size iyi ot yolmalar diyeyim artık Huriye abla.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıldız yakar deyince ben de şöyle bir yakar geçerim diye geldim.
1: Evet, evet yaksın yaksın.
0: Yaksın yaksın bence de yaksın.
1: Devam
0: keyfiniz
1: edin.
0: Bol olsun.
1: Çok
0: gününüz muhteşem geçsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Türkten abla sade kahve yapacak bize şimdi. Tatlı alıp götüreceğiz birazdan. Gelirseniz bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ben de beklerim.
0: Çok
1: de
0: teşekkürler. Ay çok teşekkür ederim. Hayır. Siz keyfinizi hiç bozmayın. İşinize devam edin. Çok güzel görünüyorsunuz. Gününüz muhteşem ötesi geçsin.
1: Hepinizin inşallah.
0: Çok teşekkürler. Amin. Amin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.

Selbastlı Sokağı'ndan çıkıyoruz şimdi. Karşımızda Kanlıca Mahallesi Muhtarlığı var. Sol tarafa doğru gittiğimiz zaman da Mihrabat Caddesi'ne geliyoruz. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman çok kısa bir süre içinde gezebilirsiniz. Onu belirteyim size. Her sokak ve her cadde birbiriyle birleşiyor. Arka tarafımda birbirinden güzel tarihi köşkler var. Huriye ablayla konuştuğumuz az önce Huriye ablanın olduğu bina ve arka tarafındaki karşısındaki binalar da sevgili seyirciler tarihiydi. 1948 yılında falan yapılmış, daha eski yapılmış olanları da var, onu söyleyeyim. Şimdi bu sokağın adı Selbastlı Sokağı. Bu şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Eskiden buradan dere akıyormuş. Onu belirteyim size. Ve bu dere denizle birleşiyormuş. Onu söyleyeyim. Ve Selbastlı Sokağı'ndan çıkış yapayım. Sağa doğru gideyim. Neler var neler yok bakayım. Renkli renkli evler var. Bugün çarşamba. Çarşamba günü geldiğiniz zaman, yani biz çekimimizi hafta içi yapıyoruz. Burada bir de semt pazarının olduğunu belirteyim. Çarşamba günü geldiğiniz zaman birazdan renkli renkleri evlerin, ahşap evlerin ilerisindeki semt pazarından da bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz.

Legonville'i o kadar çok seviyorum ki böyle gördüğümde çocuklar gibi şen oluyorum. Genelde Akdeniz ve Ege bölgesinde fazlasıyla olur Begonvil. Burada da görünce o kadar mutlu oldum ki. Bu Begonvil de diğerlerinden daha bir güzel duruyor. Değil mi? Yerini sevmiş demek ki. Çiçekler için genelde öyle söylerler ya, gerçekten yerini sevmiş. Çok güzel görünüyor. Şu anda bulunduğumuz sokağın adı da Hacı Muhittin Sokak sevgili seyirciler. Bu sokaktan girdiğiniz zaman ileriye doğru devam ettiğinizde çarşamba günleri kurulan semt pazarına da gidebileceğinizi söyleyeyim. Aynı zamanda bu sokakta birbirinden güzel evler var. Bazıları restore ediliyor. Ama sıra sıra da birçok evin olduğunu belirtmek isterim ileride.

Hacı Muhittin Sokağı'nda yürümeye devam ediyoruz. Bu sokakta birbirinden güzel ve renkli evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Ve sizi bu renkli evlerle baş başa bırakmak istiyorum. Sokağın sonunda az önce de bahsettiğim gibi bugün çarşamba, çarşamba günleri kurulan küçük bir semt pazarı oluyor. Onu da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler sizlere. Şu anda bulunduğum sokakta da fazlasıyla Türk televizyon dizisi ve sinema filminin de yine çekildiğini söylemeden geçmek istemiyorum. Ve Kanlıca'ya yolunuz düşerse böyle sıra sıra dizilmiş rengarenk ahşap evlerin önünde mutlaka fotoğraflarınızın olması gerektiğini de belirtmek isterim.

0: Hacı Muhittin Sokağı'ndan yukarıya doğru geldiğimiz zaman semt pazarına geldik sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi küçük ve şirin bir pazar. Dedi burada yakışıklı abim.
1: Estağfurullah.
0: Estağfurullah değil, öyle söyledin. Yakışıklı mısın? Yakışıklısın. Allah yengeye Allah de selam olsun. Hayır. Olsun mu?
1: Olsun.
0: İyi bakıyorsun değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Tabii tabii yaptı. E bakılır tabii ki. Hanımlara iyi bakmak tabii gerekiyor. Yani Mithat hayal... sen de iyi bakıyorsun değil mi? Ekran kesin karşısında. Efendim?
1: Evli.
0: Mithat evli.
1: Emin, yani.
0: Emin mi dedi. Emin çok iyi bakıyor eşine. Lütfen ekran karşısındaki beyler sizden özel ricam. Hanımlarınızı el üstünde tutun. Onlar sizi... Siz onları el üstünde tutunca daha çok el üstünde tutarlar. Hiç merak etmeyin. Değil mi Mithat? Niye öyle bakıyorsun?
1: Çünkü ablaya baktım.
0: Hangi ablaya baktın? Pazarcı ablaya baktım diyor Mithat. Herkes görünüyor burada. Hani diğer pazarlar gibi böyle böyle değil. Görmüş olduğunuz gibi çok küçük ve çok şirin bir pazar. Baktığınız zaman 10 tezgah yok. Ve organik pazar. Şöyle ürünleri görebilirsiniz. Mevsim ürünleri satılıyor. Fazla geçe kalınmıyor, erkenden kuruluyor, saat 3 gibi en geç, o da en geç, 2 diyelim biz ama öğlen 2 gibi pazar toplanıyor. Genelde Beykoz tarafından geliyorlar bu güzel ürünleri satmaya, dalından şöyle tezgaha geliyor. Hacı Muhittin Sokağı'nda böyle güzel bir pazarın olduğunu da çarşamba günleri bilin derim. Belki taze taze ürünlerinizi alıp eve gitmek istersiniz Kanlıca'ya geldiğinizde. Hayırlı işler abi.
2: Kaç, kaç!
3: Hayrola?
2: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
3: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
2: Ben evden kaçtım.
3: Allah Allah, niçin?
2: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
4: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
2: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
3: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
2: Galiba seni seviyorum.
5: Kör Düğüm bugün 16.15'te TV4'te.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
12: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Dersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Unuttum abi.
4: Neyi unuttun ya?
3: Çadırı. Canın sağ olsun.
5: Tuğumlar.
3: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
5: Yok.
6: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
5: O da bizi izler.
7: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
8: Herkese bir halle yoluyor.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Hacı Muhittin Sokağı'ndan pazara doğru giderken hemen sol tarafta böyle şirin çok güzel bir kafe var. Ben daha önce buraya gelmiştim. Burada ev yapımı ürünler var. Beyefendinin eşi az önce Hacı Muhittin Sokağı'nda köşkleri var, gerçekten çok güzel. Orada taze taze ürünleri yapıyor ve buraya getiriyor. Şunu belirteyim, ben daha önce buraya geldiğimde burada San Sebastian cheesecake yemiştim. Ve hayatımda yediğim en güzel, abartmıyorum gerçekten, San Sebastian cheesecake'lerdendi. Tadı damağımda kalmıştı ve buraya gelir gelmez beyefendiye dedim ki San Sebastian cheesecake var mı dedim. Yok bugün dedi ama hemen şöyle gelebilir misin Mithat? Işık değişir mi? Evet, aynı kalırmış. Bazen böyle yerlere girdiğimizde ışık değişebiliyor çünkü sevgili seyirciler. San Sebastian cheesecake yok ama birbirinden lezzetli, eşinin yaptığı ve fırından yeni çıkmış şöyle taze taze ürünler var. Bir dilim kek alalım, bir poğaça alalım, bir de ıslak kek alalım. Nasılsınız bu
1: çok
0: arada?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. İsviçre'de yarı ayakları, yarı ayakları Türkiye'de. Bizim tanışmamız da beyefendiyle şöyle olmuştu geçmiş zamanda. Hacı Muhittin Sokağı'nda yürüyorum, ya bu evler çok güzel, kimin acaba demiştim. Beyefendi geldi, ben sizi izliyorum diye, benim evim dedi. Gerçekten mi yaptım ben böyle? İleride de kafemiz var dedi. Ve o vesileyle tanışmıştık ve tadı damağımda kalacak unutulmaz cheesecake'i o gün yemiştim. Şimdi yine birbirinden güzel ev yapımı ürünlerden masama söylüyorum. Yanına da çayımı söylüyorum. Burada bir nefes alıyorum. Hatta paket yaptırıp Türkten teyzeye de götürüyorum. Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok şirin ve çok güzel bir kafe. Buraya geldiğiniz zaman özellikle gündüz saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli sohbet yapabilirsiniz. Şimdi ben çay içecektim bu güzel ev yapımı ürünlerin yanında ama şekersiz hibiskus varmış. Bana içer misin dediler. İçerim vallahi dedim. Ondan tercih ettim. Bu arada şu görmüş olduğunuz ıslak kekte un ve şeker olmadığını, kendi çikolatasının şekerini verdiğini belirtmek istiyorum. Haşhaşlı ve zerdeçallı kek ve peynirli sıcak sıcak poğaçamız da var. Ben şimdi hibiskusumu bardağıma dolduruyorum. Diğer bardakta kameraman arkadaşımız Mithat için ve yemeğe başlıyorum. Hibiskusumu da doldurdum şimdi. Bunun tadına bakmak istiyorum. Şu an hava sıcak, çok iyi gelecek. Çok güzel. Sana da vereyim Mithat'cığım. Sen de serin serin içerken söyle çalış. Gerçekten çok lezzetli. Buradaki her ürün birbirinden lezzetli ve birbirinden güzel. Bakın gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. San Sebastian cheesecake'lerini zaten anlata anlata herkese bitiremedim. Şu an size de söylüyorum. Ben önce sıcak sıcak poğaçayla başlamak istiyorum.

0: ev yapımı olan şeylerin lezzeti gerçekten bir farklı oluyor değil mi Mithat? Yani ben öyle düşünüyorum. Şöyle kekle devam edeceğim.
1: Şekillerinden bile belli.
0: Yani. Evet, şekillerinden de belli. Sevgili seyirciler kusura bakmayın, hiç çatal vurmayacağım. Gayet de elimle. Unsuz şekersiz ıslak kek. Muhteşem. Buradaki her şey çok güzel. Yemin ederim bütün samimiyetimle söylüyorum. Kanlıca'ya yolunuz düşerse Hacı Muhittin Sokağı'ndaki bu güzel şirin kafeye gelmenizi tavsiye ediyorum. Sokağın sonunda ahşap renkli evlerin hemen bitiminde sol tarafta bu kafe. Kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. O kadar misafirperverler. O kadar evinizde yediğiniz şeyleri yapıyorlar. Ve anlatamayacağım kadar, kelimelere dökemeyeceğim kadar da lezzetli. Buraya geldiğiniz zaman şöyle bakıyorum. Farklı lezzetlerden de yiyebilirsiniz. Aperatif bir şeyler de atıştırabilirsiniz. Bu arada ben hibiskus içmeyi tercih ettim. Ama siz isterseniz yine... Beyefendinin eşinin yaptığı, çok özür dilerim isim. Selçuk Bey'in eşinin yaptığı Esin Hanım. Esin Hanım'ın yaptığı birbirinden lezzetli ürünleri yiyebilirsiniz. Sıcak soğuk kahvenizi ya da içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Ev yapımı limonata var ve birbirinden farklı çaylar var. Onlardan da içebilirsiniz. Şimdi yüksek müsaadenizle ben önümdekileri bitiriyorum ve... Kanlıca'yı gezmeye, bunları bitirdikten sonra muhteşem bir enerjiyle devam ediyorum. Çok güzel.

0: Şimdi Türkten teyzeyle bir şeyler yiyeceğiz. Biraz önce yediklerimden. Sonra sahile geri gideceğiz. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman Avrupa yakasına da çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Biz tabii ki program boyunca Kanlıca'da durmayacağız. Ve Kanlıca'ya gelmişken yemeden gitmezsek olmaz diyeceğimiz ne yiyeceğiz Mithat? Yoğurt da yemeden gitmeyeceğiz. Önce bir Türkten teyzede kahvemizi içelim ama. Türkten teyze, tatlımızı aldık geldik. Nerede kahvelerimiz? Hoş buldum. Kombinini değiştirmişsin.
1: Kıyafetimi giydim.
0: Günlük kıyafetini giydin. O ev kıyafetindi değil mi? Tamam, biz sana bunları getirdik. Şöyle vereyim. Ben de yedim biraz önce. Niye zahmet edeyim? Ben sana getireceğim dedim. Kahvemi de seninle içeceğim dedim. Ben bir sade kahve içerim elinden ama istiyorsan ben de yapabilirim.
1: Yok, yaparım.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Tamam, ben o zaman oturuyorum burada. Çok teşekkür ederim.

0: Türkan teyze kahveleri getiriyor ama ben hemen yardım edeyim kendisine şöyle. Hop aldım. Bak bak bak bak bol köpüklü. Görüyor musun? Sularımız da var Mithat'cığım. Getirdiklerimizi de çıkarttı ama ben burada çok az yiyeceğim ayıp olmasın diye. Neden? Çünkü orada yedik değil mi Mithat? Evet dedi. Benim telefonum da masada. Şöyle bu anı da ölümsüzleştireyim bence. Sence? Evet. Hatta şunu şöyle koyayım. Biraz daha şöyle. Sana da güzel resim çıkıyor mu Mithat?
1: Evet, görüyorum.
0: Teşekkürler.

0: sadece yumurta ve çikolatayla böyle pişmiş. Tabii içinde diğer malzemeler de vardır. Sormadık. Esin Hanım, tekrar ellerinize sağlık. Biz Esin Hanım'a el sallayacaktık kafeden çıktıktan sonra. Buradan sallayalım. Göremedik.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet, ellerinize sağlık diyor. Bakın Türkten teyze de. Şöyle geleyim biraz Türkten teyzeye. Oh, Mithat'a da kahve yapmış Türkten teyze. Vallahi elleriniz dert görmesin Türkten abla. Türkten abladan teyzeye geçtim ben. Sorun yok değil mi?
1: Hiç sorun yok.
0: Tamam.
1: Yaş 76.
0: İstediği kadar 76 olsun. Ruhun kaç hissediyorsa o yaşlasın. Ruhun kaç hissediyor Türkten teyze?
1: 50.
0: 50 mi hissediyor? Tamam, 50 yaşındasın. Konuyu tartışmaya kapalı ve konu kapanmıştır. Şimdi biz bu keyifli esen yerde, Türkten teyzenin evinin önünde misler gibi ıslak kekimizi yiyoruz, Türk kahvemizi yudumluyoruz ve keyifli bir sohbet yapıyoruz. Sonrasında da sizleri Kanlıca sahilinden karşılıyoruz. Kanlıca'ya geldiğimde yoğurt yemeden gideceğimi düşündünüz mü? Düşünmeyin tabii ki, yoğurdumu yiyip ondan sonra gideceğim, değil mi?
1: Meşhur.
0: Meşhur, aynen öyle. Çınar altında bir yoğurt yiyeceğim.
1: O hakkı nasıl yani?
0: Hakkım, aynen öyle.
1: Afiyetler olsun şimdiden.
0: Olsun vallahi.

Başladığımız noktaya tekrar geri döndük. Tabii ki burada noktalamayacağız programı. Yoğurdumuzu aldık ve arkamızda görmüş olduğunuz gibi 1870 yılından beri hizmet veren bu güzel kahve var. Değil mi? Dilerseniz burada yoğurdunuzu yiyebilirsiniz. Sıcak, soğuk içeceğinizi içebilirsiniz. Tatlıyla gününüze devam edebilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Boğaz manzarası eşliğinde dışarıdan buraya bir şeyler getirmek, yiyecek olarak kesinlikle yasak. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Burada oturup özellikle sabahın erken saatlerinde boğazı izlemek muhteşem. Keyif veriyor insana, benden söylemesi. Kanlıca'ya yolunuz düşerse mutlaka Çınaraltı'nın hemen dibindeki bu güzel kahveye gelmenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda oturmak ayrı keyifli, içeride oturmak ayrı keyifli. Hemen önündeki teknelerle de boğaz turu yapabilirsiniz. Şimdi arkamda Kanlıca iskelesi var sevgili seyirciler. Ben eğer istersem şehir hatları vapuruyla Anadolu yakasının birçok noktasına gidebilirim. Avrupa yakasının da birçok noktasına gidebilirim. Ama şehir hatları vapurunun saatleri var. Ve ben ne yapıyorum? Hiç bekleyemem diyorum. Ve hemen iskelenin yan tarafında bulunan motora, doldukça kalkan motora biniyorum ve Avrupa yakasına geçiş yapıyorum. Siz de benim gibi bir gününüzü Kanlıca'da geçirip sonrasında Emirgan'da devam edebilirsiniz. Karşıdan karşıya yani Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Kanlıca'dan Emirgan'a böyle motorlar var. Emirgan'dan da buraya geliyor. Fiyatı çok uygun, onu söyleyebilirim sizlere. Seneden seneye artıyor fiyatları. Beklemeyi tercih etmiyorsanız hemen iskelenin yanındaki bu motorları da tercih edebilirsiniz. Bu arada hemen kahvehane ile ilgili şunu da belirtmek istiyorum. 1870 yılından bu yana hizmet veriyor. Ayrıca birçok Türk sinema filmine ve televizyon dizisine ev sahipliği yapmış ve halen yapmakta. Hadi gelin şimdi Kanlıca'da başladığımız turumuzu Emirgan'da noktalayalım. Merhaba.

Sevgili seyirciler, yoğurdumu hazırladım. Bu arada Kanlıca'dan bindim motora. Söyle, Kanlıca sahildeki yalılara bakmaktan da kendimi alamıyorum. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yaklaşık 10 dakika gibi bir süre içinde Kanlıca'dan Emirgan'a geçebiliyorsunuz. Bence çok güzel, değil mi? Trafikte vakit kaybetmektense eğer vapur saatleri de size uymuyorsa motora binip gidebilirsiniz. Bu yoğurdun özelliği de yapımında kullanılan süt tozu ve üzerine dökülen pudra şekeri. Onu belirteyim ama dilerseniz ben pudra şekeriyle yemek istemiyorum derseniz ballı, reçelli, pekmezli ya da dondurmalı da servis ediliyor sahildeki kahvehanede. O zaman boğazın esintisiyle bu güzel pudra şekerli yoğurdumu keyifle yiyin.

Bizi bırakan motora bakıyorum da. İnsanoğlu kuş misali gerçekten de. Bir Anadolu yakasında, bir de görmüş olduğunuz gibi Avrupa yakasında. Hemen Boğaz'ın karşı tarafında başladığımız programımızı görmüş olduğunuz gibi Boğaz'ın karşı tarafında noktalıyoruz. Kanlıca motorda da söylemiştim. Çok güzel görünüyor. Buradan da çok güzel görünüyor. Oradan da burası çok güzel görünüyor. Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz gerçekten de. Siz de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Biz Emirgan'da programı noktalıyoruz. Kanlıca'da başladığımız programımızı. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Bu öpüyorum efendim hepinizi. Boğaz'ın esintisiyle de ve muhteşem manzarasıyla da uğurluyorum. Hoşça kalın.

0: Oğlum bırak bu deliliği. Yanına bir yardımcı almadan denize dalma. Allah korusun. Bir vurgun yedin mi tamam.
1: Merak etme Salih Reis. Hacı Patlıcan'ı kıraç almaz.
0: Yahu deniz bu be deniz. Deniz kadından beterdir.
1: Olabilir Reis. Ama deniz benim anam gibidir. Anadan kime kötülük gelmiş ki? Yarasın.

0: Beyler, geçen toplantıda alınan kararlar sonunda bakanlık nezdinde...
1: Selam. Aa, buyurun oturun lütfen.
0: Çok geciktin.
1: Özür dilerim, toplantıya katılamayacağım babacığım. Bir dakika. Eğer izin verirseniz...
0: Yine mi araba yarışı?
1: İstanbul'dan Ege, Akdeniz sahili, İskenderun'a kadar. Nedense size yalan söylemesini hiç beceremiyorum.
0: Ben de sana hayır demesini öğrenemedim gitti. Bana bak, delilik falan yok ha.
1: Yok.
2: Müsaade ederseniz ben de gideyim. Gülşen Hanım'ın emniyeti açısından yanında bir erkek olarak...
1: Hiç tavsiye etmem. Seni daha köşe başında ekerim. Hoşça kalın.
0: Hadi.

0: Nesi varmış?
1: Nesi yok ki?
0: Gitti 3 milyonluk araba.
1: Canım sağ olsun. Zaten bıkmıştım bu modelden.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Herhalde birilerine rastlarız. Al şu çantanı, hadi yürü. Hadi. Hadi!
0: Ben yürüyemem.
1: Sen bilirsin. Sen orada kal, kal da ayılar yesin seni. Hadi!
0: Dur, dur Allah'ın delisi! Bekle beni! Dur!
1: İstanbul'da rahat baktı sanki. Hep aynı insanları, aynı çevreyi görmekten fenalık geldi be.
0: Darılma ama sen biraz kaçırsın.
1: Ağzını topla. Ben biraz değil, düpedüz kaçayım. Allah! Bu tekneyle buralarda bir yerlere gideriz ha?
0: Deli misin be? Sahibi ne olacak?
1: Yürü diyorum sana. Çalmadık ya, ödünç alıyoruz tekneyi.
0: Hay Allah!

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış.
2: Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Yok, köpek balığı.
0: Sandalı ne yapıyordunuz öyle?
1: Şey, sahipsiz sandık. Onunla tekneye çıkıp şey...
0: Sandal da, tekne de benim.
1: Aa, ne iyi! Bizi Marmaris'e atsanıza.
0: Akşama, şimdi dalıyorum.
1: Aa, bu ıssız yerde bizi yalnız mı bırakacaksınız? Vallahi darılırız.
0: Allah Allah! Peşinizden kovalayan mı var?
1: Var tabii. Hmm. Ne olur, gevezeliğe devam edersek yakalanacağız.
2: Kırmayın bizi, lütfen.
1: Size sığınıyoruz. Hiç vicdanınız yok mu?
2: Ama çok rica ediyoruz.
0: Allah Allah! Hadi atlayın bakalım. Hadi atlayın.
1: Demek sünger avlıyorsunuz.
0: Ekmeğimizi denizden çıkartıyoruz.
1: Sünger işi çok mu karlı?
0: Yok. Ancak geçindirir. Niçin kaçtığınızı hala anlatmadınız?
1: Ben evden kaçtım.
0: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de. Ya,
2: dünyanın en çirkin adamıyla...
0: Sonra?
1: Az kalsın canıma kıyacaktı.
0: Vay anasını, ne babalar var be! İnsan nasıl kıyar senin gibi güzel bir kız?
1: Sağ olun. Borcumuz ne kadar?
0: Ne borcu?
1: Canım, evden kaçtık dedikse meteliksiziz demedik ya.
0: Sok paranı cebine. Bu para size ancak bir hafta yeter.
1: Doğru.
0: Yüklenin çantaları, hadi. Hadi bakayım. Burada bizim Salih Reis'in pansiyonu var. Şimdilik orada kalırsınız.
1: Ah, iyi.
0: Dünyalar iyisi insanlardır karı koca. Yarın da size münasip bir iş buluruz.

0: Çok güzel, bayıldım ya. Ben de öyle, harika. İyi oldu, iyi.
1: Hadi bakalım.

0: Çeneyi bırakın, hava neredeyse patlayacak içeriye.
1: Sakın üstüne alınma kızım, ama Allah senin baban gibilerin
2: cezasını versin. Herif baba değil, iskele babası.
3: Hakkınız var efendim. Zavallı kızcağız, kim bilir kaçmasaydı şimdiye kadar evlenir, hamile bile kalırdı.
1: Sen hiç üzülme kızım, burada, yanımızda emniyettesin.
2: Abi ya, vallahi kimselere vermeyiz seni.
3: Sağ olun, size yük oluyoruz.
1: Sus kız, Orhan Bey oğlumuzun misafiri, bizim için kutsaldır.
2: Ya Orhan, şu kızlara bir iş bulsak be!
0: Hele bugün biraz dinlensinler, yarın Allah kerim.
1: Ah, gelin, size odanızı göstereyim, hadi!

0: Beğendiniz mi? Burası en güzel odam benim.
1: Gerçekten nefis, saray odası gibi.
0: Ay, ay çok sevindim beğendiğinize. Hı? Eyvah, eyvah! Dolmanın dibi tuttu. Siz de hemen yemeğe inin kızlar.
2: Yapma kızım, ayıp yahu.
1: Affedersin cicim. Ne de olsa senin gibi iki yüzlü olamıyorum.
2: Bu defa çok ciddiyim.
1: Yok canım. Fakir kız rolü hoşuna gitti galiba.
2: Rol değil. Nasıl anlatayım bilmem. Çok basit, içten insanlar. Öyle sıcak, öyle saf duyguları var ki. Çok etkilediler beni. Biraz da kendimden utandım galiba.
1: Sen zır delisin be.
2: Bana bak, kim olduğumu ağzından kaçırma ha.
3: Arabasıyla Marmaris yakınında kaza yapmış. Milyonluk araba umurunda mı, bırakıp gitmiş.
4: Üzülmeyin efendim. Bütün bölge bayilerini görevlendiririm. Mutlaka bulurlar.
3: İyi olur. Bilirsin kızım her şeyimdir benim.
5: Ah! Ah! Ay! Ay!
4: Şunlara bak ya!
2: Ben bu işten çok sıkıldım. Tam aksine ben de çok hoşlandım cicim.
1: İşten mi, yakışıklı kaptandan mı?
2: Aa, Allah kuru iftiradan saklasın.
1: Yok canım, gözlerinle yiyeceksin zavallıyı.
2: Bizim züppelere hiç benzemiyor. Yapmacıksız, özentisiz, haysiyetli ve de gururlu.
1: Git işine be! Açlıktan nefesi kokuyor.
2: Kimseye de muhtaç değil.
1: Yani ne demek istiyorsun sen? Böyle bir erkeği sevebilir misin? Yani evlenebilir misin?
2: İnsan ona güvenebilir.
1: Aa, sen iyice kaçırmışsın be! Ben çekip gidiyorum İstanbul'a. İster balıkçı karısı, ister süngerci karısı olursun. Umurumda bile değil. Allah'ın delisi sen de.

0: Durumu ciddi, kımıldatmayın.
1: Hastaneye kaldırsak?
0: Şimdi imkansız. En ufak hareket hayatına mal olur.
2: Yaşayacak mı?
0: Onu bilemem. Serum vereceğiz. 48 saatte komadan çıkarsa tehlikeyi atlatır.

0: Arkadaşlar, durumu ciddi.
1: Allah'ım, Orhan'ın acısını gösterme bize.

0: Aman Gülşen.
1: Orhan, nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
0: Su. Bizi çok, çok korkuttun be oğlum. İnsanın böyle güzel bir bakışısı olursa kolay kolay ölmez.
2: Arkadaşlar, Allah bağışladı, kurtuldu.
3: Kurtuldu mu?
1: İnsanın sevgisini kazanmak için ne yaptın?
0: Sevdim onu. Çok. Ama çok sevdim.
1: Vallahi billahi zır deli. Bir süngerciye takıldı kaldı. Büyük aşk yaşıyor.
0: Olamaz.
1: Gidin gözünüzle görün. Ben mani olamadım. Kızınıza sahip çıkın Hayri Bey.

gözlerine, her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, mutluluktan uçuyor. Gözlerine, her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan baktım ay ay, bir ışık verdin. Değişen dünya var, geldin hoş geldin. Kararan baktım ay ay, bir ışık verdin.

Her bir köşe bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya geldin, hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Daha önceleri nerelerdeydin?

0: Bütün gece uyku girmedi gözüme. Hep seni düşündüm.
1: Ben de.
0: Ben...
1: İlk defa böylesine tatlı, insanı sarhoş edici, çıldırtıcı bir duygu hissediyorum. Şuramda. Galiba seni seviyorum.
0: Benimkisi sevdadan da öte.
1: Seninle öylesine mutluyum ki.
0: Ben de. Ama senden ayrılmıyor muyum? Bir acı çekiyor yüreğime. Bunun tek çaresi var. Hiç ayrılmamak.
1: Nasıl?
0: Evlenmek.

0: Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Pansiyonda, çantamda.
0: Akşama uğrar alırım. Nikah muamelesi uzun sürüyormuş. Ağlıyorsun sen.
1: Mutluluktan.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. İnsan çok sevince ağlar derler. İçimden hep ağlamak geliyor. Hani senden utanmasam...

Karaburnu'nu orada ağa atacaklar. O suları benden iyi kimse bilmez. Merak etme, akşama erken dönerim. Hoşça kal.

0: Resmi herkese gösterdim. O saat tanıdılar. Orhan diye bir süngerci sahip çıkmış Gülşen Hanım'a. Salih Reis'in pansiyonunda kalıyormuş.
1: Babanız çok merak etti.
2: Kes! Sana soran olmadı. Hemen hareket edin.

0: Sana feda etmeden ayrılmak zorunda kaldığım için bağışla beni. İlk fırsatta sana her şeyi açıklayacağım. Seni şimdiden özlemeye başladım, Gülşen.
1: Hiçbir açıklama yok bu mektupta. Niçin gitti?
2: Evlat be! Kim bilir ne derdi vardı yavrucağın?
1: Derdini paylaşamaz mıydık reis?
0: Öz kızım gibi sevmiştim.

0: Bir sandalcıyla beraber mi dedin?
1: İt kopuk takımından bir servet avcısı. Zengin kadınların sırtından geçen bir serseri.
0: İnanmam. Gülşen akıllı bir kızdır. Böyle bir serseriye kapılmaz.
1: Ne yazık ki kapılmış. Zamanında kurtarmasaydık, çok yazık olacaktı.
2: Günaydın babacığım, nasılsınız?
0: Beni çok üzdün kızım. Sen benim hayatta tek varlığımsın kızım. Her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin. Davranışlarını buna göre ayarla yavrum.
3: Sosyetenin bir numaralı yıldızı Gülşen Kartal, kendi adını taşıyan kotrasıyla Marmaris'ten döndü. Ünlü sanayici Hayri Kartal'ın kızı, varisi olduğu holdingin kokteylinde gecenin en güzel kızıydı.
4: Zavallı Orhan, meğer peri padişahının kızına tutulmuş.
5: Ne oluyor? Ne var? Reis, ne var senin?
3: Yok bir şey, yok canım.

0: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Unuttum abi.
2: Neyi unuttun ya?
1: Çadırı. Canın sağ olsun.
3: Tulumlar.
1: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
3: Yok.
4: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
3: O da bizi izler.
5: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
6: Herkese bir halle yoluyor.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Beşiktaş sunar. Beşke hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'lere bağlan hayata.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönük gidiyor.
2: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Yüksel sunar. Bişkek hızında reklamlar.
1: Yüksel Beşkek hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
5: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
9: Türkcell'lere bağlan hayat.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Duyduğuma göre geçen hafta
1: ayağını kırdı. Marmaris'ten döndükten sonra çok değişti. Eski neşesi kalmadı.
2: Almaz mıydı?
0: Ama
2: hoş geldin.
1: Bir içki.
0: İnan duyunca çok üzüldüm. Bir evinde bir şey yok ya.
3: Yok. İyi ki döndün Marmaris'ten.
1: Marmaris'ten sonra çok değiştin Gülşen.
3: Doğru. Çok, çok tatlı bir rüyadan uyanmış gibiyim.
1: İnsan rüyalarla değil, gerçeklerle yaşar.
3: Sen hiç rüya görmez misin?
1: Hayır.
3: İyi düşün. Mesela patronun kızıyla evlenmek, babamın servetine konmak.
1: Babanın serveti umurumda değil. Ama sen hiç rüyalarından çıkmıyorsun.
3: Senin rüyalarına girmektense cehenneme girmeyi tercih ederim.
4: Thank you.

0: Beni beklemiyordun sanırım.
1: Yemin ederim seni bir an olsun unutmadım.
0: Geç. Benden nasıl oynadığını, bana nasıl aşk masallarını yutturduğunu düşündün değil mi?
1: Ben...
0: Benden başka oyuncak bulamadın mı?
1: Sana hep gerçeği söylemeye çalıştım.
0: Hangi gerçeği? Her şeyin sahte, her şeyin yalan.
1: Sevgim yalan değildi.
0: Sevgin de aşkın da yerin dibine bassın. Küs de!
2: Kim bu adam?
3: Marmaris'teki serseri. Avını evden kaçırınca hırsından kudurdu. Gülşen, canım...
1: Herkesi kendin gibi biliyorsun. Haysiyetli her erkeğin yapması gerekeni yaptı. Bu tokadı çoktan hak etmiştim ben.
4: Ay ne kabalık.

0: Ayten derdi de inanmazdım.
1: Neye inanmazdın?
0: Deli olduğuma. Meğer doğruymuş.
1: Kendine iftira etme kız.
0: Deli olmasam nikahtan önce sana teslim olur muydum?
1: Hı? Yoksa pişman mısın?

0: Hazırlan. Gidiyoruz buradan.
1: Gönderdiğim davetiyeyi almadınız mı?
0: Böyle bir saçmalık yapmana müsaade edeceğimi mi sanıyorsun?
1: Biz birbirimizi seviyoruz baba.
0: Hiçbir şey ilgilendirmez beni. Ben ne dersem o olur. İstanbul'a rezil ettin beni. Ben onu bunu bilmem. Ne yaparsan yap. Bu serseriyi damat diye kabul ettiremezsin bana. Bu adam ciğeri 10 para etmez, kadınların sırtından geçinen serserinin teki. Bir düşünsene be! O kim, sen kim? Kapında uşaklık bile edemez. Çok gördük biz böyle servet avcılarını.
2: Beni bütün Marmaris tanır.
0: Beni de bütün memleket. Bırak kızımın yakasını, yoksa mahvederim seni. Adi bir solucan gibi ezerim!
1: Baba! Baba, boşuna sinirlenme. Sakin ol. Sonumuz ne olursa olsun, biz anlaştık. Orhan'la mutluyum baba, onunla evleneceğim. Kimse döndüremez beni bu kararımdan.
0: Ben de kararlıyım kızım. Engel olacağım bu cinayete. Sana gelince ayağını denk al.
2: Elinden geleni ardına koyma.
3: Dert bu herif ya.
2: Bela bela var.
3: Takmayacaksın.
2: Üzülme be evlat.
3: Takma kafana. Oğlum, üzülme kendine. Takma kafana ya.

0: Ben heyecandan biliyor muyum?
1: Tabiriz.
0: Sen bırak, ben bakarım.
2: Gülşen, hazır mısın?
3: Biraz kaldı. Orhan, babamla aranda geçenler için çok özür dilerim.
2: Bunda senin ne günahın var? Hem babaların kusuruna bakılmaz. Göreceksin, gelip gönlünü alacaktır senin.
0: Buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun.
4: Size iyi şanslar dilemeye geldim.
2: Çok teşekkür ederiz. Buyurmaz mısınız?
4: Sağ ol. Merhaba Gülşen. Sizden sonra babanızla konuştum. Oldukça yatıştı, yumuşadı.
3: Nikaha gelecek mi?
4: Bilemem ama... Orhan Bey gider, elini öperse mutlaka gelir. Erkeklik sizde kalsın. Çok rica ediyorum, gidin.
2: Gülşen'in hatırı için gider.
4: Bana güvenin. Göreceksiniz, çok memnun olacak. Mutluluklar.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Böyle bir günde kırgınlık olsun istemiyorum.
0: Açık konuş, kaç para istiyorsun, verelim.
1: Ben buraya alışverişe gelmedim.
0: 10 milyon.
1: Boşuna zahmet etmeyin.
0: 20 milyon.
1: Benim sevgimi satın almaya sizin servetiniz yetmez.
0: Tahmin etmeliydim. Kızımla evlenince nasıl olsa bütün servetim senin olacak. Öyle değil mi?
1: Çok yanılıyorsunuz.
0: Sus! Sus! Konuşma! Sen adi, aşağılık, namussuz her gelinin tekisin!
1: Gülşen'in babasısınız. Size karşı gelemem.
0: Defol! Defol! Defol diyorum sana!

0: Hadi sakal.
1: Ayağına bas Orhan, ayağına bas.
2: Çocuklar, çocuklar.
3: Anlaşıldı efendim. Bir dakika, bir dakika Orhan Bey. Orhan kardeş, emniyete kadar gideceğiz.
4: Niçin? Suçum ne?
3: Hakkında ihbar var. Hayri Kartal'ı öldürmekle suçlanıyorsun. Gel.

0: Tanıkların dinlenmesine geçiyoruz. Tanık Salih Karayel. Olayla ilgili ne biliyorsanız her şeyi olduğu gibi açıkça anlatın.
1: Orhan'la Gülşen'in babası cinayetten bir gün evvel çok ağır bir tartışmaya tutuştular. Gülşen'in babası Orhan'a gayet ağır laflar etti. Hakaret etti. Ağza alınmayacak laflar söyledi.
0: Cinayetin işlendiği saatte Orhan'ı gördünüz mü?
1: Gülşen'in babasıyla görüşmeye gitmiş. Sonra nikah dairesinde buluştuk.
0: O arada hiç görmediniz mi?
1: Hayır. Hayır efendim.
2: Merhum Hayri Bey'in kızı Gülşen'in şerefine verdiği bir partide bulunuyordu. Aman Allah'ım, birden ortalık karıştı. Sesler, bağırışmalar. Dönüp baktığımda... Ah işte şu adam! Gülşen'e hakaret etti, sonra tokatladı. Celal Bey'e de yumruk attı. Aman Allah'ım!
3: Sanık, önce Gülşen'in babasından 30 milyon aldı. Anlaştılar. Bu anlaşma gereğince, kendisi Gülşen'le evlenmekten vazgeçecekti.
4: Yalan! Yalan söylüyor!
5: Otur!
4: İftira ediyor! Yalan!
5: Otur diyorum sana!
0: Devam edin.
3: Gülşen'in babasının genel müdürü olarak ilk günden beri işin içindeydim. Sanık anlaşmaya uymadı. Gülşen Hanım'la evlenince bir gün bütün servete konacağını hesap ettiği muhakkak.
0: ...30 milyonun verildiğine dair elinizde bir delil var mı?
3: Tabii. Ödemeyi Gülşen'in babası yaptı. Bu parayı şirket defterlerinde göstermek, izah etmek güçtü. Sene sonuna kadar hesabı açık bıraktık. Şirket defterleri kontrol edilirse 30 milyonluk açık hemen görülecektir. Bu hususta şirket muhasebecisi de size bilgi verebilir.
6: Cinayet aleti olan sütüfe üzerinde sanığın parmak izleri vardır. Ayrıca sanık cinayetin işlendiği saatte nerede olduğunu kanıtlayamamaktadır. O müddet zarfında kendisini gören de olmamıştır.
0: Sanık Orhan Sönmez'in maktul Hayri Kartal'ı taammüden öldürdüğü delil ve tanıkların ifadeleriyle sabit olup... ...hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca
5: 30 yıl ağır hapis. 30 yıl ağır hapis.
2: Bırakın, bırakın beni! Alçak herif!

0: Hakkını helal et.
1: Helal olsun abi.
0: Yapma be kardeş. Tam 5 sene oldu bu dama düşeli. Hala alışamadın mı?
2: Bana koyan uğradığım haksızlık... ...eğer bir suçum günahım olsaydı hiç aldırmazdım.
0: Suçsuz olduğuna Allah'a inandığım gibi inanıyorum.
2: Hakimi anlatamadıktan sonra...
0: Evelallah, İstanbul bizlerden sorulur. Allah'ım dinim hakkı için her işi bırakıp senin davanın peşine düşeceğim. Bana inanıyorsun değil mi? Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
0: İstanbul'a varır varmaz sana yazacağım. Hadi eyvallah.
3: Rahatsız etmiyorum ya. Çok yoruluyorsun. Bu işler bir kadına göre değil.
4: Sen karışma.
3: Ne olur. Müsaade et de yükünü biraz paylaşayım. Sana daha yakın olayım.
4: İdareyi ele aldığım son 5 senenin hesaplarını istettim muhasebeden. Korkunç bir açık var.
3: Açık görünen paraların tümü babanızın emriyle sarf edilmiştir.
4: İnşallah öyledir. Harcamaları nereye yaptığına ilişkin bir rapor istiyorum. Sana 2 ay müsaade.
3: Tabii, memnuniyetle, izninizle.
0: Kardeşim Orhan... ...İstanbul'a gelir gelmez senin davanın peşine düştüm. Eş dost 4 elle sanıldın her şey. Gülşen Hanım yengemiz, memleketin en büyük holdingi Kartal'ın başına geçmiş. İşiyle evi arasında mekik dokunmuş. Bir müdürü var Celal diye. Gece gündüz kızın peşinde. Şimdi sıkı dur kardeş. Senin bir oğlun olmuş. Allah bağışlasın, aslan yavrusu. Nur topu gibi bir oğlan.
5: Anneciğim, baban nerede benim?
4: Çok uzaklarda oğlum. Dünyanın öbür ucunda.
5: Orası neresi?
4: Amerika oğlum.
5: Ne yapıyor orada?
4: Para kazanıyor, senin için.
5: Ben para istemiyorum. Babamı istiyorum.
2: Ben cezaevindeyken bir çocuğum olmuş. Şu anda 4 yaşındaymış. Hiç görmedim oğlumu. Acaba sizden bir hafta izin istesem?
6: Oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin ama... ...izin için gereken süreyi henüz doldurmadım.
2: Biliyorum. Acaba bir babalık yapamaz mısınız bana? İzin sürem dolmadan dönerim efendim. Söz veriyorum. Beni tanıyorsunuz. Güvenin Allah aşkına.
6: Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim oğlum? Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum.
2: Sağ olun.
6: Kendine dikkat et evlat. Sana bir şey olursa... ...bunca yıllık şerefli meslek hayatım sona erer.

0: Alo, buyurun efendim. Celal Bey yoklar efendim. Birazdan gelecekler. Peki efendim. Bağlıyorum efendim, bir dakika. Buyurun, kimi aradınız?
1: Gülşen Hanım'la görüşmek istiyorum.
0: Peki isminiz?
1: Orhan. Orhan Sönmez dersiniz.
0: Bir dakika.
2: Faturaların hepsi.
0: Bir ziyaretçiniz geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor.
2: Kimmiş?
0: Adı Orhan Sönmez'miş.
2: Orhan? Yoksa hapisten mi kaçtı?

0: Kaçmadım. İzinli çıktım. Özel olarak görüşebilir miyiz?
1: Boşanma ilamını almadın mı? Artık aramızda hiçbir şey kalmadı.
0: Kaldı. Oğlumuz.
1: Seni öldü biliyor.
0: Yalan da değil.
1: Babasının bir katil. Hem de kendi öz dedesinin katili olduğunu bilmesini istemezsin herhalde.
0: Şu anda ben kendimi savunacak durumda değilim. Nasıl olsa bana inanmadın, inanmayacaksın. Ama beni katil de bilsen, nihayet bir babayım. Oğlumu görmek benim de hakkım.
1: Bu hakkı kaça satarsın? Konuşsana! Sevgileri para karşılığı satmaya alışıksın sen. Utanma! İş hayatında pazarlık olağandır. Ne istiyorsun? Kaç milyon? Nasılsa sonunda gene sözünde durmaz, bana şantaja gelirsin. Babama yaptığın gibi. Konuşsana, ne duruyorsun?
2: Yaktın beni yalancı şahit!
1: Durun!
2: Söyle, ben Gülşen'in babasına şantaj yaptım mı? Yapma. 30 milyon istedim mi? İntikamından kurtulamayacaksın!
1: Durun!

0: Dik tut başını! Öyle bir ipucu bulduk ki sorma! Celal'le Keşnuri arasında bir ilişki keşfettik.
1: Kim o Keşnuri?
0: Cinayet günü Gülşen'in babasının kotrasında tayfaymış. Şimdi beyaz zehre alışmış. Feci halde. Koskoca holding müdürünün bir batakhane faresiyle ne işi olabilir ki? Herifin hayatı kaymış. Zehir ciğerlerini parçalamış. Yolcu, bir yerden 10 para bir geliri yok. Ama her gün, her an... ne isterse buluyor.
1: Celal'le ilgisi ne?
0: Sık sık buluşuyorlar.
1: Aman Allah'ım! Nerede bulunur bu Nuri?
0: Ben seni götüreceğim.

0: Al, dünyanın parasını sızdırdım benden. Bu işi bitirelim artık.
1: Paşa gönlüm bilir. İstersen emniyete gidip bülbül gibi öterim. Ben zaten ölmüşüm. Beni daha ne kadar yaşatır? Ama sen düşün bakalım neler kaybedeceğini. Eyvallah anam.
2: Tut topu tut.
3: Hadi anne at.
2: Hı, çabuk. Şimdi sen bana at.
3: Hoppala.
2: Aa, çiçeğim.

0: Şişat.
1: Yeni şişe.
0: Sana bahsettiğim arkadaş. Her malı bulur.
2: Bak abi, ne kuru kesiyor ne yaş. İlle olacak.
0: Kolay bulurum.
2: Çok fenayım abi.
0: Bulurum dedim. Sen paradan bahset.
2: Para kolay abi. Para tonla. Sen emret.
0: Nereden buluyorsun bu arpayı yahu? Aman herifsin be.
2: Mal için bulurum abi.
3: Emniyetten sordum. Bir haftalık mazeret izni almış.
4: Dün köşkün çevresinde dolaşıyordu. Zor kaçırdım Murat'ı içeri.
3: Seni üzmek istemem ama büyük tehlike içindesin Gülşen. Bana kalırsa bir şeyler yapmak lazım.
4: Çocuğu alıp buradan uzaklaşsam?
3: Bana sorarsan Uludağ'a git. Hem izini kaybettirir, hem de biraz dinlenirsin. Yalnız icabında yanında bir erkek olduğunu bilmesi lazım. Seninle geleceğim. Seni korumak benim vazifem.

0: getirdim. Sen de mi abi? Getirdiniz severim. Verin.
1: O kolay. Önce konuş bakalım.
0: Ne konuşayım abi?
1: Babanın hayrına mı veriyorlar lan sana bu parayı ha? Anlat, cinayeti anlat. Hangi cinayeti örtbas etmek için sana para verdiklerini biliyorum.
0: Ne cinayet abi?
1: Yat cinayeti.
0: Ya! Ver! Ver! Ne kadar para istersiniz? Vereceğim, ver! Ver! Ölürüm yoksa! Ya. Yapmayın, ne olursunuz! Yapmayın, ölürüm yoksa verin!
1: Ben 5 yıldır ölüyorum. İşlemediğim bir cinayet uğruna ölüyorum. Daha 25 yılım var içeride. Sen yaktın beni! Sen yaktın! Niçin öldürdün? Niçin? Niçin?
0: Benim günahım yok abi. Cinayeti Celal planladı. Beni alet etti. Vaat etti bana. Bağışlayayım beni abi. Öpeyim. Ayaklarını öpeyim abi. Ne olursun. Ver malımı, öleceğim yoksa. Ne olursun abi.
1: Lan! Celal'e telefon et. Çok önemli bir konu görüşeceğim seninle de.
0: Anlaşıldı. Celal bugün Uludağ'a gitmiş. Gülşen Hanım'la birlikte gitmişler.

0: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
1: Param bitti.
0: Daha iki gün önce Tomar'la verdim.
1: Bilmez gibi konuşma. Para mı dayanır be? Altından 100 kere kıymetli.
0: Şu anda yanımda para ne arar?
1: Otel o kadar uzak mı yani?
0: Öğleden sonra şu tepede bekle. Teleferiğin yanında. Oraya getiririm. Kimsenin seni yanında görmesini istemiyorum, tamam mı?
1: Tamam, anlaşıldı abicim.
2: Hadi anne, çabuk!
3: Tamam, tamam.
4: Sen de benim gibi yap. Hop, böyle atacaksın. Hadi, topla karları, topla, topla. Aferin.
2: Uyamadı.
4: Ay, bir daha. Kalk, kalk, çabuk kalk. Hadi. Böyle top yapacaksın. Hop, atacaksın. Hadi.
2: Hey, vurdun.
4: Aferin sana.
2: Anne, niye durdun? Hadi anne! Hani kar topu yapıp atacaktın?

0: Parayı getirdin mi?
1: Artık paraya ihtiyacın olmayacak.
2: Delirdin mi sen?
1: Ayağımın altında fazla dolaşmaya başladın Nuri.
2: Hayır! Yapamazsın! Yapamazsın bunu! Hayır! Hayır, yapamazsın!
1: Ne yazık ki tetiği çekmek zorundayım. Yat cinayeti çok pahalıya patladı bana.
2: Hayır! Yapma! Yapma! O işi sen planladın. Gerçek katil sensin.
1: Doğru. Ama bunu kimse bilmeyecek artık.

0: Yapma. Yalvarırım yapma.
1: Hayatımı yıktın.
0: Her şeyi, her şeyi telafi ederim. Milyonlar veririm sana. İstediğin kadar para. Yalvarırım, kıyma bana.
1: Kaybolan yıllarımı da verebilir misin? Aşkımı, umutlarımı geri verebilir misin?
0: Ne istersen, ne istersen veririm. Seni yurt dışına kaçırırım. Orada krallar gibi yaşarsın. Yalvarırım, ateş etme, kıyma bana. Ne olur.
1: Karşılığında ne istiyorsun, söyle.
0: Sadece sırrımı saklamanı. Gülşen'in babasını benim öldürttüğümü kimse bilmesin yeter.
2: Alçak!
3: Koşun, yakalayın!

0: biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür. Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Senden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
3: Ayrılık birazdan TV4'te.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
5: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
4: Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 325 lira.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakımı.

0: takım partneri.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: O çocukluk hayalini meslek edindi.
2: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
1: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
2: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek

0: ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Haber gitmek istiyorum.
1: Maalesef kalamayacağım. Yorgunum. İstirahate ihtiyacım var.
0: Fazla gecikmezdik.
1: Lütfen ısrar etmeyin.
0: O halde seni evine götüreyim.
1: Hiç zahmet etmeyin. Yalnız gitmeyi tercih ederim. Müsaadenizle.
0: Güle güle.

0: Arkadaşlar, burada senelerdir rakibim olan Arap Ahmet'le dostluk anlaşması yapmamız üzerine toplandık. Arap Ahmet'in şerefine içelim. Sağ olun arkadaşlar. Bu kıymetli arkadaşımın bazı kusurları vardır. Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: Bilmem.
0: Bilirsin ulan. Beni kaçakçılığından ihbar etmiştin, yuttun mu? Seni hayvan kırıyor seni!

0: Evde mi?
1: Evet efendim.
2: Buyurunuz efendim.
0: Nerede?
2: Odasında var efendim.
0: Telefonları kontrol ediyorsun değil mi?
2: Yalnız telefonunu değil, her hareketini efendim.
3: Akşam ne kadar kazandın?
1: 20.000 lira.
3: Bir gün Cemal'i deli edeceksin. Elinden hem beni, hem de parasını aldın.
0: Sana bir hediye aldım. Bakalım beğenecek misin?
3: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak. Bana yalnız özgürlüğümü ver yeter.
0: Özgür değil misin?
3: Çevrem muhafızlarınla, casuslarınla sarılıyken mi? Nereye gitsem adamların peşimde.
0: Seni korumak için güzelim. Biliyorsun bir sürü düşmanlarım var. Beni can evimden vurmak için seni koz olarak kullanabilirler.
3: Bıktım, usandım artık bu hayattan. Ben de herkes gibi kendi hayatımı yaşamak istiyorum.
0: Sen herkes değilsin ki. Sen benim gönlümde taht kurmuş bir prensessin sevgilim.
3: Ben senin hiçbir şeyin değilim.
0: Bugün için evet. Ama ileride karım olacaksın.
3: Hayır Vural. Ne bugün ne yarın. Hiçbir zaman.
0: Ama ben seni istiyorum. Ve çok seviyorum. Evleneceğiz.

0: İsteyene 10 bin var.
1: İsteyene 10 bin lira fazlası var.
0: Banko.
1: Son kağıtların karşılığını görelim.
0: Hay hay.
1: Buyurun. Mersi Bey'im.

0: Peki.
1: Siz kazandınız. Seni hepimiz çok özledik Suna.
0: Ben de sizleri. Annen kız kardeşin nasıllar?
1: Hepimiz iyiyiz. Ben nişanlandım.
0: Ya öyle mi? Kimle?
1: Mahalleden, çok iyi bir kız.
0: Mesut olursunuz inşallah. Buna çok memnun oldum. Mektep ne alemde?
1: Yüksek ticarete devam ediyorum.
0: Nasıl gidiyor?
1: Şöyle böyle. Bilirsin ben pek çalışkan değilim.
0: Bilmez miyim? Okuldayken az mı kopya verdim sana?
1: Ne günlerdi onlar.
0: Keşke o günler geri gelse.
2: İki kart.

0: 1000 lira daha. 5000 daha.
1: Evet.
0: Koskoca resmi 350 ile mi görüyorsun?
1: Kulağınıza küpe olsun. Damlara bu kadar çok güvenmeyin.
2: Sen nesi olursun Sunan'ın?
3: Akrabası.
2: Nasıl akraba?
3: Basbayağı akrabası işte.
2: Ne konuştun onunla?
3: Neden soruyorsun? Kimsin sen?
2: Ha, tanıtayım kendimi. İşte katil!
4: Dokunmayın ona!
2: Çekil sen, karışma bu işe!
4: Neden dövüyorsunuz onu?
2: Ya sen? Sen ne diye koruyorsun onu?
4: Akraba mı benim?
2: Kim olursa olsun! Hiçbir erkeğin sana yaklaşmasına tahammülüm yok!
4: Sen ne hakla karışıyorsun bana?
2: Yoksa onunla aranda bir şey mi var?
4: Orası seni ilgilendirmez!

0: Kolay gelsin.
1: Eyvallah. Sağ ol Cemal abi.
0: Dile yapıp kalleşlikle paramı alırsın köpek. Dua ne et, geberteceğim seni.
1: Ayıp ediyorsun be abi. Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür. Bütün parayı vereyim sana.
2: Elini ayağını öpeyim, kıyma bana.
0: Sen de bu herif alet olup yardım edersin.
3: Ne istiyorsunuz? İnin arabadan.
1: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın. Neyse, atlattık galiba.
3: Kimden kaçıyorsunuz?
1: Cemal'den.
3: Ne istiyorlar sizden?
1: Allah'ın belası bir herif, kumarda kaybettiği paraları istiyor.
0: Bir ay içinde beni tam 200.000 lira söğüşledi. Paramı hileyle tırtıkladı. Beni enayi yerine koydu. Ne yapıp yapıp bulacaksınız bu Murat köpeğini?
1: İşte anlattığım gibi, Cemal'den kaçıyorum. Şimdi çılgına dönmüştür. Adamları şu anda her tarafta beni arıyorlardır. Niye güldünüz?
3: Biliyor musun, şu anda ben de kaçıyorum. İki kaçak bir araya geldik de ona güldüm.
1: Siz kimden kaçıyorsunuz?
3: Vural Kral'dan.
1: Ne? Şu meşhur gangsterden mi?
3: Hı hı, evet.
1: Vay anasını, siz benden daha büyük bir belaya çatmışsınız.
3: Ne o, korktun mu?
1: Vural korkulmayacak bir adam değildir ki. Peki ama siz nereden tanıyorsunuz onu?
3: Tanımaz olsaydım keşke. Bir zamanlar fakir bir kızdım. Çiçek satarak mutluluk içinde hayatımı kazanıyordum. Hayatta babamdan başka kimsem yoktu. Babam Vural'ın şoförüydü. Vural'ın çocukluğunda aynı mahallede oturmuşuz. Vural babamın elinde büyümüş sayılırdı. Bir gün babam ani olarak hastalanıp yatağa düştü. Doktora ilaca para yetiştiremez oldu. Çok güç bir durumdaydı. Çaresizlik içinde babamın eski patronuna yardım istemeye gittim. Gazinosunda prova seyrediyordu. Beni çok iyi karşıladı. Oysa denize düşmüş ve bir yılana sarılmıştım. Vural ertesi gün bir doktor alarak eve geldi. Can kurtaran gibi imdadımıza yetişmişti. Daha sonra da babamı hastaneye kaldırdı. O sırada onun çok yardımını gördüm. Babamın hastalığına konan teşhis kanserdi. Ne yazık ki babamı kurtarmak mümkün olmadı. Onun ölümünden sonra hayatta yapayalnız kalmıştım. Vural o zaman beni teselli eden tek insan oldu. Vural'a maddeten ve manen çok borçlanmıştım. Bana iş teklif etti. Ona olan borçlarımızı ödemek için gece kulübünde çalışmayı kabul etti.
4: İnan ki...

0: Şöhret ve paraya kavuşmuştum. Artık Vural'ın gece kulübünde bir yıldızdım. Ve bütün bunları Vural'a borçluydum. Fakat o benden, verdiğimden çok daha fazlasını istiyordu. Tamamen onun olmamı. Reddedince ısrar etti. Direnince adamlarıyla beni ablukaya alarak baskıyı arttırdı. Sonunda yaşantım bir cehenneme dönmüştü. Bir esir gibi olmuştum. Her yerde adamları beni takip ediyordu. Bu akşam ilk defa bana tokat attı. Ben de o anda kaçmayı kararlaştırdım.
1: Ne tuhaf! Meğer ikimiz de kaçarken rastlaşmışız. Sanki kaderin elinde oyuncak gibiyiz.
0: Lanet olsun böyle kadere! Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke hep bir çiçekçi kız olarak kalsaydım. Hiç değilse özgürdüm. Yoksuldum ama daha mutluydum.
1: Ağlama kader arkadaşım! Senden beterlerini düşünüp haline şükretmelisin. Cemal bir eline geçirse delik deşik eder beni. Hiç değilse seni öldürmezler.
0: Dar o cehenneme dönmek ölümden beter.
1: Dönmeyeceksin ki. Birlikte kaçacağız.
0: Nereye gitsem bulur beni.
1: Merak etme, ben seni korurum.
0: Biraz evvel Vural'ı tanıdığını söyledin. Hayatınla kumar mı oynamak istiyorsun?
1: Ben kumarda hiç kaybetmem. İstersen dene.
0: Benim yüzümden senin hayatına oynamak istemem. Ben kaderime tek başıma karşı koyacağım.
1: Bir tesadüf bizi karşılaştırdı. Ne olur bırak da bu acı veya tatlı tesadüfü sonuna kadar götürelim. Kararsızsın. İstersen kaderimize bir zar atalım. Al, birini sen at, öbürünü de ben. Kim büyük zar atarsa o kazanacak ve onun dediği olacak. Hadi al. At. Beş. Benim altı atmam lazım ki kazanayım. Altı. Ben kazandım. Bundan sonra himayemdesin. Sus. İtiraz istemem.
2: Nasıl görmezsiniz lan, kör müsünüz? Ben sizi buraya bostan kurgulur diye mi diktim? Ne diye para veriyorum size? Peşini bırakmayın, adım adım takip edin demedim mi? Köpekler, hepinizi geberteceğim.

0: Bütün yollar tutulsun. Adamlarım otelleri, pansiyonları her tarafa arasın. Biz, bir ipucu bulan hemen bana telefon edecek. Ne bahsine olursa olsun onu bulmalıyız. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı patron.
0: Durmayın hadi.

0: Alo, onu buldum patron. Arabası burada.
1: Ne arabası? Alo! Alo, neredesin sen? Cevap ver be adam! Konuş ulan Allah'ın cezası! Konuş! Alo!

0: Nereye gitsek peşimizdeler. Kurtulamayacağız.
1: Birinci engeli atlattık sayılır.
0: Sana daha fazla yük olmak istemem.
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz?
0: Evet ama daha adınızı bile bilmiyorum.
1: Kaçmaktan tanışmaya fırsat bulamadık ki.
0: Benim adım Suna.
1: Benimki de Murat.
0: Memnun oldum.
1: Beni kurtardığın dakika ben de memnun olmuştum.
0: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
1: Ben de bilmiyorum. İstersen bir yazı tura atalım.
0: Nasıl olsa sen kazanacaksın.
1: Öyleyse bana tabi ol. Şimdi istikamet Kapıkule. Oradan da ver elini Yunanistan. Hı? Tamam mı kader arkadaşım?
0: Hı hı. Tamam Murat.

0: Zero.
1: Δέχω πάντα την διαλέξη.
0: Ναι. Μάλιστα. Δέχω, δέχω. Madame Monsieur, faites-vous jouer.
2: Dışarıya çıkıp hava almak istiyordum. Sen de benden beraber gelmek istemez miydin?
3: Ben oynamayı tercih ederim. Sen yalnız çık. Continue.
2: Özür dilerim. Rahatsız ettim seni.
4: Evet, şanslı. Ya, evet.

0: Özür dilerim. Seni yalnız bıraktım.
1: Yok, özür dilemene lüzum yok. Her zaman benimle beraber olmaya mecbur değilsin ki.
0: Mecburum. Kader arkadaşı değil miyiz?
1: Evet ama kumar da senin arkadaşın. Hem daha eski, daha candan kader arkadaşın.
0: Senden daha yakın yok bana.

0: Hayatımda ilk aşk Buse'mi bu zarla kaybettim. Şeş.
1: Al, bu da düşeş.
0: Bunu hatıra olarak saklayacağım.
1: Bunu da al.
0: Teki sende kalsın. Bir gün ayrılırsak ona bakıp beni hatırlarsın.
1: Ayrılacak mıyız?
0: Bilmem.
1: Ayrılmayacağız Suna, hiçbir zaman.
0: Ben de bütün kalbimle bunu diliyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni çok.

0: Yaktın beni sonra. Ama helal olsun.
1: Vural Kral'la oynadın.

0: İşte sana bahsettiğim Dilek Tepesi burası.
1: Burada insanın dilediği her şey olur mu?
0: Eğer buna gerçekten inanıyorsan, dilediğin şeyi çok arzu ediyorsan mutlaka olur.
1: Öyleyse gel birlikte dilekte bulunalım. Tamam, sakın ayırma bizi. Murat hayatımın tek erkeği olsun. Ben de onun eşi, biricik sevgilisi.
0: Tanrım, Sunam'ı bağışla bana. O benim sevgili eşim olsun, ömrümün sonuna kadar.

Ne duruyorsunuz lan burada? Arayın bulun onu. Gidin. Gidin diyorum, arayın. Ben sunasız yaşayamam. Anlamıyor musunuz?

0: Seni seviyor ve karım olmanı istiyorum.
1: Nereye Murat? Benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Evet Suna.
1: Hayatımda duyduğum en tatlı söz bu.
0: Kabul mü Suna?
1: Hayır diyebilir miyim Murat?

0: Ne o, şaşırdın mı? Beni beklemiyordun değil mi? Sana bir sürpriz yapmak istedim.
1: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!

0: Hazırlan, İstanbul'a dönüyoruz.
1: Bir yere gidecek değilim. Her şeyi göze aldım. Boyun eğmeyeceğim sana.
0: Buna ne dersin? Halis Kezzap.
1: Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta ölümden bile.
0: Yok canım, şaka yaptım. Zaten sana kıyamam ki. Yalnız duyduğuma göre bir de sevgilim varmış. Ya onun başına bir şey gelirse?
1: Onu tanımıyorsun sen.
0: Kim olduğunu öğrenmek, onu bulmak sadece birkaç saatimi alır. Eğer biletlerimizi bir sonraki uçağa değiştirirsek, onu temizler de gideriz.
1: Hayır, ona dokunamazsın.
0: O halde kalk gidiyoruz.
2: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
3: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
4: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
5: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
6: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
7: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
3: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
8: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
5: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
9: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
5: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
3: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
10: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
11: Leyla ile Mecnun yarın 18'de TV4'te.
12: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
16: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
16: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
11: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
16: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
11: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
18: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
19: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
17: Demezdim.
19: O zaman bize müsaade.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
18: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki.

0: tam güç hijyen.
1: O çocukluk hayalini meslek edindi.
2: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
1: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
2: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacaktı?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
5: Akımlar akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkselli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'lere bağlan hayat.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar.

0: Modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
2: Benimle evlenir misin?
1: İnanamıyorum.
3: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
2: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
4: Hiç sanmıyorum efendim.
2: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
1: Mümkün mü bu dediğin?
5: Anneciğim.
1: Canım yavrum.
6: Annen kuşkulandı demek.
7: Bu bana çok düşkündür.
6: Sen kime düşkünsün?
7: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
1: Konuşmana dikkat eder misin biraz?
4: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
6: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
1: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
8: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
9: Kızım ve ben yarın 13.45'te TV4'te.

Bizi bir araya getiren kader burada ayırıyor. Düşündüm, beraber olamayacağımıza karar verdim. Ben kendi yoluma gidiyorum, çok uzaklara. Sakın beni arama ve unut. Sana iyi şanslar dilerim. Kader arkadaşın Suna.

0: Yıllardan beri bugünü bekledim. Şimdi dünyanın en mutlu erkeği benim.
1: Ben de dünyanın en mutsuz kadını.
0: Neden mutsuzsun? Seviyorum seni.
1: Biliyorsun ki Vural, seni hiç sevmedim. Yakın olamadım.
0: Ama şu anda karım olduğun için çok yakınsın bana.
1: Aramızdaki anlaşmayı unutma. Aynı çatının altında iki yabancı gibi yaşayacağız. Benden uzak duracak, hiçbir zaman bana yaklaşmaya kalkışmayacaksın.
0: Ya ben bu anlaşmayı bozarsam?
1: O zaman öldürürüm kendimi.
0: Üzülme, sabırla bekleyeceğim. Sen beni sevinceye, isteyinceye kadar.
1: Boşuna bekleyeceksin. Seni asla affetmeyecek, hayatın boyunca senin olmayacağım.

0: Oyun salonunda senin gibi bir idareciye ihtiyacım var. Benimle çalışır mısın?
1: Neden olmasın? Yalnız sana pahalıya patlarım. Fiyatım yüksektir.
0: Vural Kral'la para konuşulmaz. Öderim fiyatını.
1: Tamam, oldu.
0: 10.000 lira avans verin.
2: Baş üstüne patron.
1: Bak. Canım.

0: Murat, sana karımı tanıştırayım. İşte gazinomun eşsiz yıldızı, benim de gönlümün tatsız kraliçesi sevgili karım.
1: Müşerref oldum hanımefendi.
0: Oyun salonumun yeni müdürü. Benim de sağ kolum.
2: Memnun oldum.
1: Cidden güzel ve zarif.
0: Tebrik ederim, mutluluklar dilerim hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Kumarhanede iş nasıl?
1: Fena değil efendim.
0: Oyun salonuna geçelim. Bu gece senin şansını oynamak istiyorum.

0: Devam ediyor musunuz?
1: Bana biraz kredi açın.
0: Özür dilerim, selahiyetimiz yok.
1: Ben biraz kredi rica edecektim.
0: Maalesef imkansız. Şununla ilgilenin.
1: Vural Bey, akşamdan beri 50.000 lira kaybettim. Biraz kredi açın, öderim.
0: Oyunda borç vermek adetim değil.
1: Yalvarırım, hiç olmazsa bir miktar. Çok kayıptayım.
0: Kumar bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Seni zorla oyuna sokmadılar ya, atın beyi dışarı.
2: Bu kadar paramı aldıktan sonra dışarı atamazsınız beni.
0: İyi geceler beyefendi. Bu gece talihim güzel sayende sevgilim.
2: Vural! Beni mahvettin, göreceksin, ben de seni mahvedeceğim.

0: Muhterem ve kıymetli kocam.
1: Gerçekten öyle. Kocam hayatta en kıymetli varlığımdır.
0: Anlaşılan çok seviyorsun onu.
1: Bütün kalbimle.
0: Bir zamanlar beni de sevdiğini söylerdin.
1: Lütfen unutalım aramızda geçenleri. Şimdi çok mutluyum ben.
0: Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Fakat sizin aramızda bulunmanız bu mutluluğu tehlikeye düşürebilir. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Sizi çok iyi anlıyorum.
1: O halde bir daha birbirimizi görmeyeceğimizi ümit ederim.
2: Hayatımı kurtaran Aslan Murad'ın şerefine. Teşekkür ederim. Hanımefendiyle mutluluğunuzun şerefine. Şerefine sevgili karıcığım. Seni ne zaman evlendireceğiz Murat?
3: Hiçbir zaman.
2: Niye kardeşim? Hayatının sonuna kadar bekar mı kalacaksın?
3: Evet. Kararım öyle. Çünkü kadın milletine güvenim, inancım kalmadı.
4: Tabii sözüm sizin gibi hanımefendiler için değil.
2: Anlaşılan bizim Murat hayatta kadınlardan çok kazık yemiş.
1: Biraz başım ağrıyor, müsaadenizle.
4: Kadınlardan değil, yalnız bir kadından. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar çok sevmiştim.
2: Demek işini bilen bir kadınmış.
4: Bayağının aşağısı, kalleş şeymiş. Duygularıma kapılarak huzurunuzda terbiyemi bozduğum için özür dilerim.
2: Üzülme dostum, değmez.
4: Üzülmüyorum zaten, içimdeki nefreti kusuyorum.
2: Kolay gelsin.
5: Hoş geldiniz Vural Bey.
2: Duydum ki sen çok kabadayıymışsın.
5: Estağfurullah Vural abi, sen bizim kralımızsın.
2: Kralına sordun mu ulan burayı açarken?
5: Ekmek parası için ufak bir tezgah kurduk burada Vural abi.
2: Arkamdan attığın zaman mangalda kül bırakmıyorsun. Yüzüme karşı konuş bakalım.

0: Bu memlekette benden izinsiz kimse kumar oynatamaz. Anlaşıldı mı?
1: Bu zar hep böyle şeş mi oturur?
2: Evet patron. Hiç elinden düşmüyor bu zar. Bir zamanlar benim uğurumdu bu zar. Bununla kumarda çok kazandım. Fakat ne yazık ki aşkta kaybettim.
1: Peki nerede bunun?
2: Vefasız bir kadında kaldı. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar sevmiştim. Bayağının aşağısı kalleş bir şeymiş. Kalleş bir şey.
3: Hayatımda ilk aşk Josem'i bu zarla kaybettim. Onu hatıra olarak saklayacağım. Teki sende kalsın. Ona bakıp beni hatırlarsın. Bu ne dalgınlık beyim?
4: Merhaba be kız. Oturmaz mısın? Buyur.
3: Sen nerelerdeydin Allah aşkına?
4: Bir müddettir yurt dışındaydım. Sen ne yapıyorsun?
2: Hala Cemal'le beraber misin?
3: Ayrıldım ondan. Şimdi yalnızım.
5: Emriniz efendim.
4: Ne içersin?
3: Teşekkür ederim. Kalk bizim eve gidelim. Orada devam ederiz.
6: Merhaba yakışıklı delikanlı. Kısmette bir daha görüşmek varmış. 210 bin liramı hileyle aldın. Benden kurtulacağını mı sanıyorsun?
2: Bana biraz zaman verirsen sana paranı öderim.
6: Derdim para değil, intikam.
2: Elindeyim, intikamını alabilirsin ama bu ne kazandırır sana?
6: İşim seninle değil, patronunla. Eğer bana yardım edersen, benden hileyle kazandığım parayı bağışlarım sana. Yoksa tahtalı köyü boylarsın.
2: Ne yapmamı istiyorsun?
6: Bırakın. Vuralı madara edip, onu can evinden vuracağım.
2: Teklifin işime gelebilir. Benim de ondan alınacak bir intikamım var.
6: Vural karısına deli gibi aşıktır. Bunu herkes bilir. Halbuki karısı senin yabancı...

0: geriye dönmek mümkün olsa, o günleri bir kere daha yeni baştan yaşamak isterdim.
1: Ama imkansız.
0: Her şey sanki bir rüya gibiydi.
1: Ne yazık ki bu rüya çok kısa sürdü.
0: Mutluluğu hayatımda ilk ve son defa o günlerde tatmıştım.
1: Ben de dünyanın en derin mutsuzluğunu o günlerin sonunda tattım. Ve hala da devam ediyor. Aşkımızın mezarını kendi ellerinle kazdın. Suçlusu sensin Suna.
0: Yalvarırım böyle konuşma. Aşkımız ölmedi.
1: Doğru. Aşkımız yaşıyor. Senden ne kadar nefret etmek istesem gene de edemiyorum.

0: Murat, Murat'ım.
1: Sevgilim benim.
0: Seni çok seviyorum Murat.
2: Çok iyi başardın bu işi.
3: Hadi eyvallah.
0: Bunlar seni tanıyorlardı.
1: Evet, bu sürprizi onlarla beraber hazırladık.
0: Öldürdün mü sen? Ne yapmak istiyorsun?
1: Senin de asaletini bütün dünyaya duyurmak istiyorum.
0: Sana güvenerek evine geldim. Sense benim şerefimle oynadın.
1: Senin gibi adi bir f***e de şeref ne gezer?
0: Öyle bile olsam, bu yaptığın gene de bir alçaklık.
1: Ya senin bana yaptıklarına ne demeli?
0: Ne yaptım ben sana? Seni sevmekten başka ne yaptım?
1: Onun için mi aşkıma ihanet ettin? Beni sevdiğin için mi arkadan vurdun?
0: Ben sana kalleşlik yapmadım. Seni bütün kalbimle sevmiştim.
1: Öyleyse neden kaçtın? Neden bıraktın beni?
0: Senin hayatını kurtarmak için. Eğer senden ayrılmasaydım, onlarla dönmeseydim öldüreceklerdi seni.
1: Neler diyorsun?
0: Evet. Senin hayatını kurtardım. Ve Vural'a dönmekle kendimi öldürdüm. Anladın mı?
3: Mükemmel. Tam istediğin gibi pozlar.
1: Onları ben de görmek isterim. Resim bastırdınız mı?
3: Şimdilik yok ama en kısa zamanda bir sürü yaptıracağım.
1: Yaptıramayacaksın dostum.
3: Anlamadım. Onları bana geri ver. Al!
0: Ne yapıyorsun Murat?

0: Defol buradan.
1: Emanetlerini geriye getirdim. İşte hepsi burada.
0: Neden getirdin bunları?
1: Affet. Sana karşı çok haksızlık ettim. Fakat ne yaptımsa sana olan sevgimden yaptım. Ümitsiz aşkım çıldırtmıştı beni. Beni anlayıp affettin mi?

0: gelinliğimi bir matem elbisesi gibi giydim. Evliliğim sadece nikah defterinde bir imza olarak kaldı. Hiçbir zaman onun olmadım. Her zaman sana sadık kaldım.
1: Söyleseydin birlikte mücadele ederdik. Hayatın bahasına bile olsa korurdum seni.
0: Neye yarardı? Sonunda nasıl olsa gene Vural kazanırdı.

0: Her şey boş Murat. Ne yapsak sonunda Vural kazanacak.
1: Allah mı bu adam? Ne hakla kaderimize hükmetmeye kalkıyor? Mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi?
0: Bazen insanın istekleri olmuyor Murat.
1: Her şeyimsin sen benim. Senden ayrı yaşayamam ben.

0: Artık bizi hiç kimse ayıramaz. Ne bahasına olursa olsun birleşmeliyiz.
1: Birleşmek ölüm demek.
0: Ayrılık da ölümden acı. Hayır, daha fazla dayanamayız bu acıya. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara.
1: Nereye gitsek bulurlar bizi.
0: Hiç değilse onlar bizi buluncaya kadar mutluluk içinde yaşarız.
1: Bu mutluluk çok kısa sürer.
0: Kısa sürse de değmez mi? Benimle geleceksin değil mi?
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben kendimden değil, senin için korkuyorum.
0: Öyleyse yarın aynı saatte buraya hazırlıklı gel. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara. Dünyanın bütün mutlulukları...

0: Bizi bekliyor sevgilim.
1: Bu zar benim uğrumdur. Onunla kumarda çok kazandım. Ama aşkta kaybettim. Zarın teki vefasız bir kadında kaldı.
2: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.

0: Çekil.
1: Hayır, çekilmeyeceğim. Önce beni vur.
0: Ya, onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet, seviyorum.
0: Öyleyse ikinizi birden temizleyeyim.
2: Hayır, ona dokunma. Çekil Suna.
1: Hayır Murat, ne demiştik? Beraber ölmeyecek miyiz?
0: Uğrunda ölecek kadar çok seviyorsun demek.
1: Evet, canımdan çok seviyorum onu.

Murat. Murat, ne olur hayatında bir kere makul ol. Biliyorum, senin lügatinde vermek yok. Sen sadece almasını biliyorsun. Ama bunun adı aşk. Aşk, sevgi zorla alınmıyor. Senin yüreğinde merhametin zerresi yoktur Murat. Kimseye acımaz. Hayatta benden başka da kimseyi sevmezsin. Ne olur, bana olan sevginin hatırı için bir kere merhamete gel. Anla beni Vural, aşk benim elimde olmayan bir duygu. Başka erkeği seven bir kadınla sen de mutlu olamazsın. Böyle bir evliliğin ikimiz için de anlamı yok. Bizim mutluluğumuza engel olmakla ne kazanacaksın? Yalvarırım rahat bırak beni. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Özgürlük ve mutluluk benim de hakkım değil mi Vural?

0: Bu vazo kırıldı. Parçalarını toplayıp yapıştırsak eski haline gelir mi? İkimiz arasındaki ilişkiler de böyle. Düzelmesine imkan yok. Sana mutluluklar dilerim. Ve şunu bilmeni isterim ki seni çok sevdim. Kimsenin seni sevemeyeceği kadar çok. Alo, ben Vural Kral. Bana avukatımı bağlayın. Dinle Cahit. Derhal karımdan boşanmak istiyorum. Dava mümkün olduğu kadar kısa sürmeli. Tamam, güle güle. Bu işte bitti sayılır.
1: Ya Murat ne olacak?
0: Murat'ı serbest bırakın.
2: Başsana patron.
1: İnanamıyorum. Seni şimdiye kadar yanlış anladım galiba.
0: Sen mutlu ve mesut ol bana yeter. Ayrıldıktan sonra birbirimize düşman olmayacağız, değil mi?
1: Hiçbir zaman.
0: Artık özgürsünüz Suna Hanım.
1: Müsaade ederseniz gidebilir miyim?
0: Tabii. Yalnız senden bir rica.

0: plan var. Baş başa son bir defa daha yemek yiyebilir miyiz? Sana bu kadar kolaylık gösterdikten sonra beni kırmayacağını ümit ederim.
1: Peki.
0: Nerede yemeği arzu edersiniz?
1: Siz nerede isterseniz.

0: Seni çok üzdüm sana. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım. Mutluluğunu geciktirdiğim için kendi kendimi hiç affetmiyorum.
1: Bugünkü davranışından sonra yaptıklarının hepsini affettim Burak.
0: Sen bir meleksin Suna.
1: Teşekkür ederim. Bugün özgürlüğümü vermekle dünyaları bağışladın bana. Bu yüzden hayatımın sonuna kadar sana minnettar kalacağım.
0: Ben bugüne kadar ne yaptımsa sana olan aşkım ve sevgimden yapmıştım. Şimdi mutlu olmanı yürekten dilerim.
1: Ben de senin. İnşallah benden çok daha iyi bir kız bulur, onunla evlenirsin.
0: Evlenmek mi? Ben artık bundan sonra hiç kimseyi sevmem. Daha doğrusu senden sonra kimseyi beğenemem. Hayatıma noktayı sen koydun Suna. Affedersin, seni üzdüm galiba.
1: Artık ben kalkıp gitsem iyi olacak, Murat beni bekliyor.
0: Seni ona ben götüreceğim.
1: Yok, hiç zahmet etme, bir taksiye biner giderim.
0: Katiyen olmaz. Seni Murat'a kendi elimle teslim etmeliyim.

Çok süratli gidiyor. İçkiniz, ne olur yavaşla biraz. Vural, ne olur yavaş git. Ne olursun yavaş git biraz. Vural!

biliyorum. Ölüme götürüyorsun beni. Bırak da son bir defa göreyim Murat'ı. Yalvarırım. Ne olur. Uzaktan olsun son bir defa.

0: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş.
1: Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
2: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
1: Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
3: Sevgili karıcığım,

0: korkmaz mısın?
1: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
2: Ama kıskanıyorsun.
1: Beğenmediniz mi yoksa?
2: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
1: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
3: Sabah Yıldızı, birazdan TV4'te.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak. Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
11: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
12: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
13: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
12: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
11: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
14: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
15: Yapacağım dedim, yaparım.
16: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
17: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
18: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
19: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
22: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
21: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
23: Sadım damat.
21: Darısı başına Ahmet kardeş.
24: Hoş geldin yiğidim.
21: İyi ettim değil mi emmi?
22: İyi etmiş.
21: Evet, tarlayı elden çıkarıp geçecek. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
22: Şahmut zannedilen bir herifin.
21: Topal emmin nerede? Köyde kaldı.
22: Hangi rüzgar attı sizi buraya? Zülfü'yü merak ettik de.
24: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
22: Dokun yerimi!
21: Yüz milyon.
22: Ne? 100 milyon mu?
3: Keriz. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
25: Türkiye Sigorta'dan SGK...

0: Emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ne?
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
8: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Muazzam.
10: Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
4: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türksel'li misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'le bağlan hayata.

0: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak. Büyük maç başlıyor.
13: O zaman yerimdeydim.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

hikayesi benim hayat hikayemdir. Biz aslen İstanbulluyuz. Yani annemin de babamın da doğduğu şehir orasıymış. Annem şu anda yanımdaki hanımdır. Babamı hiç hatırlamıyorum. 2 yaşındayken ölmüş. Şimdi annemle İzmir'e gidiyoruz. Bundan sonra da hep orada oturacakmışız artık. Niçin bilmiyorum, İstanbul'dan ayrıldığımıza çok üzülüyorum. İstanbul'da benim, benden biraz büyük bir erkek oyun arkadaşım vardı. Ondan ayrılmak beni çok üzüyordu. İzmir'e vardıktan sonra bir eve geldik. Hiç de güzel bir yer değildi. Anneme, burası neresi diye sordum. Artık bizim evimiz burası dedi. Şaşırmıştım doğrusu. Halbuki İstanbul'daki evimiz ne güzeldi. Koskocaman bir köşk, büyük bir bahçesi vardı. Günler yeni evimiz içinde geçip gidiyordu. Ama İstanbul'daki arkadaşımı hiç unutamıyordum. Annemin bir üzüntüsü vardı. Ama benden saklıyordu. Canım anneciğim, bütün ev işleri arasında benimle ilgilenmeyi, bana kitaplar okuyup masallar anlatmayı hiç ihmal etmiyordu. Bir gün gene bana kitap okurken, annem birden rahatsızlandı. Herhalde bir yeri acıyordu. Annem o günden sonra yatağa düştü. Gün geçtikçe kötü oluyor, acısı, ıstırabı artıyordu. Komşular, tanıdıklar hep başında.

0: yakında iyi olacak diye teselli ediyorlardı. Halbuki ben annemin iyi olmadığını, fena şeyler olacağını adeta hissediyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Bir gün annem gözlerini kapadı ve bir daha da hiç açmadı. Annem ölmüştü artık. O günkü annemin yüzü, kapanan gözü, yıllar yılı gözlerimden silinmemişti. Ama annem artık duvardaki resimdi. Canım annem, resimde bile sanki bana bakıyordu. Bir gün evimize Mehmet amca adında biri geldi. Benim kimsem olmadığı için o bakacakmış. Babamın uzak akrabalarından olan bu adamı ilk görüşte sevmemiştim her nedense.
1: Yıllar birbirini kovalamış, koskoca bir kız olmuştum artık. Parasızlık, ilk okulu bile zorla bitirmeme sebep oldu. Bir aile çevresi içinde büyümediğim için adam akıllı terbiye de almamıştım. Bu arada Vasim Mehmet amca bana bol bol nasihatler verir, hiç okutmadan bir sürü kağıt imzalatırdı. Şu adamı çocukluğumdan beri sevmemiştim. Hala da sevmem ya. Çocuklar hislerinde yanılmazmış. Yanılmadığımı ben de yıllar sonra anladım ancak. Vasim bir gün yaşamak için çalışmak lazımdır diye beni eski İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağına götürdü. Karısı Şefika Hanım'a can yoldaşı olacakmışım. Yani açıkçası besleme. Mehmet amca eti senin kemiği benim diye hanıma teslim etti beni. Ama Şefika Hanım'ı görünce rahatladım biraz. Kibar, güler yüzlü bir kadındı. Burası senin evin, inşallah seni ben gelin ederim dedi.

0: türlü işe koşuyordum. Çamaşır, bulaşık, yemek servisi, orta işi... Ama memnundum hayatımdan. Karışanım, görüşenim yoktu. Mağrur ve dik başlı olduğumdan çalışmak için bu kapıdan daha iyi bir kapı bulamazdım. Ama bu mutluluk bir gün bozuldu. Şefika Hanım elinde bir mektupla yanıma gelmişti.
1: Size bir mektup var Nevin Hanım.
0: Mektup mu? Kimsem yok ki bana mektup yollasın hanımefendi.
1: Kocanızdan.
0: O nasıl söz hanımefendi? Evli olmayan kadının kocasından mektup gelir mi hiç?
1: Sabık İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağında... bestekar Nevzat Ekrem Bey'in karısı Nevin hanımefendiye, buyurun. Halbuki sizi kimsesiz bir genç kız diye tanıttılar bize.
0: Mutlaka bir yanlışlık olacak hanımefendi. Avukat Selim, damgası da var. Şaka olamaz herhalde. Hanımefendi, sizi alakadar eden bir iş hakkında görüşmek üzere... mümkün olduğu kadar süratle yazıhanemi şereflendirmenizi rica ederim. İmza İzmir avukatlarından Ahmet Selim.
1: Doğru değil miymiş?
0: Evet ama... bana bir saat için izin verir misiniz hanımefendi?
1: Gidebilirsiniz.
2: Yazıhaneme teşrif etmenizi ricamın sebebi... vasiyiniz Mehmet Bey'in hesaplarında sizi ilgilendiren işleri halletmek içindir.
0: Mehmet Bey'in hesapları mı?
2: Evet. Biliyorsunuz 3 ay evvel vefat etti.
0: Bilmiyordum, Allah rahmet eylesin.
2: Mehmet Bey'in hesaplarının tasfiyesine ben memur edildim. Bu hesaplar arasında sizi ilgilendiren kısımları gözden geçirdim.
0: Kısa kesin be avukat bey. Vasim üstümüze afiyet, tatsız tutsuz bir adamdı. Onun hesabına kafa şişirmek bana mı kaldı yani?
2: Sizi asıl çağrışım kocanızla olan...
0: Ne kocası be? Bakın terbiyeliyle terbiyeli olurum ama... namusuma dokanıldı mı bakmam avukat falan ha, sonra...
2: sinirlenme, otur kızım. Siz meşhur bestekar Nevzat Ekrem Bey'in eşi Nevin Rauf Tuncer değil misiniz?
0: Ben sadece Nevin Rauf'um. Evli değilim. Nevzat Ekrem ismini de ilk defa işitiyorum.
2: Hanım kızım, ciddiyetten ayrılmayalım. Bundan 4 yıl evvel...
0: 4 yıl evvel okulda öğretmenlerin ceketine kuyruk bağlıyordum. Sözlerime inanmıyorsunuz galiba.
2: Nikah kağıdınızı dün kendim okudum.
0: Nikah kağıdı mı? Bozma gene kafamı avukat bey.
2: Otur kızım, otur evladım. İşte dosyanız. Mesela şu vesika nikahınıza ait izinname.
0: Ben anlamam böyle karışık dalgalardan. Evli olmadığımı ben mi iyi bileceğim yoksa şu kağıt parçaları mı? Ne koca yüzü gördüm, ne nişanlı. Ben evlenmek değil, başkasının nikah çeken yemek bile kısmet olmadı bana.
2: O ciheti bilmem. Bence malum olan şey, dosyada da mevcut evraka göre... vasiyenizin sizin hesabınıza senede 60.000 lira çekmiş olduğudur. İşte, makbuz.
0: 60.000 lira mı? Şaka yapmayın avukat bey.
2: Vasiyeniz Mehmet Bey sizin evli olduğunuzu biliyormuş bu vesikalara göre. Çünkü imzası var. Sizi saflığınızdan istifade ederek evlendirmiş olmaları muhtemel.
0: Biri öyle bir halt işlediyse veririz mahkemeye, bozarız o evliliği.
2: Hele bir kere nasıl evlendiğinizi öğrenelim, bozdurmayı ondan sonra düşünürüz kızım.
0: O zaman o işle zatıalinizle uğraşın, benim aklım ermez öyle karışık işlere.
2: Bu iş beni de meraklandırdı. Esaslı bir araştırma gerekecek.
1: Böyle bir meseleye isminizin karışmış olmasına çok üzüldüm. Kocanız olan bu adam belki de çapkının biridir.
0: Hangi kocam? İnanın biraz canım, kocayla falan bir işim yok benim.
1: Dediğiniz gibi olsun Nevin. Hakikaten öyle diyelim ama herkesi nasıl inandırırız?
0: Yani sizin nazarınızda kabahatliyim öyle mi?
1: Ben bir dedikodunun doğmasından korkuyorum.
0: Anlıyorum hanımefendi. Yarın sabahtan tez yok, evinizden çıkıp gideceğim. Benim yüzümden bir dedikoduya uğramanızı istemem.
2: Maalesef araştırmalarımdan bir şey çıkaramadım. Kanunen Nevzat Ekrem Bey'in eşisiniz. İstanbul'a gitmenizden başka çare yok.
0: Gerekirse giderim, çünkü bu uyduruk koca yüzünden işimden oldum.
2: Bak kızım... İstanbul'da arkadaşım avukat Muzaffer'i bulursunuz. O sizi Nevzat Ekrem Bey ile tanıştırır. Kendisiyle konuşur, durumu anlatırsınız. Ben avukat Muzaffer Bey'e bir mektup hazırladım. Vakit kaybetmeden yola çıkmaya bakın. Buyurun. Bir de para meselesi var. İstanbul'a parasız gidilmez.
0: Ay, yanımda azıcık para var.
2: Azıcık para hiç yok demektir kızım. İstanbul'dan vasiyiniz namına gelen paranın son 3 aylığı 15.000 lira olduğu gibi duruyor. Bu parayı size vereceğim.
0: Ama bu para benim değil ki.
2: Fakat bu mesele için sarf olacak. Buyurun, bu da çekiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben de size iyi şanslar dilerim kızım.
0: Allah'a ısmarladık. Yardımınızı hiçbir zaman unutmayacağım.

0: Şey, avukat Muzaffer Bey'in yazıhanesi bu anda mı?
1: Şu ikinci kat.
0: Teşekkür ederim. Buyurun efendim.
2: Konya avukatlarından Selim Bey tarafından geliyorum. Avukat Muzaffer Bey'le görüşebilir miyim?
3: Muzaffer Bey mahkemedeler.
2: Peki, ne zaman döner?
3: Akşam üzeri sanırım.
2: Müşterilerinizden biriyle görüşmek istiyordum. Bestekar Nevzat Ekrem Bey'le. Adresini verebilir misiniz?
3: Hay hay hanımefendi, söyleyeyim.
2: Yok, yazın lütfen.
3: Peki.

0: Nevzat Bey'i görmek istiyor.
1: Randevunuz var mı?
0: Hayır.
1: Öyleyse mektup yazın. Kendilerinin haberi olmadan içeri alamam.
0: Ne yani, padişahın huzuruna mı çıkıyoruz be? Ben avukat Muzaffer Bey tarafından geliyorum. Nevzat Ekrem Bey'i derhal görmem lazım. Şu kartı verin kendisine. İşte.
1: Zannetmem ama bir söyleyeyim. Günde en aşağı 100 kadın arar kendisini.
0: Hadi hadi git, haber ver, uzatma. İş istemeye mi geldiniz yoksa yardım istemeye mi? Çok konuşma.
1: Buyurun efendim.

0: Hanım'la görüşmek istiyorum.
1: Sizi dinliyorum.
0: İsmimi okudunuz herhalde.
2: Evet, okudum ve bu ne küstahlık diye sepete attım. Benimle konuşmak için karımın adını vererek girmeniz doğru bir hareket değil.
0: Bir erkeğe sırnaşmak için nüfus değiştirecek kadar enayi değilim. O benim ismim.
1: Korkarım benim, kocanız olduğumu da söyleyeceksiniz.
0: Ben de aynı korkuyla buraya kadar geldim.
1: Demek açık gözlük edip kocanız olduğumu iddia ediyorsunuz.
0: İddia etmedim, korktuğumu söyledim. Çünkü nüfus kağıdımda sizinle evli görünüyorum.
1: Bak kızım, benim saçma sapan laflarla uğraşacak vaktim yok.
0: Öyleyse uzatmayalım bayım. Karınızın adı Nevin Rauf değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu isim benim ismim.
1: İmkanı yok. Siz ya bir delisiniz ya da bir sahtekar.
0: Siz de efendi görünüşlü ama saygısızın terbiyesizin biri.
1: Asıl ben sizi terbiyeye davet ederim. Ben sizinle evlenmedim. Sizi tanımıyorum. Benim karım harikulade güzel, zarif bir kadındır. Sizi daha fazla dinleyerek de vaktimi kaybetmek istemiyorum. Hadi güle güle, güle güle.
0: Kafam bozulmaya başlıyor ama.
3: Ne oluyor Ekrem, bu gürültü ne?
1: Bu tımarhane kaşkını hanımefendi, benden evli olduğunu iddia ediyor.
3: Bu kılıkla bu eve hizmetçi bile olamazsın sen kızım. Anlaşılan ayna görmemişsin sen.
0: Bana bak, saçlarından bir tutarsam cart diye indiririm.
3: Ekrem, bu küstahın haddini bildirmeyecek misin?
1: Yeter artık! Hanımefendi, kendinize gelin biraz.
0: Susar mısın şimdi? Bu evlilik maskaralığı ne dalgadır, onu söylesen.
1: Sizden kurtulmak için anlaşılan ya polise ya da tımarhaneye telefon etmeli.
0: Ben de buraya bu pis işten kurtulmak için geldim. Namus meselesi bu. Ya bana adam gibi doğru dürüst cevap verirsiniz, ya da ben size adımı çaldılar diye polise veririm.
1: Sizi şimdi kapı dışarı attıracağım, daha fazla masal dinleyemem.
0: Hacet yok, gidiyorum. Ama pişman olacağınızı da aklınızdan çıkarmayın.
1: Neden duruldun sevgilim? Zincirlik bir tımarhane kaçkınının zırvalarına kulak asıp da kendini üzmen manasız.
3: Ya doğruysa dedikleri?

0: Alacağım intikamımı. Şımarık züppeler ne olacak? Köşkte hizmetçi bile olamazmışım ha? Bu lafı fitil fitil burunlarından getirmesem bana da nevin demesinler. Ne yapayım? Kıyafet köpeklere ziyafet ama gururum onların sülalesinden yüksektir. Ah, boş tarafıma geldi. Neden kafalarına bir vazo indiremedim acaba? Hele o benim adımı çalan Sinameki karıya. Alo, avukat Muzaffer Bey'in yazıhanesini rica edeceğim. Numarası mı? Bir dakika. 44-97-86, evet.
1: Alo? Evet. Bir dakika efendim. Beyefendi, telefonla sizi arıyorlar.
2: Buyurun. Avukat Muzaffer. Evet. Notunuzu aldım Nevin Hanım. Evet. Gayet tabii hanımefendi.
0: O Nevzat Ekrem Beyefendi denen zatı da davet ederseniz hep beraber daha iyi anlaşırız. Yoksa polise veririm.
3: Bu işe hakiki Nevin Rauf'un vasisi Mehmet Bey'in zoruyla girdim. Her şeyi planlamıştı. İlkin korktum.
4: Sonra da sahtekarlığı kabul ettim.
3: Çok sıkıntı, her kötülüğü yapabilecek bir yokluk içindeydim Ekrem. Kendimi satmaktansa...
4: Başka bir kadının adını çalmayı göze aldım.
3: Mehmet Bey çekinilecek bir şey olmadığını söylüyordu.
4: Ve sen sahte hüviyetle vasiyetnamede istenilen Nevin Rauf adını alıp benimle evlendin.
1: Evet Ekrem.
4: Peki şimdi ne olacak? O şirret karıyı da deli zannedip kovduk. Ne adres aldık ne bir şey. Alo? Oh, merhabalar Muzaffer Beyciğim. Teşekkürler efendim. Tam da aynı şeyi düşünüyorduk. Nerede buluruz kızın adresini diye. Peki. Evet, yarın 3'te sizin yazıhanede. Tabii tabii. Teşekkürler, hoşça kalın.
2: Nevin Rauf hanımefendiyle mi müşerref oluyorum?
0: Evet, siz de avukat Muzaffer Bey'siniz galiba.
2: Evet, buyurun şöyle.
5: Otur kızım.
2: Ekrem Bey de kendisini ziyaret ettiğinizi bana anlattılar.
0: Ya, eksik olmasınlar çok kibar davrandılar. Beyefendinin sayesinde hizmetçi kılıklı, adi sahtekar olduk. Güya beyefendiye sırnaşmak için numara yapmışım.
2: Sakin olun lütfen. Şüphesiz ne ben ne de Nevzat Ekrem Bey gerçek hüviyetiniz hakkında şüphe etmiyoruz. Siz bundan 4 yıl önce Nevzat Ekrem Bey'le evlenen Nevin Rauf hanımsınız.
0: Hala mı evlilik lafı? Ben hayatımda hiç evlenmedim diyorum.
2: Bir dakika. Nevzat Ekrem Bey, Nevin Rauf ismini taşıyan genç kız kim olursa olsun... ...onu zevceliğe kabul etmek zorundaydı.
0: Fazla Arap saçı bir hikaye ama Allah sonunu hayretsin.
2: Sonu çok hayırlı çünkü 6 milyonluk bir iş.
0: Ne? Anlamadım.
6: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Ancak böylelikle mirasa sahip olabileceksiniz.
0: Çok komik bir miras meselesi doğrusu.
4: Komik ama faydalı. Bu servete konmak için adınızı alıp benimle sahte nikah yaptılar.
0: Aman ne mühim sizinle nikahlanmak.
6: Mühim olan bir anda milyoner olduğun kızım.
0: Bence mühim olan köşte bana yapılan hakaret. Sahtekar, yalancı kimmiş, ben mi yoksa bunlar mı?
4: Kendinize gelin hanımefendi.
0: Siz benim haberim olmadan benimle nasıl evlenebilirsiniz?
4: Bu işte beni de aldattılar. Sizinle evlenebilmem için sizi tanımam lazımdı. Ben de vasinize müracaat ettim, o da bana bu oyunu oynadı.
0: Ne oyunu?
2: Müsaade ederseniz Ekrem Bey, ben izah edeyim. Miras vasiyetnamesi ortaya çıkınca sizi aradık tabii. Dolayısıyla vasiniz Mehmet Bey bize muhatap oldular. Vasiyeti kendilerine anlattık. Daha sonra bize beraberinde getirdiği genç bir kızı Nevin Rauf adıyla tanıttı. Sahte evrak ve nüfus cüzdanı düzenlemişti. Hiç şüphelenmeden o Nevin Rauf hanıma nikahı kıydık.
0: Vasiyemin bu işte çıkarı neydi?
2: Vasiyetnamede yazılı 250 bin liralık çeyiz parasını almak için. Çünkü getirdiği kızla kendisi anlaşmıştı.
0: Haa, şu mesele! Peki, şimdi evdeki sevgili karıcınız ne yapacaklar acaba, ha?
6: Herhalde alıp bohçasına gidecektir kızım.
0: Gitmesine lüzum yok. Durum açıklandığına göre yapılacak ilk iş... ...bu tatsız nikahın bir an önce bozulması. İkimiz de kurtulmuş oluruz.
6: Biz şahsen bir sebep göremiyoruz bu nikahın bozulmasına.

0: Neden? Herhalde güzel kadınlar meraklısı kıymetli bestekarımız Nevzat Ekrem Bey de benim kadar sevinir bu ayrılığa. Değil mi beyefendi?
1: Benim için fark etmez.
0: Benim için çok mühimdi.
2: Biz kendi davamıza baksak, önemsiz şeyler üzerinde duruyoruz.
3: Avukat bey doğru söylüyor.

0: Ekrem Bey mirastan mahrum kalır.
1: Hı? İşte ben de onu istiyorum. Ben az parayla geçinirim ama beyefendi milyonlara alışmış, o geçinemez.
2: Ben zaten zenginim, sen kendine bak.
0: Hatalı hareket ediyorsunuz. Atasözü malum, öfkeyle kalkan
1: zararlı otururmuş, biliyoruz. İnsan nefret ettiği insanla aynı çatı altında oturabilir mi hiç?
2: Hislerimiz karşılıklı. Ben de sizden nefret ediyorum. Ama basit bir nefret yüzünden Nuri amcanın vasiyetini bozmak istemem. Bu evliliğin devamını para için değil, sevdiğim bir ihtiyarın aziz ruhu için istiyorum.
1: Aziz ruhu mu yoksa aziz mirası için mi Ekrem Bey? Ve size son sözümü söyleyeyim. Benim için hayatta servetten daha önemli şeyler vardır. Ekrem Bey'in beni köşte nasıl bir merasimle karşıladığını görseydiniz, kendilerine neden hayır dediğimi daha iyi anlardınız. Hadi aldık, Allah'a ısmarladık.
3: Kızım, yerden göğe kadar haklısın ve bu yüzden sinirlisin. Düşünüp taşındıktan sonra aynı meseleyi yarın konuşsak.
0: Bir kere denemekten de zarar gelmez. Yarın köşkte bir defa daha konuşsak.
1: Sizleri çok sevdim. Hatırınız için bir kere daha bu meseleyi konuşalım. Ha, yalnız beyefendinin uşaklarıyla sahtekar karısına ve hizmetçilerine misafirleri terbiyeli karşılamalarını tembihlersiniz.
2: Çok inatçısınız hanımefendi.
1: Üstüme varmayın, katlidir kararım beyefendi.
2: Peki, inatçılığınızdan vazgeçip kararıma uymanız için mirastaki hissenizden ayrı kaç para istersiniz?
1: Asabımı bozmayın beyefendi. Hayatınız belki satın alınacak kadınlarla geçmiştir. Ama satın alınmayacak kadınlar da vardır.
2: Fiyatı verilince her şey satın alınabilir. Söyleyin kaç para?
1: Kafanıza bir vazo indirmemi istemiyorsanız özür dileyin, yoksa bu iş
3: karakolda biter.
0: Belki Nevin Hanım'ın direnmesinin hissi bir sebebi vardır.
1: Ne gibi hissi sebep?
0: Genç bir kız olarak erkeğinizi seçmek hakkınız tabii. Belki menfaatleriniz üzerinde tuttuğunuz bir sevgiliniz vardır.
1: Bakmayın, ana babaya hasret büyüdük. Kılık, kıyafet, kibarlık edebiyatımız falan noksandır ama namus cihetinden sizin o kürklü hatunları vagonu ile cepten çıkarırız. Ben can davası, ekmek davasındayım. Ne sevgilim oldu, ne de sevmeye niyetim.
2: Beni yanlış anladınız. Ben sizden aşk dilenmedim. Nikah bozulmayacak ama gene de birbirimizden uzak olacağız.
1: Çünkü yeryüzünde birbirine asla yaklaşamayacak iki düşmanız.
0: Tabii şimdilik, yarınların neler doğuracağını kimse bilemez.
1: Bilmeye lüzum yok. Yarınlar sadece kavga ve patırdı doğurabilir aramızda. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok beyefendi.
3: Aferin Nevin kızıma. Ben de olsam aynen davranırdım. Bu bir ticari evlilik olacak. Topu topu bir sene. Hiçbir aşk ve sevgi olmadan.
1: Ben ticaretten anlamam, ben tüccar değilim. Benim maksadım Ekrem Bey'e hareketlerini pahalıya mal etmek.
2: Hı? Bu yaptığınıza bindiğiniz dalı kesmek derler.
1: Ben paraya, konfora falan alışık değilim zaten. Ama siz alışıksınız, siz düşünün.
0: Fakat Nevin Hanım, Ekrem Bey'e ait paraya, mala, mülke, her şeye resmen ortak olacaksınız.
1: Her şeye ortak mı olacağım?
3: Evet, ve asıl intikamı öyle alırsın. Mirasından kalan nakit 800 bin lirayı da şimdiden üzerine geçirtebilirsin.
1: Bu köşk de benim mi olacak?
3: Evet, yalnız bu köşk değil, diğer apartmanlarda.
1: Peki bu iş nasıl garanti olacak?
0: Noter ve tapudan bütün gayrimenkullerin yarısını Ekrem Bey üzerinize devir yapacak. Değil mi beyefendi?
3: Ve bankadaki paraların da yarısı isminize açılacak bir hesaba geçecek.
1: İşte şimdi intikamımı alabilirim. Tamam. Bir yıl sabredeceğim beyefendi.
2: Ben de sana bir yıl tahammül edeceğim.

Beni kılıksız görünce ilkin aptalın sümsüğün biri sanmışlardı ama işimi sağlam tutup notere gidince kolay kırılacak ceviz olmadığımı anlamışlardı.

0: bankaya da hisseme düşen 800 bin lirayı yatırınca artık topla tüfekle yıkılmaz bir hale gelmiştim. Mirasın geri kalan 7 milyonuna hak kazanmak için bana bir yıl katlanmak zorundaydılar. Az sonra avukat ve Kamil dayı ayrılmışlar, yalnız kalmıştık. Beyefendi beni alelacele otelden alıp köşke götürmek istiyordu. Beni ilk geldiğimde nefretle karşılayan sayın bestekar hazretlerine bir uşak muamelesi yapıyordu. Eşyalarımı hazırlamak uzun sürer, birkaç gün sonra gelsem köşkte de ayrı yaşayacağımıza göre bir acelemiz yok.
1: Lüzumlu eşyalarınızı şimdi beraber alırız. Geri kalanları da uşakla hizmetçiyi gönderip taşıtırım.

0: hesabınızı kapattım. Otelciye de odayı bıraktığınızı söyledim.
1: Teşekkürler ama yangından kaçar gibi lüzum yoktu bu aceleye. Eyvallah amca!

0: Selamlaştığınız adam kimdi?
1: Ne bileyim ben?
0: Bilmediği kimseye öyle göz süzer mi insan?
1: Bir ahbabımdı belki.
0: Bu şehre yeni geldiniz daha. Ahbaplıklar kurmak için nasıl vakit bulabildiniz?
1: Evlenmeye bile vakit bulamadık mı?
0: Haklısınız ama sizden bir ricam var. Evlilik oyunu oynadığımız müddetçe bu gibi selamlaşmalar yahut buna benzer hareketleriniz olursa bana da izahat verin lütfen.
1: Neden?
0: Rol bile olsa bir kocanın karısına bu gibi şeyleri sormaya hakkı vardır da ondan.
1: Vallahi orasını düşünürüz sırası gelince. Ticari bir anlaşma yaptık diye esir olmadık ya.

0: Üst kata çıkarım. Evinize hoş geldiniz.
1: Doğru, evim.
0: Buyurun, sizi dairenize çıkarayım. İlk gelişinizde sizi bir sahtekar sandımdı ama şimdi resmen karımsınız.
1: Ben de ilk gördüğümde zaten ailenizi dünyanın en kaba insanı sandımdı ama şimdi maalesef kocamsınız.
0: Burası daireniz, salonu, bu da yatak odası. Burada mesut olursunuz inşallah.
1: Saadet için evlenmedik Ekrem Bey. Birbirimizi 3'er milyonluk miras aşkına katlanacağız. Yoksa ne ben zatı halinizi çekebilirim, ne de zatınız beni.
0: Buyurun, odanızı da göstereyim. Beğendiniz mi odanızı?
1: Damı akmayan her oda birdir benim için. Sahte Nevin, Rauf Hanım da burada mı yatarlardı?
0: Hayır, o yanımda yatmayı tercih ederdi.
1: Haha, şu mesele!
0: İyi günler, Allah'a ısmarladık.
1: Artık kendi köşküme yerleşmiştim. Sanki rüyalar alemindeydim. Bu koca köşkte sevdiğim tek insan Kamil dayı olmuştu. Ertesi gün ilk işim onu yanıma alıp köşke ilk geldiğim gün bana tepeden bakıp hakaret edenleri ve köşkten beni kovanları buradan temizlemek oldu. Bütün uşak ve hizmetçileri kovdum. Yapılacak mühim bir işim daha vardı. Evet, hadi! Şimdi dayı bey, sen bana yeni uşak ve hizmetçiler temin edersin.
2: Baş üstüne!
1: Köşkte bir dediğim iki olmuyor, yalnız benim borum ötüyordu ama günlerim bunalım içinde geçmeye başlamıştı. Beğeneceğim...

bulunduğum yatak odası aslında bir yıllık diri diri gömüleceğim bir mezar, bir hapishane olmuştu benim için. Ne ben onun odasına gidiyordum, ne de o benim odama geliyordu. Zaten o çok geceler sabaha karşı sarhoş olarak eve geliyor ya da sabaha kadar evde içki içiyordu. Bazen yanına gitmek, onunla konuşmak istiyordum ama o benim yüzüme bakmaya bile tenezzül etmiyordu. Bu bir anlaşmalı evlilik de olsa resmen kocam olan adamın ihmali beni çıldırtıyordu. Bir araya geldiğimiz tek yer yemek odasıydı. Orada bile yarım saat bir arada olmamıza tahammül edemiyordu. Belki o da haklıydı. Onun hayatı bambaşkaydı. Ben basit bir kızdım, görgüsüzdüm. Benden nefret ettiğini, iğrendiğini bakışlarından anlıyordum.

0: Bazı günler yemeğe bile inmiyordu. Odasında tek başına oturuyordu. Bir senenin çabuk geçmesini iple çekiyordu besbelli. Çok gariptir. İnsan sevmese, hiçbir ilgisi dahi olmasa... ...kendisine ait bir erkeğin başkalarıyla ilgilenmesine tahammül edemiyor. Muhakkak başka kadınlarla ilgisi vardı. Bir gece geç vakit telefon çaldı. Telefonlar paraleldir. Bir tanesi benim odamda, bir tanesi onun odasında.
1: Alo, sevgili.
2: Alo. Sen misin Zeynep? Hiç, baş belasından uğraşıp duruyoruz.
1: Canım Ekrem'im, seni kaybettim diye korkmuştum.
2: Adı Sayıcın Emin Rauf diye, o aptal mı alacak senin yerini?
1: Tatlım, bir tane Ekrem'im. Yarın nerede buluşuyoruz?
2: Gece 10'da, gel kulüpte.
0: Gel kulüpte, ha?

0: Ciddi misiniz böyle?
1: Yeri ise neşeliyimdir ama korkarım sayenizde somurtkan bir adam olup çıkacağım.
0: Anlaşmamızı unutmayalım. Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
1: Doğru, haklısınız. Rol yapan iki aktör. Daha doğrusu para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
2: Ekrem zor erkektir kızım.
0: Ben de kolay kadın değilim.
2: Belli, o tarafını seviyorum zaten senin. Ekrem'i adam etmek için senin gibi acar bir kız lazımdı.
0: Yani yeğeninizden değil, benden yana mısınız?
2: Ben Ekrem'i çok severim, yalnız çok şımarık ve havaidir. Yola girmesi, burnunu sürtülmesi faydalı olur.
0: Bana yardım ederseniz alnını bile sürteriz.
2: Bütün gücümle yardım ederim.
0: Gel kulüp nerede biliyor musunuz?
3: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
4: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
5: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
6: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
7: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
8: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
4: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
9: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
6: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
3: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
6: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
4: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
10: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
11: Leyla ile Mecnun yarın 18'de TV4'te.
12: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: türlü. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Unuttum abi.
5: Neyi unuttun ya?
4: Çadırı. Canın sağ olsun.
6: Tulumlar.
4: Boş ver ya.
5: Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
6: Yok.
7: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
6: O da bizi izler.
8: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
9: Herkese bir halle yoluyor.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
13: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
14: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
14: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
13: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
14: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
13: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
15: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini aşmıyorlar.
19: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş tarifler.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
2: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
1: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
2: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Zeynep Hanım'ın sesi çok güzeldir, kulübünüzde şarkı söyleyebilir.
1: Emredersiniz Ekrem Bey! Sizin sesi güzel diye tanıştırdığınız hanım, bizim için şimdiden bir yıldızdır.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim! Yarın akşam programa başlayabilirsiniz Zeynep Hanım.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Ekrem Bey! İyi eğlenceler!
2: Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim sevgilim! Beraberken beni sevmediğini zannediyordum.
0: Neden?
2: Üzerime bir sürü kadınlarla çapkınlık ediyordum.
0: Bugün aynı şeyi seninle yapıyorum işte.
3: Evdeki aptal, en pısırık erkeği bile ihanete sevk eder. O inatçıya ihanet etmek sevaptır ayrıca.
2: Ya fark ederse?
3: Ha, o mu? Hayatta adam kızdırıp kavga etmekten başka bir şey bilmeyen budalanın serserinin biri.
4: Kolay gelsin!
3: Burada işin ne?
4: Yavuz hırsızlara bakın! Aynı şeyi benim sormam lazım. Evde iki günlük masum karıcığını bırak, burada elin ile oynaş, iyi vallahi.
2: Ama...
4: Başlatma şimdi!
3: Biraz yavaş konuşamaz mısınız, ayıp?
4: Sus! Ayıp olan sizin yaptığınız. Bu sefer kibar davrandım. Ama bir daha yakalarsam o mısır püskülü saçlarını doladım mı elimi, yerden yere çalarım! Kafanı patlatırım ha!
2: Çok kibar karım varmış Ekrem. Allah kolaylık versin.
4: Hadi hadi! Sen elin kocalarına akıl vereceğine, başının çaresine bak! Yürü eve! Yürü diyorum!
3: Nevin, herkes bize bakıyor, maksadın beni rezil etmek mi?
4: Hayır, hizaya sokmak! Bir yıl içinde kendimizi frenlememiz lazım yoksa...
3: Yoksa ne?
4: Yoksa ben de aynı şekilde hareket etmek zorunda kalırım beyefendi.
3: Ne o?
4: Takarım koluma heriflere, gelirim buraya! Hadi! Evli olduğumuzu unutup, adımı çalan metresinizle oynaşmaya başladınız.
3: Mecburum hanımefendi, genç ve sıhhatli bir erkeğim. Odalarımız ayrı olduğuna göre, bazı şeyleri dışarıda aramak zorundayım.
4: Madem resmen evliyiz, benim kadınlık gururumu da korumak zorundasınız.
3: Sizinle münakaşa etmek, sinirlerimi bozmak istemiyorum. İyi geceler!
5: Zannettiğimden çabuk gelecek yola!
4: Burada mıydın dayı? Ben de zannettiğimden çok üzüleceğim.
5: Üzülmek mi? Hani ser, cesur, dünyaya metelik vermeyen kızdın ha?
4: Öyleyim ama, bu nikah garip bir şey. Aramızda bir şey olmasa bile, başka kadınlarla oynaşmasını hazmedemiyorum.
5: Garip olan nikah değil Nevin, hislerin. Hoşlanmaya başladın Ekrem'den.
4: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
5: Ama kıskanıyorsun. Sevgi olmayan yerde kıskançlık olamaz.
4: Ben sadece İzzet'in evsimi düşünüyorum. Allah'ın günü polis afiyesi gibi beyefendinin peşinde mi koşacağız?
5: Onun kolayı var, Ekrem'i koştur peşinden.
4: Nasıl?
5: Sen de biriyle dolaşarak. Ekrem senden kıskançtır, deliye döner.
4: Zor iş be! Ben erkeklerle falan dolaşamam.
5: Ama danışıklı bir dövüş bu, parayla birini tutarız.
4: Bak bu olur işte!
3: Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim!
4: Öteberi alacağım!
3: Benden izin alamaz mıydınız?
4: Ben burada hapiste miyim? İzin almadan istediğim yere gitmeye hakkım yok mu?
3: Benim de eşim olan kadını kontrol etmek hakkım. O gün bakıştığınız o züppe herifi unutmadım.
4: Herif kelimesi biraz kaba kaçmıyor mu?
3: Kaçsın kaçmasın! Göz göze gelebildiğiniz her erkek benim şerefimi lekeler.
4: Sizin göz göze, el ele, diz dize geleceğiniz bir kadın, benim şerefimi lekelemez mi? Niye cevap vermiyorsunuz beyefendi? Ben bu evde esir gibi duramam! Bay bay!
3: Size tekrar ediyorum, benim karım olduğunuzu unutmayın!
4: Baş üstüne kocacığım!
5: Ekrem, sana kötü bir haberim var!
3: Ne haberi?
5: Nevin az önce telefonda bir erkekle konuştu.
3: Bir erkekle mi?
5: Evet!
3: Ne olur dayıcığım, sen giyiniksin! Takip eder misin ne fırıldaklar çeviriyor?
5: Etmez olur muyum, aile şerefi bu! Al sen şunu, sinirlerine iyi gelir! Gerekirse fotoğraflarını bile çekerim!

0: Aman be oğlum, yerinde duramıyorsun sen de. Olmadı be oğlum, olmadı. Sen figüranlık etmişsin, artistlikten anlarsın diye Yeşilçam'dan kiraladık seni. Bak evladım, öğretren seyreder gibi ruhsuz değil. Karşında sevdiğin kadın olduğunu düşünüp kalbinle bakacaksın ona ya. Hadi geç bakalım şimdi benim yerime. Geç şimdi çekici. Ona canı gönülden bağlıymış gibi davranacaksın. Hadi bakalım şimdi çekiyorum. Çekiyorum.
1: Bana yapılır mı bu dayı?
0: Kadınlar ihmale gelmez.
1: Allah cezasını versin. Peki ne yapayım şimdi? İşim gücüm varken polis afiyesi gibi peşine mi düşeyim bu sürepenin?
0: Kadınların dizginleri ancak yakınlık göstererek elde tutulabilir.
1: Buz gibi kız be dayı, nasıl yakınlık gösterilir?
0: Sen istesen sıcaklığınla kutupları eritirsin. Git odasına bir şey bilmiyormuş gibi göster numaralarını.
1: Namus belası, başka çare kalmadı. Gidip bir bakayım ona.
2: Yatak odamda.
1: Seninle konuşmak istiyorum.
2: Konuşmak için gecenin bu saatini mi seçtiniz?
1: Saçmalamayın.
2: Şimdi bağırır bütün hizmetçileri çağırın başına!
1: Tehdit mi ediyorsun beni?
2: Ben sana soruyorum, bu saatte odama giren sensin.
1: Dinle beni kızım. Ben böyle saçmalıklara, katakullilere alışık bir erkek değilim. Damarıma basar, evli bir kadına yakışmayacak budalalıklar yaparsanız... Kibar bir koca yerine karşınızda eli sopalı bir adam bulursunuz.
2: Boş versene sen! Kanun beni sana nüfus kütüğünde bağlayabilir. Fakat benliğimi alıp sana veremez. Ben ancak sevdiğim erkeğin sözünü dinlerim. Benim karakterim seni ilgilendirmez.
1: Anlaşıldı. Bir yıllık anlaşmada evde kalırsam sizi boğabilirim.
3: Akşamki hadise fena etkilemişti Ekrem Bey'i. Sabah kahvaltısında yüzü bir karıştı. Ama dayı bey keyfinden göz kırpıyordu bana. Oysa Ekrem Bey ne yüzüme bakmış ne de tek laf etmişti benimle.

0: aylar birbirimizi kollamakla geçmişti. Ekrem Bey'in bana olan şüpheleri artmış, ne zaman sokağa çıksam peşime dayı beyi takar olmuştu. Benimle anlaşmalı olan Kamil dayı da danışıklı dövüşe devamlı, akşamları bire bin katıp bir sürü hikaye anlatarak Ekrem Bey'i hırsından deliye çeviriyordu.
1: Demek bugün de çok yakışıklı bir adam takip etti.
2: Yakışıklı, zarif ve son model arabası olan bir genç.
1: Bu sersem kızda şeytan tüyü mü vardır nedir?
2: Sokağa çıktı mı bütün erkekler dönüp dönüp bakıyorlar.
1: Acayipliğine bakıyorlardır.
2: Ama bana öyle gelmiyor.
1: Bu kadın beni kahredecek dayı. Deli olacağım. Gidip bir ders vermem lazım ona. Dün gece sokaklıymışsınız.
3: Kafeste mi olacaktım? Hava almaya çıktım.
1: Çekil kızım sen! Son zamanlarda biraz fazla hava almıyor musunuz?
3: Ciğerlerimin kahyası mısınız? Evlilik şartlarını unutmayalım.
1: Benle böyle konuşmayın, sabrım tükenmeye başlıyor.
3: 9 ay sabrettiniz, 3 ay daha sıkıverin dişinizi.
1: Tövbe tövbe, ya katil olacağım ya deli! Tahammül edemeyeceğim artık! Yarın bu memleketi terk edeceğim, Avrupa'ya gidiyorum.
3: Avrupa! Avrupa mı?

0: Nasıl buldun sevgili?
1: Şahane!
0: Sana borçluyum hepsini. Ayrıldıktan sonra bile beni yüzüstü bırakmamana teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
0: Benim için ne şeref ama... Sevgili karıcından korkmaz mısın?

0: Eskiden de kayıtsızdın ama son zamanlarda büsbütün bir hal oldu sana. Yoksa sevmeye mi başladın?
1: Sadece gırtlaklayacak kadar seviyorum. Bıktım artık. Onun şehrinden yarın Avrupa'ya kaçıyorum.
0: Avrupa'ya mı gidiyorsun?
2: Ömer Bey, bana içki verir misiniz?
3: Baştın hanımefendi. Hadi hadi, utanma da ağla bari.
2: Neden ağlayacakmışım?
3: Beyefendi gene eve gelmedi diye.
2: Umurumda bile değil.
3: Umurunda bal gibi kızım. Kendini aldatma, hele beni hiç kandıramazsın. İçin içini yiyor, aklın hep onda.
2: Yarın İstanbul'u da terk edecekmiş.
3: Üzülme, gelir gene.
2: Ne yapayım? Giderse gitsin.
3: Benim melek kızım, üzülme, gün doğmadan neler doğar.
4: Dayı Bey'le düzenlediğimiz oyunlara Ekrem dayanamamış Avrupa'ya kaçıyordu. Onu farkına varmadan ne kadar sevdiğimi ilk o gün anlamıştım. Bir gariplik çökmüştü içime. Ona el sallarken yüreğimde garip bir sızı, gözlerimde yaş vardı. Havaalanından dönerken hıçkırarak ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Dayı Bey kalbimden geçenleri anlayacak diye de ödüm kopuyor. Utanıyordum nedense. Onun için numara yapmaya, sevinir görünmeye çalışmıştım. Oh, kurtulduk. Avrupa'ya gitti, asıl biz rahatladık.
3: Ağzın öyle diyor ama gözlerin başka söylüyor. Seviyorsun Ekrem'i, şimdi anladım.
2: Sevmek mi? Sanmam. Bütün kadınların hoşlandığı bir erkek ama...
3: Seviyorsun. Biz arkadaş değil miyiz? Benden niye saklıyorsun?
2: Seviyorum dayıcığım. Ölecek kadar seviyorum.
3: Ekrem'in çevresindeki kadınları unutup... yalnız seni sevmesini ister misin?
2: Tabii isterdim. Ama imkansız bir şey beni sevmesi. Karşılaştığımızda yılan görmüş gibi bakıyor.
3: Arzu edersen güneş çarpmış gibi de olabilir.
2: Hayal bu.
3: İnsanlar fezaya çıkıyorlar Nevin. Bir erkeğin kalbine girmek o kadar zor değil.
2: Ben nasıl yapabilirim?
3: Onun beğenici bir şekle bürünüp tip değiştirmen lazım.
2: Nasıl olur bu?
3: Bana bırak işin o cihetini. Beni hoca olarak kabul edersen...
2: Tabii.
3: Yalnız peşin söyleyeyim, çok çalışacak, çok yorulacaksın.
2: Çalışmaktan yılmam.
3: Ne zaman başlarız?
2: Ne zaman isterseniz.
3: Hemen bugün. Bir sol...
2: Güldürme dayı.
3: Şahane olduğuna önce kendin inanmalısın. Sonra şunu hiçbir zaman aklından çıkarma yavrum. Ben bütün kadınlardan güzelim. Ben tapılacak kadınım diye düşüneceksin adım atarken. Daha canlı, daha mağrur, kendini beğenmişçesine ben çok güzelim. Ben çok güzel ve şahane bir kadınım diyeceksin.
2: Ben güzelim.
3: İnanarak.
2: Ben güzelim.
3: Daha da inanarak.
2: Ben güzelim.
3: Çok konsantre ol.
2: Ben güzelim.
3: İşte böyle. Kendi kendini inandıracaksın.
2: Ben güzelim.
3: Çok kabiliyetlisin. Seninle çok şey başaracağız.
2: İnşallah.
3: Yarına dans derslerine hazır ol.

üç ayki yorgunluğumu ömrüm boyu unutamayacağım. Gece gündüz nefes almadan çalışmıştım. Otomobil kullanmaya kadar her şeyi öğrenmemi istiyordu dayı bey.

bileyim ne çok şey varmış. Yemek yemesini bile. Hangi yemekle hangi çatalı alacağım, bıçağı nasıl tutacağımı bile her şeyi dayı beyden öğrendim.

0: Sayı Bey, bir müzisyenin karısı müzikten de anlamalı diye piyano dersi bile aldırıyordu bana.
1: Oh, tabii.

0: beğenmediniz mi yoksa? Bir şey söylemiyorsunuz.
1: Söyleyemiyorum Nevin, dilim tutuldu güzelliğinin karşısında. Kraliçeler gibisin, şahanesin!
0: Bestekar bey de aynı fikirde olabilecekler mi dersiniz?
1: İlk görüşte kalbinden vurulmazsa kellemi keserim. Başardık sayılır, tebrikler benim cici kızım!
0: Sayenizde dayıcım! Ah, şimdi oynamak sırası bana geliyor.
2: Beyefendiden telgraf var efendim.
1: Pazartesiye geliyormuş. 15 uçağına arabayı havaalanına yollayın diyor.
0: 3 ay nasıl da geçti, daha dün gibi geliyor.

0: Çalışmaktan zamanı fark edemedin.
1: Bunca çalışmadan sonra beni gene beğenmezse, derslerini başaramayıp sınıfta kalmış bir öğrenci gibi olacağım.
0: Kendini şimdiden sınıf geçmiş say. Bak, gelince planımız şu olacak.

0: Hay Allah. Otomobili niye yollamadılar acaba?
1: Şoför efendi, beni şehre bırakır mısın?
2: Kusura bakma, müşterim var abi.
3: Kadın şoförlere emniyetiniz varsa sizi arabamla götürebilirim.
1: Zahmet olmaz mı hanımefendi?
3: Sırtımda taşımayacağıma göre olmaz. Buyurun.
1: Çok teşekkürler. Vasıta beklemekten nefret ederim. Şanslıymışım.
3: Ben de.
1: Siz niye şanslısınız?
3: En sevdiğim parçaların bestekarına bir hizmette bulunabilmek benim için büyük bir zevk.
1: Oo, şu an kendimi Chopin, Beethoven'mışım gibi önemli bir insan sandım. Eserlerime sizin gibi şahane bir hanımın değer vereceğini bilseydim, daha kalpten bestelemeye çalışırdım.
3: Lüzum yok ki. Notalarınızda hassas bir kalp bulmazsam zaten sevmezdim Ekrem Bey.
1: Ben de sizin isminizi öğrensem?
3: Yarım saat sonra unutacağınız bir kadının adını öğrenmeniz şart mı?
1: Siz yarım saatte akıldan çıkacak bir kimse değil. Ömür boyu unutulmayacak kadınlardan.

0: için o kadar dikkatle bakıyorsunuz?
1: Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
0: Macaristan'da bulundunuz mu?
1: Macaristan mı?
0: Babam orada sefirdi de.
1: Hiç bulunmadım ama gözüm çok kısırıyor. Sizi mutlaka görmüş gibiyim.
0: İnsan insana benzer.
1: Ya sesiniz?
0: Ses de sese benzer.

0: Bir şey söylesem inanır mısınız?
1: En sevdiğim bestekâra inanmamak kabil mi?
0: Siz benim hayatıma, zaman zaman da kalbime girmiş kadınlardaki bütün özellikleri tek başına kendinde toplayan eşsiz bir güzelsiniz.
1: Yani aşk kokteyli gibi mi görüyorsunuz beni?
0: Evet. Bakışınız, saçlarınız, kokunuz, her şeyinizle büyülediniz beni.
1: Bütün kadınlara aynı şeyleri söylemişsinizdir.
0: Parça parça belki. Ama size, bütün öbür kadınlara söylediklerimin hepsini birden söylemek istiyorum.
1: Öyle mi? Çok çapkınmışsınız Ekrem Bey.

0: Beni şu köşede bırakır mısınız?
1: Buyurun.
0: Teşekkürler. Beni kötü olaylar kaçırmıştı İstanbul'dan. Dönüşümde ise mutluluk karşıladı.
1: Çok naziksiniz.
0: Yarın mutlaka bekliyorum sizi.
1: İyi günler.
0: Nevin'e arabayı havaalanına yollamasını yazmıştım.
2: Tam buldun adamını. Kendi havasında o.
0: Nerede? Evde değil mi?
2: Sen Avrupa'dayken büsbütün havalandı.
0: İnşallah büsbütün yok olur da rahatlarım. Adını söyleyince tüylerim diken diken oluyor.

0: Hoş geldiniz. Seyahat nasıl geçti bakalım?
1: Teşekkür ederim. Karşılamak için saçlarınızdaki bigudi, gözünüzde yeni icat ettiğiniz gözlükler ve şu şahane kıyafetinizle beni ihya ettiniz.
0: Yoksa beni daha da mı çirkinleşmiş buldunuz?
1: Kızmayın ama kargaları kaçıran bostan korkulukları gibi beni de kaçırırsanız hiç şaşmayın.
2: Bu şıklık hayra alamet değil pek, nereye böyle?
1: Uçuruma dayıcığım.
2: Ne uçurumu?
1: Beni evlilik çemberine sokacak afet gibi bir kadın buldum dayı.
2: Ya sen söylediğini bilmiyorsun ya ben sağırım. Sen evlisin ya.
1: Sıkıldım artık dayı. Vicdanım rahat rahmetli Nuri Bey'e karşı. Denemeyi yaptım. Nevin evli kalınacak değil, insanı katil edecek bir kadın.
2: Peki, ya öteki? Hı.
1: Sarışın bir peri.
0: Ben peri olmak değil, karınız olmak, sizinle evlenip bütün zamanlarımı sizinle geçirmek istiyorum.
3: Benim de bütün arzum o ama.
0: Ama ne?
1: Şey.
0: Yoksa evli misiniz?
1: Şey yani.
0: Ne demek şey? Sorunun karşılığı ya evettir ya da hayır.

0: Geldin mi? Nasıl geçti?
1: Tam bir başarı dayıcım.
0: Demek büyülendi.
1: Aptallaştı. Büyülendi ne kelime.
0: Yıldırım aşkı desene. İstediğimiz de oydu.
1: Sayenizde.
0: Etme bulma dünyası. Çabuk hazırlan da gelmeden eski haline dön hadi.
1: Peki.

0: Evin yolunu unuttuğunu sanmıştım. İş herhalde bu saate kadar sürmemiştir.
1: Hesap mı vereceğim?
0: Siz sabaha kadar kadınlarla sürterseniz ben de...
1: Siz hiçbir şey yapamazsınız. Üstelik ben... kadınlarla falan değil... pos bıyıklı... kabak kafalı bir iş adamıyla pazarlık halindeydim.
0: Artık orasını Allah bilir.
1: Hem aramızdaki kanuni bağı unutuyorsunuz galiba.
0: İsterseniz boşanabiliriz.
1: Şimdilik karımsınız... ve bu sıfatı da muhafaza edeceksiniz.
0: Hayır değilim. Sizi de kendime koca saymıyorum.
1: Kanun nazarında Nevin Rauf Hanım benim karımdır. Bu müşterek yaşayışta bana karşı bir takım vazifeleriniz olduğunu da unutmayın.
0: Benden sadakat mi bekliyorsunuz?
1: Evet.
0: Öyleyse siz de hafızanızı toplayın... ve kabak kafalı adamlarlaydım diye yalan söyleyerek... sarışın dilberlerle sürtmeyin sabahlara kadar.
1: Bunu da nereden uydurdunuz? Kim söyledi?
0: Kargalar söyledi Ekrem Bey. Kargalar! Beni aldatıyorsunuz.
1: İnanın ki Elif'i Elif'ine doğru söyledim.
0: Söylediklerinize inanmak için budala olmam lazım. Evlisiniz ve karınızı bir kerecik öpmediniz bile
1: ha? Elimi bile sürmedim.
0: İyi bir bestekar ama kötü bir yalancısınız Ekrem Bey.

0: hayatıma bir fırtına gibi girip de kaçamazsınız.
1: Kaçmak için değil, evlenmek, ömür boyu birlikte olmak isteğiyle koşmuştum size ama evli çıktınız.
0: Boşarım.
1: Yıkılan bir yuvanın harabeleri üzerine kuramam mutluluğumu.
0: Zaten karım ayrılmak istiyor benden.
1: Herkesin yanında olmak istediği erkekten niye ayrılmak istesin? Aptal mı bu kadın?
0: Aptalın, delinin, tatsız tutsuzun biri. Sizi onunla karşılaştırsam, kendi ağzından dinleseniz.
1: O zaman olur ama karınızın sizi sevmese bile böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum.

0: bağışladım sizi. İsterseniz yatak odamın kapısını bile kilitleyemem.
1: Hayır, ayrılacağız.
0: Şimdi de ben istemiyorum ayrılmayı. Karşınızda babanızın oyuncağı mı var? Hislerim hiç yanıltmaz. Karınızın sizden ayrılmak istemeyeceğini söylemiştim size.
1: Halbuki öyle istiyordu ki. Anlamıyorum ben şu kadın milletini.
0: Kadınları anlamak için onlara karşı çok açık, çok doğru, çok samimi olmak lazım.
1: Bundan samimi olamazdım.
0: Peki, karınıza neden ayrılmak istediğinizi söylediniz mi?
1: Lüzum görmedim.
0: Erkekçe, ben sarışın bir kadına aşığım deseydiniz, belki anlayış gösterirdi.
1: Büsbütün vazgeçer ayrılmaktan.
0: Siz deneyin bir kere. Demek, sarışın bir güzele aşıksınız.
1: Evet.
0: Ve bunu utanmadan resmen evli olduğunuzu bir kadına söyleyebiliyorsunuz. Ayıp! Ben de kadınım, benim de kalbim var!
1: Beni bırak, sana ne istersen veririm. Milyoner ederim seni.
0: Şu halde sevdiğiniz kadın milyonlar değerinde.
2: Hatta milyarlar, dünyalar değerinde.
0: Şanslı kadınmış. Belki yeryüzünde hiçbir kadın böyle büyük bir aşkla sevilmemiştir.
1: Çok seviyorum onu. Yalvarırım sana, beni bu saadetten mahrum etme.
0: Pekala Ekrem. Aşkına hizmet etmek istiyorum. Kabul, boşanalım.
1: Teşekkürler. Bu anlayışınıza çok teşekkürler. Eyvallah dayı.
2: Seni milyonlar feda edecek kadar seviyorum.
0: Her şeyi, her şeyi size borçluyum.

0: Mahkeme sırasında benden kurtulduğu için öyle mutluydu ki Ekrem, hakim boşanmamıza karar verildi derken gözlerinin içi gülüyordu.
1: İnanmıyor musun ayrıldığıma?
0: İnsanlar çok arzuladıkları şey olunca kolay inanmazlar.
1: İlamı alır almaz nişanı yaparız.
0: Öyle mutluyum ki.
2: Karım gitti. Gel seni müstakbel evimize götüreyim.
0: Evimiz değil, müstakbel cennetimiz. Eviniz çok güzelmiş. Nişanımızı burada yapmak isterdim.
1: Sen emret yeter ki.
0: Ne kadar naziksin. Ayrıldığın karına karşı da böyle mi davranırdın?
1: Şimdi bunlardan bahsetmenin sırası mı? Aman, yalvarırım, onu hatırlatıp da neşemi kaçırma. Gel, sana yukarısını gezdireyim.
0: Gezelim.
1: Gel. Buyurun. Odamı görmek istersin herhalde.
0: Tabii.
1: Gel.

Bir yıl aynı köşkte oturduğum halde ilk defa giriyordum odasına. Bambaşka bir havası vardı. Sanat dolu bir hava. Duvarda bizi birleştirmek isteyen Nuri amcanın koca bir resmi asılıydı. Ekrem onu gösterdi bana. Mutluydum. Ekrem'e ilk yaklaşıyordum. Yeni tanıyordum onu. Sonra birdenbire beynimden vurulmuşa döndüm. Duvarda annemin resmi vardı. Nasıl oluyor, neler oluyordu, kim diye sordum. Teyzesi olduğunu, genç yaşta öldüğünü söyledi. Yakınlığı, miras meselesini yavaş yavaş kavramaya başlamıştım. Sonra bana elindeki albümü gösterdi.

0: Neden garip bir şey daha oldu? Çocukluk resmimi gördüm, beraberdik. Yanımdaki çocuk kendisiymiş. Demek bizim kaderimiz küçüklüğümüzden aynıymış. Kim o kız diye sordum, verdiği cevap müthiş oldu. Kim bu kız?
1: O kız mı? Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
0: Şimdi nerede?
1: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?

0: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdı.
1: Çocuklaşma yavrum. O hikaye seninle bitti.
0: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
1: Sen bana bir dünya verdin. O dünya yetiyor bana.
2: Demek albümündeki sevdiği çocuk resmi sendin.
0: Annemin resmi de asılı duvarında Ekrem'in. Keşke daha önce görseydim. Çocukken ben de onu severdim.
2: Sonunda birbirinizin oldunuz ya.
0: Sayenizde.
2: Ama nişan gününü dört gözle bekliyorum.
3: Kaç, kaç!
4: Hayrola?
3: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
4: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
3: Ben evden kaçtım.
4: Allah Allah, niç?
3: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
5: Durumu ciddi, kımıldatmayın.
6: Hastaneye kaldırsak.
5: Şimdi imkansız.
3: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
4: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
3: Galiba seni seviyorum.
7: Kör Düğün birazdan TV4'te.
8: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı...

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
2: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
2: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
1: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
2: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok.

0: piril var.
1: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
1: Yeni Piril Ultra Güç.
3: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: O çocukluk hayalini meslek edindi.
8: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
7: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
8: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
7: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
11: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranız iade eder miydi?
9: Demezdi.
11: O zaman bize müsaade.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
9: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: etmeye başlamış bile.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
7: Ya ne olacaktı?
6: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
10: 5G!
9: Türkcell!
10: 5G!
9: Türkcell!
10: 5G!
9: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansın?
6: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
6: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
6: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
6: Sen Turkcell'li misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
6: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
13: Turkcell'lere bağlan hayata.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
11: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
12: Benimle evlenir misin?
11: İnanamıyorum.
13: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
12: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
14: Hiç sanmıyorum efendim.
12: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
11: Mümkün mü bu dediği?
15: Anneciğim.
11: Canım yavrum.
12: Annen kuşkulandı demek.
11: Bana çok düşkündür.
12: Sen kime düşkünsün?
11: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum. Konuşmana dikkat eder misin biraz?
14: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
16: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
11: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
17: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine. Sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
18: Kızım ve ben yarın 13.45'te TV4'te.
19: Davetler sabırsızlanmaya başladı. Nerede kaldı acaba?
6: Bakıyorum yerinde duramıyorsun. Bu ne sabırsızlık?
2: Ekrem! Neredesin?
6: Ah! Bu ne rezalet?
2: Ekrem! Sevgilim!
6: Sen nereden çıktın?
2: Çocukluk aşkınızın ben olduğunu öğrenince nişanlınızla yer değiştirdim. Bak, bu resmi tanımıyor musun?
6: Sen o muydun?
2: Yıllardır beni beklemişsin.
6: Ama şimdi başkasını seviyorum.
2: Öyleyse başkasıyla nişanlan. Ha. Allah'a ısmarladık.
6: Yok, hayır. Demek sen...
2: Evet, ben. Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve sabah yıldızın. Hangisini istersen onunla nişanlanabilirsin. Çünkü üçü de seviyor seni.
6: Üçünü de alıyorum.
2: Taşralı deli kızı da mı?
6: Hı, onu da.
2: Ah!

0: Oğlum bırak bu deliliği. Yanına bir yardımcı almadan denize dalma. Allah korusun. Bir vurgun yedin mi tamam.
1: Merak etme Salih Reis. Acı patlıcanı kıraç almaz.
0: Yahu deniz bu be deniz. Deniz kadından beterdir.
1: Olabilir reis. Ama deniz benim anam gibidir. Anadan kime kötülük gelmiş ki? Yarasın.

0: Beyler, geçen toplantıda alınan kararlar sonunda bakanlık nezdinde...
1: Selam. Buyurun oturun lütfen.
0: Çok geciktin.
1: Özür dilerim, toplantıya katılamayacağım babacığım. Bir dakika. Eğer izin verirseniz...
0: Yine mi araba yarışı?
1: İstanbul'dan Ege, Akdeniz sahili, İskenderun'a kadar. Nedense size yalan söylemesini hiç beceremiyorum.
0: Ben de sana hayır demesini öğrenemedim gitti. Bana bak, delilik falan yok ha.
1: Yok.
2: Müsaade ederseniz ben de gideyim. Gülşen Hanım'ın emniyeti açısından yanında bir erkek olarak...
1: Hiç tavsiye etmem. Seni daha köşe başında ekerim. Hoşça kalın.
0: Hadi.

0: Nesi varmış? Nesi yok ki? Gitti 3 milyonluk araba. Canım sağ olsun. Zaten bıkmıştım bu modelden. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Herhalde birilerine rastlarız. Al şu çantanı, hadi yürü. Hadi. Hadi! Ben yürüyemem. Sen bilirsin. Sen orada kal, kal da ayılar yesin seni. Hadi! Dur, dur Allah'ın delisi! Bekle beni! Dur! İstanbul'da rahat baktı sanki. Hep aynı insanları, aynı çevreyi görmekten fenalık geldi be! Darılma ama sen biraz kaçırsın. Ağzını topla, ben biraz değil düpedüz kaçayım. Allah! Bu tekneyle buralarda bir yerlere gideriz ha?
1: Deli misin be, sahibi ne olacak?
0: Yürü diyorum sana, çalmadık ya, ödünç alıyoruz tekneyi.
1: Hay Allah!

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış.
2: Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Yok, köpek balığı.
0: Sandalı ne yapıyordunuz öyle?
1: Şey, sahipsiz sandık. Onunla tekneye çıkıp şey...
0: Sandal da, tekne de benim.
1: Aa, ne iyi! Bizim Marmaris'e atsanıza.
0: Akşama, şimdi dalıyorum.
1: Aa, bu ıssız yerde bizi yalnız mı bırakacaksınız? Vallahi darılırız.
0: Allah Allah! Peşinizden kovalayan mı var?
1: Var tabii. Hmm. Ne olur, gevezeliğe devam edersek yakalanacağız.
2: Kırmayın bizi, lütfen.
1: Size sığınıyoruz. Hiç vicdanınız yok mu?
2: Ama çok rica ediyoruz.
0: Allah Allah! Hadi atlayın bakalım. Hadi atlayın.
1: Demek sünger avlıyorsunuz.
0: Ekmeğimizi denizden çıkartıyoruz.
1: Sünger işi çok mu karlı?
0: Yok. Ancak geçindirir. Niçin kaçtığınızı hala anlatmadınız?
1: Ben evden kaçtım.
0: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de. Ya,
2: dünyanın en çirkin adamıyla...
0: Sonra?
1: Az kalsın canıma kıyacaktı.
0: Vay anasını, ne babalar var be! İnsan nasıl kıyar senin gibi güzel bir kız?
1: Sağ olun. Borcumuz ne kadar?
0: Ne borcu?
1: Canım, evden kaçtık dedikse meteliksiziz demedik ya.
0: Sok paranı cebine. Bu para size ancak bir hafta yeter.
1: Doğru.
0: Yüklenin çantaları, hadi. Hadi bakayım. Burada bizim Salih Reis'in pansiyonu var. Şimdilik orada kalırsınız.
1: Ah, iyi.
0: Dünyalar iyisi insanlardır karı koca. Yarın da size münasip bir iş buluruz.

0: Ay çok güzel, bayıldım ya. Ben de öyle, harika. Ay, iyi oldu, iyi. Ay.
1: Hadi bakalım, çeneyi bırakın. Hava neredeyse patlayacak içeriye.
0: Ah,

0: Sakın üstüne alınma kızım. Ama Allah senin baban gibilerin
1: cezasını versin. Herif baba değil, iskele babası.
2: Hakkınız var efendim. Zavallı kızcağız, kim bilir kaçmasaydı şimdiye kadar evlenir, hamile bile kalırdı.
0: Sen hiç üzülme kızım, burada, yanımızda, emniyettesin.
1: Abi ya, vallahi kimselere vermeyiz seni.
2: Sağ olun, size yük oluyoruz.
0: Sus kız, Orhan Bey oğlumuzun misafiri, bizim için kutsaldır.
1: Ya Orhan, şu kızlara bir iş bulsak be!
3: Hele bugün biraz dinlensinler, yarın Allah yerim.
0: Ah, gelin, size odanızı göstereyim, hadi yukarı!

0: Beğendiniz mi? Burası en güzel odam benim.
1: Gerçekten nefis, saray odası gibi.
0: Ay, ay çok sevindim beğendiğinize. Hı? Eyvah, eyvah! Dolmanın dibi tuttu. Siz de hemen yemeğe inin kızlar.
2: Yapma kızım, ayıp yahu.
1: Affedersin cicim. Ne de olsa senin gibi iki yüzlü olamıyorum.
0: Bu defa çok ciddiyim.
1: Yok canım. Fakir kız rolü hoşuna gitti galiba.
0: Rol değil.
3: Nasıl anlatayım bilmem. Çok basit, içten insanlar. Öyle sıcak, öyle saf duyguları var ki. Çok etkilediler beni. Biraz da kendimden utandım galiba.
1: Sen zır delisin de.
3: Bana bak, kim olduğumu ağzından kaçırma ha.
4: Arabasıyla Marmaris yakınında kaza yapmış. Milyonluk araba umurunda mı? Bırakıp gitmiş.
5: Üzülmeyin efendim. Bütün bölge bayilerini görevlendiririm. Mutlaka bulurlar.
4: İyi olur. Bilirsin kızım her şeyimdir benim.
0: Ah! Ah! Ay!
5: Şunlara bak ya!
3: Ben bu işten çok sıkıldım. Tam aksine ben de çok hoşlandım cicim.
1: İşten mi, yakışıklı kaptandan mı?
3: Aa, Allah kuru iftiradan saklasın.
1: Yok canım, gözlerinle yiyeceksin zavallıyı.
3: Bizim züppelere hiç benzemiyor. Yapmacıksız, özentisiz, haysiyetli ve de gururlu.
1: Git işine be! Açlıktan nefesi kokuyor.
3: Kimseye de muhtaç değil.
1: Yani ne demek istiyorsun sen? Böyle bir erkeği sevebilir misin? Yani evlenebilir misin?
3: İnsan ona güvenebilir.
1: Aa, sen iyice kaçırmışsın be! Ben çekip gidiyorum İstanbul'a. İster balıkçı karısı, ister süngerci karısı olursun. Umurumda bile değil. Allah'ın delisi sen de.

0: Yok. Çalışacağım.
1: Sen beni merak etme. Burada bekle, geleceğim.
0: Peki, beklerim.
2: Hüsnü! Hüsnü! Yardım edin! Babamın durumu çok fena.
3: Durumu ciddi, kımıldatmayın.
4: Hastaneye kaldırsak?
3: Şimdi imkansız. En ufak hareket hayatına mal olur.
0: Yaşayacak mı?
3: Onu bilemem. Serum vereceğiz. 48 saatte komadan çıkarsa tehlikeyi atlatır.

0: Arkadaşlar, durumu ciddi.
1: Allah'ım, Orhan'ın acısını gösterme bize.

0: Gülşen.
1: Orhan, nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
0: Su. Bizi çok, çok korkuttun be oğlum. İnsanın böyle güzel bir bakıcısı olursa kolay kolay ölmez.
2: Arkadaşlar, Allah bağışladı, kurtuldu!
3: Kurtuldu mu?
1: ...insanın sevgisini kazanmak için ne yaptın?
0: Sevdim onu. Çok. Ama çok sevdim.
1: Vallahi billahi zır deli. Bir süngerciye takıldı kaldı. Büyük aşk yaşıyor.
0: Olamaz.
1: Gidin gözünüzle görün. Ben mani olamadım. Kızınıza sahip çıkın Hayri Bey.

sanki kanat açmış, mutluluktan uçuyor. Gözlerine her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan baktım ay, bir ışık verdin. Değişen dünya var, geldin hoş geldin. Kararan baktım ay, bir ışık verdin.

bir o yana, bir bu yana, bir toz gibi savrulmuştum. Aşk yolunda gerçek aşkı bulamadan kaybolmuştum. En sonunda aşkın yalan olduğuna inan.

sanki kanat açmış, mutluluktan uçuyor. Gözlerine her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlümdeki her bir köşe bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya, geldin hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Daha önceleri nerelerdeydin?

0: Bütün gece uyku girmedi gözüme. Hep seni düşündüm.
1: Ben de.
0: Ben...
1: İlk defa böylesine tatlı, insanı sarhoş edici, çıldırtıcı bir duygu hissediyorum. Şuramda. Galiba seni seviyorum.
0: Benimkisi sevdadan öte.
1: Seninle öylesine mutluyum ki.
0: Ben de. Ama senden ayrılmıyor muyum? Bir acı çekiyor yüreğime. Bunun tek çaresi var. Hiç ayrılmamak.
1: Nasıl?

0: Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Pansiyonda, çantamda.
0: Akşama uğrar alırım. Nikah muamelesi uzun sürüyormuş. Ağlıyorsun sen.
1: Mutluluktan.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. İnsan çok sevince ağlar derler. İçimden hep ağlamak geliyor. Hani senden utanmasam... Birkaç saat ayrılacağım senden. Bizim çocuklara sözüm vardı.

Kara burnunu orada ağa atacaklar. O suları benden iyi kimse bilmez. Merak etme, akşama erken dönerim. Hoşça kal.

0: Resmi herkese gösterdim. O saat tanıdılar. Orhan diye bir süngerci sahip çıkmış Gülşen Hanım'a. Salih Reis'in pansiyonunda kalıyormuş.
1: Babanız çok merak etti.
2: Kes! Sana soran olmadı. Hemen hareket edin.

0: Sana veda etmeden ayrılmak zorunda kaldığım için bağışla beni. İlk fırsatta sana her şeyi açıklayacağım. Seni şimdiden özlemeye başladım. Gülşen.
1: Hiçbir açıklama yok bu mektupta. Niçin gitti?
2: Evlat be! Kim bilir ne derdi vardı yavrucağın?
1: Derdini paylaşamaz mıydık reis?
0: Öz kızım gibi sevmiştim.

0: Bir sandalcıyla beraber mi dedin?
1: İt kopuk takımından bir servet avcısı. Zengin kadınların sırtından geçen bir serseri.
0: İnanmam. Gülşen akıllı bir kızdır. Böyle bir serseriye kapılmaz.
1: Ne yazık ki kapılmış. Zamanında kurtarmasaydık, çok yazık olacaktı.
2: Günaydın babacığım, nasılsınız?
0: Beni çok üzdün kızım. Sen benim hayatta tek varlığımsın kızım. Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin. Davranışlarını buna göre ayarla yavrum.
3: Sosyetenin bir numaralı yıldızı Gülşen Kartal. Kendi adını taşıyan kotrasıyla Marmaris'ten döndü. Ünlü sanayici Hayri Kartal'ın kızı, varisi olduğu holdingin kokteylinde gecenin en güzel kızıydı.
4: Zavallı Orhan, meğer peri padişahının kızına tutulmuş.
5: Ne oluyor? Ne var? Reis, ne var senin?
3: Yok bir şey, yok canım.

0: Evlat, üzülme. Üzülme evlat. Sana layık kız iyiymiş.
1: Ona bunun hesabını soracağım reis.

0: Marmaristan'ı döndükten sonra çok değişti. Eski neşesi kalmadı.
1: Almaz mıydı?
2: Almaz
1: şekerim. Valla. Hoş geldin. Hoş geldin. Neler geçiyorsun? Biraz daha
0: kalkın. Bir içki.
2: İstemem. İnan duyunca çok üzüldüm. Bir evinde bir şey yok ya.
3: Yok. İyi ki döndün Marmaris'ten.
0: Marmaris'ten sonra çok değiştin Gülşen.
3: Doğru. Çok, çok tatlı bir rüyadan uyanmış gibiyim.
0: İnsan rüyalarla değil, gerçeklerle yaşar.
3: Sen hiç rüya görmez misin?
0: Hayır.
3: İyi düşün. Mesela patronun kızıyla evlenmek, babamın servetine konmak.
0: Babanın serveti umurumda değil. Ama sen hiç rüyalarından çıkmıyorsun.
3: Senin rüyalarına girmektense cehenneme girmeyi tercih ederim.
4: Beni beklemiyordun sanırım.
3: Yemin ederim seni bir an olsun unutmadım.
4: Geç. Benden nasıl oynadığını, bana nasıl aşk masallarını yutturduğunu düşündün değil mi?
3: Ama ben...
4: Benden başka oyuncak bulamadın mı?
3: Sana hep gerçeği söylemeye çalıştım.
4: Hangi gerçeği? Her şeyin sahte, her şeyin yalan.
3: Sevgim yalan değildi.
4: Sevgin de, aşkın da yerin dibine bassın. Küste!
5: Kim bu adam?
0: Marmaris'teki serseri. Avını evden kaçırınca hırsından kudurdu. Gülşen, canım...
3: Herkesi kendin gibi biliyorsun. Haysiyetli her erkeğin yapması gerekeni yaptı. Bu tokadı çoktan hak etmiştim ben. Ay ne kadar...

0: Şeytan derdi de inanmazdım.
1: Neye inanmazdın?
0: Deli olduğuma. Meğer doğruymuş.
1: Kendine iftira etme kız.
0: Deli olmasam nikahtan önce sana teslim olur muydum?
1: Hı? Yoksa pişman mısın?

0: Hiçbir şey ilgilendirmez beni. Ben ne dersem o olur. İstanbul'a rezil ettin beni. Ben onu bunu bilmem. Ne yaparsan yap. Bu serseriyi damat diye kabul ettiremezsin bana. Bu adam ciğeri 10 para etmez, kadınların sırtından geçinen serserinin teki. Bir düşünsene be! O kim, sen kim? Kapında uşaklık bile edemez. Çok gördük biz böyle servet avcılarını.
1: Beni bütün Marmaris tanır.
0: Beni de bütün memleket. Bırak kızımın yakasını, yoksa mahvederim seni. Adi bir solucan gibi ezerim!
2: Baba! Baba, boşuna sinirlenme. Sakin ol. Sonumuz ne olursa olsun, biz anlaştık. Orhan'la mutluyum baba, onunla evleneceğim. Kimse döndüremez beni bu kararımdan.
0: Ben de kararlıyım kızım. Engel olacağım bu cinayete. Sana gelince ayağını denk al.
1: Elinden geleni ardına koyma.
3: Dert verim ya.
1: Bela bela var.
3: Takmayacaksın.
1: Üzülme be evlat.
3: Takma kafanı. Takma kafanı ya.

0: Hazırlan. Gidiyoruz buradan.
1: Gönderdiğim davetiyeyi almadınız mı?
0: Böyle bir saçmalık yapmana müsaade edeceğimi mi sanıyorsun?
1: Biz birbirimizi seviyoruz baba.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
2: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
3: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
4: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
5: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
6: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
3: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
7: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
3: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
8: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
9: Leyla ile Mecnun yarın 18'de TV4'te.
10: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Unuttum abi.
9: Neyi unuttun ya?
8: Çadırı. Canın sağ olsun.
10: Tulumlar.
8: Boşver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
10: Yok.
11: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
10: O da bizi izler.
12: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
13: Herkese bir halle yoluyor.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

0: Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
2: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
2: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
1: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
2: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Türkiye'nin dört bir yanından harika 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
6: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: O çocukluk hayalini meslek edindi.
9: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
1: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
9: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki...

0: Azim, hedef ve merak çok önemli.
1: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
2: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
3: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
4: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: geçiş töreni Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
1: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
0: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Büyük maç başlıyor.
8: O zaman yerimdeyim.
9: Ming,

0: Zülfiye için, düğüne yetiştireceğim.
1: Düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar.
2: Amcası Abbas Çakır, onun yerine araziyi işletecek.
3: Sadık! Damat!
4: Darısı başına Ahmet kardeş.
5: Hoş geldin yiğidim.
6: İyi ettim değil mi emmi?
3: İyi etmiş.
7: Evi tarlayı elden çıkarıp göç eder.
8: Soldaki taşlık tarlalar kimin?
3: Şahmut zannilen bir herifin.
9: Topal emmin nerede?
6: Köyde kaldı.
10: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
3: Zülfü'yü merak ettik de. Ya,
5: hepsi içeride seni bekliyorlar.
3: Yok yiyelim'i!
6: 100 milyon.
11: Ne 100 milyon mu?
12: Keriz, yarın 16.15'te TV4'te.
1: Hı? Gene mi? Gene mi?
13: Dur yahu dur. Ben heyecandan biliyor muyum?
14: Saniyiz.
13: Sen bırak, ben bakarım.
15: Gülşen, hazır mısın?
16: Biraz kaldı. Orhan, babamla aranda geçenler için çok özür dilerim.
15: Bunda senin ne günahın var? Hem babaların kusuruna bakılmaz. Göreceksin, gelip gönlünü alacaktır senin.
13: Buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun.
17: Size iyi şanslar dilemeye geldim.
15: Çok teşekkür ederiz. Buyurmaz mısınız?
17: Sağ ol. Merhaba Gülşen. Sizden sonra babanızla konuştum. Oldukça yatıştı, yumuşadı.
16: Nikaha gelecek mi?
17: Bilemem ama... Orhan Bey gider, elini öperse mutlaka gelir. Erkeklik sizde kalsın. Çok rica ediyorum, gidin.
15: Gülşen'in hatırı için giderim.
17: Bana güvenin. Göreceksiniz, çok memnun olacak. Mutluluklar.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Böyle bir günde kırgınlık olsun istemiyorum.
0: Açık konuş, kaç para istiyorsun, verelim.
1: Ben buraya alışverişe gelmedim.
0: 10 milyon.
1: Boşuna zahmet etmeyin.
0: 20 milyon.
1: Benim sevgimi satın almaya sizin servetiniz yetmez.
0: Tahmin etmeliydim. Kızımla evlenince nasıl olsa bütün servetim senin olacak. Öyle değil mi?
1: Çok yanılıyorsunuz.
0: Sus! Sus! Konuşma! Sen adi, aşağılık, namussuz her gelenin tekisin!
1: Gülşen'in babasısınız. Size karşı gelemem.
0: Defol! Defol! Defol diyorum sana!

0: Hadi sakal.
1: Ayağına bas Orhan, ayağına bas.
2: Çocuklar, çocuklar.
3: Anlaşıldı efendim. Bir dakika, bir dakika Orhan Bey. Orhan kardeş, emniyete kadar gideceğiz.
4: Niçin? Suçum ne?
3: Hakkında ihbar var. Hayri Kartal'ı öldürmekle suçlanıyorsun. Gel. Gel.
5: Tanıkların dinlenmesine geçiyoruz. Tanık Salih Karayel. Olayla ilgili ne biliyorsanız her şeyi olduğu gibi açıkça anlatın.
4: Orhan'la Gülşen'in babası cinayetten bir gün evvel çok ağır bir tartışmaya tutuştular. Gülşen'in babası Orhan'a gayet ağır laflar etti. Hakaret etti. Ağza alınmayacak laflar söyledi.
5: Cinayetin işlendiği saatte Orhan'ı gördünüz mü?
4: Gülşen'in babasıyla görüşmeye gitmiş. Sonra nikah dairesinde buluştuk.
5: O arada hiç görmediniz mi?
4: Hayır. Hayır efendim.
6: Merhum Hayri Bey'in kızı Gülşen'in şerefine verdiği bir partide bulunuyordu. Aman Allah'ım, birden ortalık karıştı. Sesler, bağırışmalar. Dönüp baktığımda... Ah işte şu adam...

0: Hüseyin'e hakaret etti, sonra tokatladı. Celal Bey'e de yumruk attı. Aman Allah'ım!
1: Sanık, önce Gülşen'in babasından 30 milyon aldı. Anlaştılar. Bu anlaşma gereğince, kendisi Gülşen'le evlenmekten vazgeçecekti.
2: Yalan, yalan söylüyor!
3: Otur!
2: İftira ediyor, yalan!
3: Otur diyorum sana!
2: Devam edin!
1: Gülşen'in babasının genel müdürü olarak ilk günden beri işin içindeydim. Sanık anlaşmaya uymadı. Gülşen Hanım'la evlenince bir gün bütün servete konacağını hesap ettiği muhakkak.
3: ...30 milyonun verildiğine dair elinizde bir delil var mı?
1: Tabii. Ödemeyi Gülşen'in babası yaptı. Bu parayı şirket defterlerinde göstermek, izah etmek güçtü. Sene sonuna kadar hesabı açık bıraktık. Şirket defterleri kontrol edilirse 30 milyonluk açık hemen görülecektir. Bu hususta şirket muhasebecisi de size bilgi verebilir.
4: Cinayet aleti olan su tüfeği üzerinde sanığın parmak izleri vardır. Ayrıca sanık, cinayetin işlendiği saatte nerede olduğunu kanıtlayamamaktadır. O müddet zarfında kendisini gören de olmamıştır.
5: Sanık Orhan Sönmez'in maktul Hayri Kartal'ı taammüden öldürdüğü delil ve tanıkların ifadeleriyle sabit olup... ...hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca 30 yıl ağır hapis. 30 yıl ağır hapis.
0: Bırakın, bırakın beni! Alçak herif! Babamı sen öldürdün, vicdansız herif!

sev nedir bu kahrediş? Kaybolan gençlik mi, hayat mıdır bilemem. Sana bu aşk yollarında mutsuz mu?

0: Hakkını helal et.
1: Helal olsun abi.
0: Yapma be kardeş. Tam 5 sene oldu bu dama düşeli. Hala alışamadın mı?
2: Bana koyan uğradığım haksızlık... ...diğer bir suçum, günahım olsaydı hiç aldırmazdım.
0: Suçsuz olduğuna Allah'a inandığım gibi inanıyorum.
2: Hakimi anlatamadıktan sonra...
0: Evelallah, İstanbul bizlerden sorulur. Allah'ım, dinim hakkı için her işi bırakıp senin davanın peşine düşeceğim. Bana inanıyorsun, değil mi? Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
0: İstanbul'a varır varmaz sana yazacağım. Hadi, eyvallah.
3: Rahatsız etmiyorum ya. Çok yoruluyorsun. Bu işler bir kadına göre değil.
4: Sen karışma.
3: Ne olur. Müsaade et de yükünü biraz paylaşayım. Sana daha yakın olayım.
4: İdareyi ele aldığım son 5 senenin hesaplarını istettim muhasebeden. Korkunç bir açık var.
3: Açık görünen paraların tümü babanızın emriyle sarf edilmiştir.
4: İnşallah öyledir. Harcamaları nereye yaptığına ilişkin bir rapor istiyorum. Sana 2 ay müsaade.
3: Tabii, memnuniyetle, izninizle.
0: Kardeşim Orhan... ...İstanbul'a gelir gelmez senin davanın peşine düştüm. Eş dost 4 elle sarıldılar işi. Gülşen Hanım yengemiz memleketin en büyük holdingi Kartal'ın başına geçmiş. İşiyle evi arasında mekik dokuyor. Bir müdürü var Celal diye. Gece gündüz kızın peşinde. Şimdi sıkı dur kardeş. Senin bir oğlun olmuş. Allah bağışlasın, aslan yavrusu. Nur topu gibi bir oğlan.
5: Anneciğim, baban nerede benim?
4: Çok uzaklarda oğlum. Dünyanın öbür ucunda.
5: Orası neresi?
4: Amerika oğlum.
5: Ne yapıyor orada?
4: Para kazanıyor, senin için.
5: Ben para istemiyorum. Babamı istiyorum.
2: Ben cezaevindeyken bir çocuğum olmuş. Şu anda 4 yaşındaymış. Hiç görmedim oğlumu. Acaba sizden bir hafta izin istesem?
6: Oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin ama... ...izin için gereken süreyi henüz doldurmadın.
2: Biliyorum. Acaba bir babalık yapamaz mısınız bana? İzin sürem dolmadan dönerim efendim. Söz veriyorum. Beni tanıyorsunuz. Güvenin Allah aşkına.
6: Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim oğlum? Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum.
2: Sağ olun.
6: Kendine dikkat et evlat. Sana bir şey olursa... ...bunca yıllık şerefli meslek hayatım sona erer.

0: Alo, buyurun efendim. Celal Bey yoklar efendim. Birazdan gelecekler. Peki efendim. Bağlıyorum efendim, bir dakika. Buyurun, kimi aradınız?
1: Gülşen Hanım'la görüşmek istiyorum.
0: Peki isminiz?
1: Orhan. Orhan Sönmez dersiniz.
0: Bir dakika.
2: Faturaları ne diyeceksiniz?
0: Bir ziyaretçiniz geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor.
2: Kimmiş?
0: Adı Orhan Sönmez'miş.
2: Orhan? Yoksa hapisten mi kaçtı?

0: kaçmadım. İzinle çıktım. Özel olarak görüşebilir miyiz?
1: Boşanma ilamını almadın mı? Artık aramızda hiçbir şey kalmadı.
0: Kaldı. Oğlumuz.
1: Seni öldü biliyor.
0: Yalan da değil.
1: Babasının bir katil. Hem de kendi öz dedesinin katili olduğunu bilmesini istemezsin herhalde.
0: Şu anda ben kendimi savunacak durumda değilim. Nasıl olsa bana inanmadın, inanmayacaksın. Ama beni katil de bilsen, nihayet bir babayım. Oğlumu görmek benim de hakkım.
1: Bu hakkı kaça satarsın? Konuşsana! Sevgileri para karşılığı satmaya alışıksın sen. Utanma! İş hayatında pazarlık olağandır. Ne istiyorsun? Kaç milyon? Nasılsa sonunda gene sözünde durmaz, bana şantaja gelirsin. Babama yaptığın gibi. Konuşsana, ne duruyorsun?
2: Yaktın beni yalancı şahit!
1: Durun!
2: Söyle, ben Gülşen'in babasına şantaj yaptım mı? Yapma! 30 milyon istedin mi? İntikamından kurtulamayacaksın!
1: Durun! Durun! Bunu da babam gibi öldüreceksin! Kara doymadın mı? Defol!

0: Dik tut başını! Öyle bir ipucu bulduk ki sorma! Celal'le Keşnuri arasında bir ilişki keşfettik.
1: Kim o Keşnuri?
0: Cinayet günü Gülşen'in babasının kotrasında tayfaymış. Şimdi beyaz zehre alışmış. Feci halde. Koskoca holding müdürünün bir batakhane faresiyle ne işi olabilir ki? Herifin hayatı kaymış. Zehir ciğerlerini parçalamış. Yolcu, bir yerden 10 para bir geliri yok. Ama her gün, her an... ne isterse buluyor.
1: Celal'le ilgisi ne?
0: Sık sık buluşuyorlar.
1: Aman Allah'ım! Nerede bulunur bu Nuri?
0: Ben seni götüreceğim.

0: Al, dünyanın parasını sızdırdım benden. Bu işi bitirelim artık.
1: Paşa gönlüm bilir. İstersen emniyete gidip bülbül gibi öterim. Ben zaten ölmüşüm. Beni daha ne kadar yaşatır? Ama sen düşün bakalım neler kaybedeceğini. Eyvallah anam.
2: Tut topu tut.
3: Hadi anne at.
2: Hı, çabuk. Şimdi sen bana at.
3: Hoppala.
2: Aa.

0: She shot. Sana bahsettiğim arkadaş. Her malı bulur.
1: Bak abi, ne kuru kesiyor ne yaş. İlle olacak.
0: Kolay bulurum.
1: Çok fenayım abi.
0: Bulurum dedim. Sen paradan bahset.
1: Para kolay abi. Para tonla. Sen emret.
0: Nereden buluyorsun bu arpayı yahu? Aman herifsin be.
1: Mal için bulurum abi.
2: Emniyetten sordum. Bir haftalık mazeret izni almış.
3: Dün köşkün çevresinde dolaşıyordu. Zor kaçırdım Murat'ı içeri.
2: Seni üzmek istemem ama büyük tehlike içindesin Gülşen. Bana kalırsa bir şeyler yapmak lazım.
3: Çocuğu alıp buradan uzaklaşsam?
2: Bana sorarsan Uludağ'a git. Hem izini kaybettirir, hem de biraz dinlenirsin. Yalnız icabında yanında bir erkek olduğunu bilmesi lazım. Seninle geleceğim. Seni korumak benim vazifem.

0: getirdim. Sen de mi abi? Getirdiğini severim. Verin.
1: O kolay. Önce konuş bakalım.
0: Ne konuşayım abi?
1: Babanın hayrına mı veriyorlar lan sana bu parayı ha? Anlat, cinayeti anlat. Hangi cinayeti örtbas etmek için sana para verdiklerini biliyorum.
0: Ne cinayet abi?
1: Yat cinayeti.
0: Ya! Ver! Ver! Ne kadar para istersiniz? Vereceğim, ver! Ver! Ölürüm yoksa! Ya. Yapmayın, ne olursunuz! Yapmayın, ölürüm yoksa verin!
1: Ben 5 yıldır ölüyorum. İşlemediğim bir cinayet uğruna ölüyorum. Daha 25 yılım var içeride. Sen yaktın beni! Sen yaktın! Niçin öldürdün? Niçin? Niçin?
0: Benim günahım yok abi. Cinayeti Celal planladı. Beni alet etti. Vaat etti bana. Bağışlayayım beni abi. Öpeyim. Ayaklarını öpeyim abi. Ne olursun. Ver malımı, öleceğim yoksa. Ne olursun abi.
1: Aman. Celal'e telefon et. Çok önemli bir konu görüşeceğim seninle de.
0: Anlaşıldı. Celal bugün Uludağ'a gitmiş. Gülşen Hanım'la birlikte gitmişler.

0: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
1: Param bitti.
0: Daha iki gün önce tomarla verdim.
1: Bilmez gibi konuşma. Para mı dayanır be? Altından 100 kere kıymetli.
0: Şu anda yanımda para ne arar?
1: Otel o kadar uzak mı yani?
0: Öğleden sonra şu tepede bekle. Teleferiğin yanında. Oraya getiririm. Kimsenin seni yanında görmesini istemiyorum, tamam mı?
1: Tamam, anlaşıldı abicim.
2: Hadi anne, çabuk!
3: Tamam, tamam.
4: Sen de benim gibi yap.
3: Hop, böyle atacaksın.
4: Hadi, topla karları, topla, topla.
3: Aferin.
2: Uyamadı.
3: Ay, bir daha. Kalk, kalk, çabuk kalk. Hadi. Böyle top yapacaksın. Hop, atacaksın. Hadi.
2: Hey, vurdun.
3: Aferin sana.
2: Anne, niye durdun? Hadi anne! Hani kar topu yapıp atacaktın?

0: Parayı getirdin mi?
1: Artık paraya ihtiyacın olmayacak.
2: Delirdin mi sen?
1: Ayağımın altında fazla dolaşmaya başladın Nuri.
2: Hayır! Yapamazsın! Yapamazsın bunu! Hayır! Hayır, yapamazsın!
1: Ne yazık ki tetiği çekmek zorundayım. Yat cinayeti çok pahalıya patladı bana.
2: Hayır! Yapma! Yapma! O işi sen planladın. Gerçek katil sensin.
1: Doğru. Ama bunu kimse bilmeyecek artık.

0: Yapma. Yalvarırım yapma.
1: Hayatımı yıktın.
0: Her şeyi, her şeyi telafi ederim. Milyonlar veririm sana. İstediğin kadar para. Yalvarırım, kıyma bana.
1: Kaybolan yıllarımı da verebilir misin? Aşkımı, umutlarımı geri verebilir misin?
0: Ne istersen, ne istersen veririm. Seni yurt dışına kaçırırım. Orada krallar gibi yaşarsın. Yalvarırım, ateş etme, kıyma bana, ne olur.
1: Karşılığında ne istiyorsun, söyle.
0: Sadece sırrımı saklamanı. Gülşen'in babasını benim öldürttüğümü kimse bilmesin yeter.
2: Alçak!
3: Koşun, yakalayın!

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
2: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
8: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
8: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilyenin

0: yaz hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: Buzlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
2: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
3: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
4: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
5: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
6: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
2: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
7: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
4: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
1: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
4: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
2: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
8: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
9: Leyla ile Mecnun yarın 18'de TV4'te.

0: Albertina Müzesi'nden çıkıyor, Viyana'daki en büyük saray bahçelerinden birini görüntülüyoruz sizler için.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler yine şöyle bir nostalji yapalım istiyoruz. Görmüş olduğunuz bu bahçe Avusturya Macaristan İmparatorluğu esnasında o yıllarda tabii ki hükümdarın kullandığı özel bahçelerden bir tanesi. Viyana'da bütün parklar halka açıktı o yıllarda. Sadece bu park krala aitti. Arkamızda şu anda görmüş olduğunuz büyük taş bina ise yine bir barok mimari ve şu anda kütüphane olarak bir kısmı müze olarak kullanılıyor. Tabii eski dönemlerde kışlık saray olarak kullanıldığını öğrendik diyoruz. Hakikaten bir akşamı burada tamamlayacağız. Hava yavaş yavaş kararıyor. Bizler kameralarımızı kapatacağız. Akşam yemeğine doğru yol alacağız. Viyana turundan bugünlük bu kadar diyoruz ve yarın Avusturya'yı sizler için gezmeye devam edeceğiz.

0: Sanat Tarihi Müzesi'nde Rafael Salonu'nu ziyaret ediyoruz. Bu ünlü ressamın harika eserleri sergileniyor bu salonda.
1: Bu keyifli müzeden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Viyana'daki müze turumuzu tamamladık, akşamı bulduk. Akşam yemeğinde keyifli bir ortamdayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da, Viyana'da ilk akşamımızı yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer özel bir restoran, Salon Plafon adını taşıyan bir mekandayız. İşte görmüş olduğunuz gibi ambiyans çok çok güzel. Özel yemekler olduğunu söylediler ve bakalım bu akşam bize neler sunacaklar. Sundukları her şeyi sizlerle paylaşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Viyana'da akşam yemeğine davetlisiniz.
0: Viyana Turizm Ofisi yetkilisi Florian'da söz.
2: Speaking for tourism, I think there's been an excellent relationship. Speaking for Vienna only, we've seen steady growth at, by month, also quite some impressive growth. We can say that Vienna is Vienna's popularity among Turkish travelers keeps growing, has been growing, and we are very glad about that. It's holiday season in Vienna. The city is lit up in festive lights. If you do have a chance, come to Vienna, join us for a day, for a few days, for a week. We're ready for you. Welcome to Vienna. We look forward to seeing you here.
0: Ve Viyana'da keyifli bir akşam yemeğindeyiz. İşte Avusturya'nın önemli yemekleri masamız.

0: akşamı daha tamamlıyor. Viyana turuna yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz diyoruz. Avusturya turunda ikinci günümüzdeyiz. Viyana'daki turumuza yepyeni bir sabaha uyanarak devam ediyoruz. Jale Hanım'la birlikteyiz. Viyana sokaklarını kendisiyle dolaşacağız.
1: Viyana bildiğiniz gibi Avusturya'nın baş şehri. Çok nazik, çok güvenli bir şehirdir. Yaşaması, hakikaten yaşama imkanları çok güzel olan bir şehir. Osmanlılarla tabii ki tarihimiz de, buradaki tarih ve Osmanlı tarihi çok yakın. Habsburg İmparatorluğu burada o zamanlar Osmanlılarla hem arkadaştı hem de düşmandı bildiğimiz gibi. 1500 ve 1600 yıllarında yani 200'e yıla yakın Osmanlı İmparatorluğu'yla Habsburglar hem hakikaten bir yandan anlaşmışlardı, bir yandan da tabii ki savaşları olmuştu. 1683 yıllarında bildiğimiz gibi son savaştan sonra Osmanlılar Viyana'dan vazgeçtiler diyelim. Ve 1918 yılına kadar da Habsburg İmparatorluğu Viyana'da krallığı vardı. 1918 yılından sonra da Cumhuriyet kuruldu. Avusturya 1938 yıllarından itibaren maalesef Nazi rejimine, onların Nazilerin eline geçti. 1945 yılında da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da 2. Cumhuriyet kuruluna kadar da tam serbest bir ülke değildi. Ama 1955 yılından itibaren hani çok zengin olan, hala bugün çok çok zengin olan bir ülke ve kültür açısından olsun, müzik açısından olsun, yaşama açısından olsun bugün dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi.
0: Peki şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlar. Viyana'ya geldiklerinde en fazla gezmeleri gereken, mutlaka görmeleri gereken 3 yer neresi olabilir?
1: Tabii ki birinci Viyana. Birinci Viyana bugün Viyana'nın en eski bölgesidir. En güzel binaların olduğu yerdir. İkincisi tabii ki Belvedere Sarayı'dır. Belvedere Sarayı'nın hem bahçesi çok güzeldir hem sarayları çok güzeldir. Üçüncü de bence tabii ki Schönbrunn Sarayı. Yani buradaki kralların yazlık sarayıdır.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Viyana gezimiz boyunca Jale Hanım'la beraber dolaşacağız yine. Ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenlerimiz hiçbir yere ayrılmayın. Viyana turumuz devam ediyor.

0: Viyana turunda şimdiki durağımız Kahramanlar Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana'da ikinci gün ve şu anda bulunduğumuz yer Kahramanlar Meydanı. Bu meydanın tabii ki birçok önemli yanı var. Arkamızda görmüş olduğunuz büyük heykel 2. Osmanlı kuşatmasında Osmanlıları mağlup eden krala ait, prense ait diyebiliriz. Tabii ki bu meydanın bir başka özelliği de 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in meşhur 2. Dünya Savaşı belgesellerinde Avusturya'ya gelip konuşma yaptığı alan bu nokta olması. Arkamızda görmüş olduğunuz o balkonda Hitler konuşmasını yaptığında binlerce Avusturyalı burada onu dinlemişti. Ve Avusturya'nın Nazi İmparatorluğu'nun bir parçası olduğunu bu meydanda bilgi olarak vermişti Avusturya halkına Hitler diyoruz ve bu meydanı sizler için gezmeye devam ediyoruz.

0: Burası da Krallık Sarayı.
1: Hofburg yani Krallık Sarayı'nı gezmeye devam ediyoruz. Burası Orta Çağ'dan kalma bir şehir elbette. Ve Avrupa'nın en önemli imparatorluklarından birinin de başkenti. O yüzden her bina birbirinden değerli ve eski. Arkamda görmüş olduğunuz bina ise 1300'lü yıllardan kalma. Bölgenin en eski ve ilk binası diyebileceğimiz binası. Ve zaten görmüş olduğunuz gibi Avrupa miras işareti var üzerinde. Yani önemli koruma altında bir bina diyebiliriz. Eski yıllarla ilgili bir başka bilgi de işte arkamda görmüş olduğunuz bu kapı elbette akşamları kapanıyordu dışarıdan gelen saldırılara karşı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz hemen arkamızda yer alan bölgede de şu anda bir köprü ve o köprüden geçerek binaya ulaşılıyor. Su doluyordu ve o hendek düşmanın içeriye girmesini engelliyordu. Tam bir ortaçağ binası diyebiliriz. Şehirde zaten tam bir ortaçağ şehri. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyeyim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Muhammed. Bir proje kapsamında buradayız. Sizlere denk geldik. Yarışmanıza katılmak istedik. Hangi proje kapsamında? Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu bir proje diyelim.
0: Siz görev alıyorsunuz orada?
2: Ben üniversitede akademisyenim. Öğrencilerimizle birlikte bu projeye dahil olduk.
0: Hangi üniversiteden geldiniz? İstanbul'dan mı? Hangi?
2: Yok, hayır. Şehir dışından, farklı bir üniversiteden İstanbul'da projemizi gerçekleştirmek üzere buradayız. Öğrencilerimizle birlikte geldik. Yarışmanıza tanık olduk, katılmak istedik. Bir öğrencimizle katılmak istedik ve beni yenebileceğine inandığım öğrencimize katılalım dedik.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: İlk defa mı İstanbul'a geliyorsunuz?
2: Yok, daha önce de gelmiştim. Bulunmuşluğum var, evet.

0: Hoş geldiniz. O zaman öğrencinize yani rakibinize geçelim ilk defa. Öğretmen öğrenci bir rekabet göreceğiz şu anda sevgili izleyenler ekranlarımızda. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Ben Gizem Nur. Diyarbakırlıyım. Hocamızla proje kapsamında buraya geldik. Yarışmak istedik. Yarışmamıza katılmak istedik. Öyle.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. O zaman hazırsanız ben ilk sorumla başlamadan önce bir iddia duymam gerekiyor hocam.
2: Buyurun.
0: Sizce siz mi kazanırsınız, öğrenciniz mi kazanır? Ne diyorsunuz?
2: Yani öğrenciye yenilmek bir hoca prestij tarafından açısından çok hoş karşılanmasa da yenmek de ne kadar etik olur orası da tartışılır.
0: Tartışılır diyorsunuz.
2: İyi olan kazansın diyelim.
0: İyi olan şans biliyor musun?
2: Biliyorum tabii ki.
0: Peki o zaman size geçelim efendim. Sizce kim kazanır?
1: Hocamız kesinlikle. Başka bir şey demiyorum.
0: Kendine inanmıyor musun? Kendine güvenmiyor musun? Güzel.
1: Kendime bu konuda hiç güvenmiyorum açıkçası.
0: Evet gerçekten çok güzel bir rekabet görecekmiş sevgili izleyenler. O zaman senin de şans dilediğini ve kendine güvendiğini düşünerek evet, yarışmaya başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Peki. Hazırsanız efendim ilk sorum geliyor. Butonlara ilk önce basan ve doğru cevabı veren bir puan kazanır. En fazla puanı toplayan da bir sonraki etaba geçmeye hak kazanır diyelim.
2: Ya
0: serbest değil. Eğer kopyadan yakalanırsak maalesef diskalifiye olursunuz. Sorum geliyor efendim. Mahalle maçlarında büyük taşlar ne için kullanılır? Tek ses geldi.
2: Kale direklerini belirlemek için.
0: Kale için kullanılır. Doğru cevap. Caman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Tabii siz kız çocuklar olarak çok da maç yapmıyorsunuz.
1: Evet,
0: çok da bilginiz olmayabilir bu konuda. Ama genelde izlersiniz erkekler maç yaparken.
1: Yok.
0: Erkek izlemiyor musunuz?
1: Yok.
0: Hiç maça, futbola alakanız yok.
1: Peki.
0: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Tavuk, horoz, hindi ve tavşan gibi hayvanların barındığı yere nedir? Çift ses geldi.
1: Kümes.
0: Kümes. Doğru cevap. Alkışlarımızı Gizem Hanım'a göndermiş olalım efendim. Bire birlik bir eşitliğimiz bir puan tablomuz var. Geldik üçüncü sorumuza. Türkiye'de yoğurt ile yapılan ünlü soğuk çorbanın adı nedir? Henüz butonlara basan olmadı. Efendim?
1: Ezogelin.
0: Ezogelin. Yoğurt ile yapılan.
1: Evet bu değil miydi?
0: Yanlış cevap gelelim hocamıza.
2: Ayran aşı.
0: Ayran aşı. Ayran aşı. Kocaman alkışlarımızı göndermiş.
2: Mutfak olduğu için Gizem'e bırakmak istedim ama yine dönüp dolaşıp soru beni buldu sanırım.
0: Peki ezogelin nasıl yapılıyor biliyor musun?
1: Hiçbir şekilde yemekle alakam yok.
0: Yok mu? Peki. Gelelim artık dördüncü sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuzla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'nin en kuzeyde yer alan ili hangisidir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili
2: ben
0: izleyenler.
2: Ben kabet olursun istiyorum.
0: Evet, Gizem. Yok mu? Evet, henüz butonlara...
2: Sinop.
0: Sinop. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım. Ve 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Gizem Hanım'ı bu soruyla uğurlamış olacağız. Gizem
2: Hanım. Finale taşımak istedik, olmadı. Efendim? 2-2'nin son sorusuna finale kalsın istedim de olmadı. Pas geçemiyor muyduk bu arada?
0: Pas, ikiniz de bilemeseydiniz pas geçebiliyordunuz ama doğru cevap aldığımız için peki, maalesef pas geçemiyoruz.
2: Evet,
0: olsun sağlık olsun diyelim. Gizem bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Zaten hocamızın kazanacağını biliyordum. Hiç de uzatmaya gerek yok.
3: Gönüllerin kazanmıştır.
0: Peki efendim. O zaman bizler Muhammed Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler Muhammed Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Muhammed Bey rakibini yani öğrencisini 3-1'lik bir puan tablosuyla mağlup etti. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani başlangıçta da söylediğim gibi sonuç her ne olursa olsun bir tarafı mutluluk bir tarafı da kısmen üzünlü olacaktı. Ben kaybetseydim prestij açısından sorun oluşabilecekti ama diğer taraftan öğrencimi de yenmek istemezdim doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Ama yine de güzel
2: ama başlangıçta da dediğimiz gibi hak eden kazansın dedik. Hak ettiğim için İkinci tura ben geçtim.
0: Evet. Şimdi sağlık Muhammed Bey, diyelim. İkinci buyurun. Turumuzda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ne düşünüyorsunuz bu etapla ilgili?
2: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Artık tek başına yarışıyorsun diyelim. Peki. Sizi daha fazla tanıyalım. Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Birazcık kendinizi bize anlatın.
2: Yani ben klasik bir erkek olarak futbol oynamak, izlemek, onun dışında müzik dinlemek, kitap okumak, bu tarz şeylerden hoşlandığımızı söyleyebilirim.
0: Bu kadar.
2: Bu kadar.

0: zaten.
1: Peki. Peki o zaman hazırsak hızlıca yarışmamıza geçelim isterseniz.
0: Buyurunuz.
1: İlk sorum geliyor. Efendim ilk sorumuz bir şarkı sözü. Dam üstüne çul serer, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Bilmem nokta nokta kimi sever, a Leylim, Nenni de kınalım.
0: Yar kimi sever.
1: Yar kimi sever, daha süreme başlatmadan cevap gelmiş oldu. Kocaman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler ve bu şarkıyı da Muhammed Bey'den duyalım bence. Kocaman alkışlar Muhammed Bey'e gelsin sevgili izleyenler, evet.
0: Dam üstüne.

0: Yani
1: kocaman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Sesiniz de çok güzelmiş bu arada.
0: Estağfurullah.
1: Ne kadar dal çakıyorsunuz Muhammed Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Geldik ikinci sorumuza, bir bilmecemiz geliyor efendim. Gelir geçer sahilden, tuzlu suyu taşır içinden. Süremiz başladı.
0: İpucu yok mu?
1: Aslında denizlerde olur. Nedir bu denizlerde olan şeyler?
0: Vapur.
1: Yani daha doğal olay, doğal bir olay efendim. Süremiz geçiyor.
0: Dalga.
1: Dalga. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Muhammed Bey'e göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verebilirseniz efendim, üçüncü etaba geçmeye hak kazanmış olacaksınız diyelim. Gelelim artık bu etabın son sorusuna. Sorum geliyor. Bağbak nokta nokta olsun, yemeğe yüzün olsun.
0: Hiç duymadım.
1: Hiç duymadım.
0: Evet.
1: Süremiz geçiyor.
0: Bir daha tekrar edelim.
1: Bağbak nokta nokta olsun, yemeğe yüzün olsun.
0: Bağbak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun.
1: Bağbak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı tekrardan Muhammed Bey'e göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün
0: yüzündeki kafiyeden yakaladım sanırım. Ama bir kulak aşinalığı da ufaktan vardı diyebilirim.
1: Oradan çıkartabiliriz. Evet. Bağdır, üzümdür. Efendim kocaman alkışları tekrardan Muhammed Bey'e gönderdik. 3'te 3 yaptık. Bu etabın ödüllerini kazanmış olduk. Hemen ben hızlıca ödülümüzü size takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmalık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Dileğiyle. Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı? Devam.
0: Öğrencilerimiz karar versin ona.
1: Arkadan devam sesleri geliyordu hocam.
0: Peki devam diyelim o zaman.
1: Efendim bizler Muhammed Bey ile birlikte artık 3. etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Muhammed Bey ile birlikte artık 3. etaptayız. Muhammed Bey.
0: Evet.
1: 2 etaptır çok güzel gidiyoruz. Ne hissediyorsunuz, neler söylemek isterseniz?
0: Yani bence biraz şansım da yardımcı oldu diyebilirim. 2. etapta 3 sorunun 2 sorusunu... Biraz sizin yardımınız, biraz da şans yardımıyla diyelim. Geçtik bir şekilde hasbelkader.
1: Şimdi bu etabımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim size bu etapta spordan mı soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
0: Genel kültür, genel rica edelim.
1: O zaman genel kültür zarfımı açıyorum ve bakıyorum. Bakalım bu etapta Muhammed hocamızı neler bekliyor sevgili izleyenler. Şimdi... Bu etapta bizden bir joker hakkı da kazandığınız, takıldığınız tek bir soruda. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz ya da telefonla birini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli.
0: Okay.
1: Ve tek cevap hakkımız var. Yani verdiğiniz cevabın ardından eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Süremizde bulunmamaktadır bu etapta.
0: Tamam.
1: Hazırsanız ilk sorumla başlayabilirim.
0: Buyurun.
1: Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir?
0: Tiyatro terimleriyle pek aram yok.
1: Joker hakkımız duruyor. İstersek ilk sorumuzda da kullanırız. Harf alamıyoruz ama joker hakkımızı istersek ilk soruda da kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Burada herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birini arayıp yardım
0: uzun uzun söyledikleri...
1: Tiyatro terimlerini düşünün. Aslında gündelik hayatta da çok kullanılan terimlerden bazıları kulak aşinalığı olabiliyor.
0: Solfej hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ama

0: Etrafta izleyenlere danışma, Joker hakkını kullansam mı bilemedim.
1: Var mı? Evet, şu anda Muhammed Bey bir evet, düşünüyor etrafta, şu an Joker'imi
0: etrafta
1: kullansam.
0: Etrafta izleyenlerden...
1: Alalım mı Joker hakkını?
0: Cevap alma, ha, evet.
1: Kullanalım. Peki kime sormak istiyorsunuz efendim?
0: Kime sormak istiyoruz? Tiyatroyla arasının iyi olduğunu düşündüğüm öğrenciye sormak istiyorum.
1: Tamam, o zaman hanımefendiyi buraya alalım. Evet, tekrardan rakibinize sordunuz. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız tekrardan?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Evet, ilk etapta kaybettiniz.
0: Hiç bilemese de bunu bilecektir diye umut ediyorum.
1: Evet, hocamıza yardımcı olmak için ilk sorudayız. Evet. Var mı bir cevabınız?
2: Tirat diye düşünüyorum.
1: Tirat diye düşünüyorsunuz, evet. Emin misiniz?
2: Eminim.
1: Çok teşekkür ederiz, hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Evet, Muhammed Hocam.
0: Evet.
1: Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir diye sordum. Joker kullandık. Tirat cevabı geldi. Tirat cevabını kullanacak mısınız yoksa başka bir cevabınız
0: evet.
1: Var mı hocam?
0: Yok, öğrencime teşekkür etmekle birlikte cevabın tirat olduğunu söylemek istiyorum ve eminim.
1: Evet, tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir diye sorduk. Joker'imizi kullandık. Tirat cevabı geldi. Acaba tirat doğru cevap mı sevgili izleyenler? Eğer doğru cevapsa ikinci sorumuza hızlı bir şekilde geçmiş olacağız. Joker'imizi kullandık ve artık bu etap bu sorudan sonra Joker hakkımız bulunmamaktadır. Efendim tirat doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı
0: güzel.
1: Hocamıza göndermiş olalım.
0: Joker'imize tekrardan teşekkür ediyoruz.
1: Evet, bizler de teşekkür edelim. Geldik artık ikinci sorumuza. Ülkemizde bulunan ve dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir?
0: Ülkemizde bulunan ve?
1: Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Aslında asma köprüdür, düşünebilirsiniz.
0: Karşı orta açıklıktan kastımız eni mi? Hı? Yoksa uzunluğu mu?
1: Uzunluk olarak. Yani uzunluksa... şey olarak yani orta açıklık dediğimiz olay...
0: Ya şerit uzunluğu
1: kara, kara... Karadan karaya bağlantı olarak düşünebilirsiniz.
0: He. Osman Gazi mi? Köprüsü, Çanakkale ya da Osman Gazi. Boğaz Köprüsü olduğunu düşünmüyorum. 1,5 kilometre kadardı. 1450 metreydi diye hatırlıyorum. Çanakkale ya da Osman Gazi arasındayım. Ama sanırım Çanakkale Köprüsü daha uzundu.
1: Emin mi?
0: Cevabımı Çanakkale Köprüsü olarak söylemek istiyorum ve eminim.
1: Peki. Bir cevap geldi. Ülkemizde bulunan dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir diye sorduk. Çanakkale Köprüsü cevabı geldi. Eğer Çanakkale Köprüsü doğru cevapsa artık üçüncü ve son sorumuza geçmiş olacağız. Efendim büyük ödül için yarışıyoruz. Çanakkale Köprüsü doğru cevap mı? Doğru cevap 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Muhammed hocamıza göndermiş olalım. Evet artık üçüncü etabın son sorusundayız. Dünyanın en büyük çölü hangisidir?
0: Sahra Çölü.
1: Sahra Çölü cevabından emin misiniz?
0: Eminim.
1: Peki. Çok hızlı bir cevap geldi. Genel kültür olarak bayağı iyisiniz o zaman.
0: Yani teveccühünüz diyelim.
1: Tabii doğru cevapsa efendim. Dünyanın en büyük çölü hangisidir diye sorduk. Sahra Çölü cevabı geldi. Eğer Sahra Çölü doğru cevapsa büyük ödülü şu an... Bu etapta kazanmış olacaksınız. Efendim Sahra Çölü... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Muhammed Bey'e göndermek istiyorum efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabı da çok güzel ve başarılı bir şekilde tamamladık diyebilirim. Ben artık büyük ödülü almak istiyorum efendim. Evet ödülümüz geldi.
0: Evet
1: efendim,
0: teşekkür ederiz.
1: Size bu ödülü vermeden önce isterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz.
0: Evet. Nasıl olacakmış?
1: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Nasıl olacak? Hemen hızlıca anlatıyorum. Son
0: deniyorum.
1: Bir etabımız risk etabımız var. Risk alarak bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz.
0: Hı-hı.
1: Tek bir soru, tek bir cevap ama cazip bir teklif olabilir diye düşünüyorum.
0: Parayı öğrencilere bağışlayacağım için kararı onlara bırakıyorum.
1: Tek bir soru. Tek bir cevap, risk etabı, parayı ikiye katlamak da çok güzel geldi şu an kulağıma benim. Bilmiyorum sevgili izleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız?
0: Ben gerçekten samimi bir şekilde kararı gençlere bırakıyorum.
1: Risk etabına geçelim mi, geçmeyelim mi? Ama daha fazla kazanma şansı risk etabında. Tabii kaybetmek de var ama o da...
0: Yani aza kanaat etmek gerekir, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz derler. Tabii meblağ önemli değil. Önemli olan burada sizlerle yarışmak ve sizlerle tanışmak.

0: Uçmaktı ve güzel bir anı biriktirmekti. Sanırım onları da gerçekleştirdik.
1: Riske tavına dolayı geçiyoruz yani anladığım kadarıyla.
0: Öğrenciler geçmeyin diyor. Ben kararı onlara bırakmıştım.
1: Peki hocam.
0: Geçmemek geçmeyelim. Daha sağlıklı duruyor.
1: O evet. Zaman güle güle güzel günlerde kullanmanızı
0: dilerim. Teşekkür ederim.
1: Kocaman alkışlarımızı hocamıza göndermiş olalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok güzel yarıştık. 3 etabı da çok başarılı bir şekilde geçtiniz.
0: Teşekkür neler ederim. Böyle bir imkanı sunmuş olduğunuz için kamera arkasındaki çalışan arkadaşlara ve siz değerli sunucumuza teşekkürü bir borç bilirim. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar dilerim. Kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim.

0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Nurcan Polat, 31 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Neler yapıyorsun Nurcan?
1: Şu an çalışmıyorum. Bir çalışma sürecim vardı. Sonrasında dinlenmeye karar verdim.
0: Şu an dinlenme evresindeyim.
1: Evet, şu an dinlenme evresindeyim. Hobilerle uğraşıyorum. Seramik yapımıyla uğraşıyorum şu sıralar.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. O anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Bu şekilde. Hı-hı. Tekrardan hoş geldin.
1: Teşekkür
0: sefalar
1: ederim,
0: getirdin diyelim. Hemen rakibine geçelim. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Tuğba Can'dan Marmara Üniversitesi'nde son sınıf matematik öğretmenliği okuyorum. Konyalıyım. Bu şekilde.
0: Bu kadar.
2: Evet.
0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Nurcan Hanım.
1: Evet.
0: Sence kim kazanır? Kim?
1: Yani sorularda talihli olan kazanır diye düşünüyorum.
0: İddiam var mı?
1: Yani
0: rakibi,
1: çok...
0: rakibe bir bak bakayım. Rakibi güçlü mü?
1: Yarışmanızı çok izliyorum. Kanalınızdaki yarışmaları da çok izliyorum. Yani denk geldiği sürece yapabiliyorum, bilemiyorum. Rakibim de gayet başarılı.
0: Biliyorsun.
1: Evet, matematik okuyor zaten.
0: Ama matematikten soruların gelmesi lazım mı acaba?
2: Umarım öyle olur.
0: Gelelim rakibe. Şans bile dilemedi rakibin sana.
2: Yani...
0: Ne diyorsun? Bu rakip dişli gibi duruyor bak.
2: Dişli gibi duruyor, evet.
0: Evet. Çok da yarışma izliyormuş, tecrübeli. Sen izliyor musun yarışma?
2: Ben çok izlemiyorum açıkçası ama 4 sene önce arkadaşımla birlikte burada gezerken sizin yarışmanıza denk gelmiştik. Arkadaşım yarışmıştı sizin yarışmanızda.
0: Yine bizim yarışmamızda.
2: Evet, yine sizin yarışmanızda. Sizi görünce ben de aklıma geldi. Hemen ona attım, katıl dedi bana. Ben de katılayım bir deneyim
0: tekrardan
2: dedim.
0: Tekrardan hoş geldiniz dedim. Nasip demek ki 4 yıl sonraymış.
2: Evet.
0: Peki sence kim kazanır?
2: Yani umarım ben kazanırım. Şans diliyorum rakibime de.
0: Yine de şans diledi sana, biliyor musun? Sen dilemedin.
1: Ben yani aklımdan uçtu benim o.
0: Olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Arkadaşlar hazırsanız ilk sorumuzda. Başlıyoruz. Sorum geliyor. Aman aman butonlara basmayı unutmayalım. Sorum geliyor. Hangi şehrimiz Avrupa ve As... Daha sorumu okuyamadım. Kim bastın? Nurcan. Evet. Şey Tuğba.
2: Tek bu oluyorsun.
0: Evet.
2: Hangi şehrimiz?
0: Evet. Duyduğun kadarıyla
2: Avrupa...
0: cevaplaman gerekiyor.
2: Aa,
0: evet.
2: Onu bilmiyordum ben.
0: Artık öğrenmiş oldun.
2: Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya'dadır?
0: Daha demedim. Diyemeden cevap geldim.
2: Bir cevap. Edirne diyeyim.
0: Edirne yanlış cevap. Nurcan Hanım'a soruyu okuyalım tekrardan. Risk almıştın sen. Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görür?
1: İstanbul.
0: İstanbul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Demek ki neymiş?
2: Basmayacakmış değil mi?
0: Masada bilirsin. Risk almak tamamen
2: yani,
0: sende.
2: Bilmiyordum ben bunu işte.
0: Olsun öğrenmiş olsun. Oldun derim. Peki.
2: Olsun
0: şu an. Evet şimdi. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Efendim 1-0'lık puan tablomuz var ama önümüzde daha 4 sorumuz daha var. Hiçbir şey için erken değil, hiçbir şey için de geç değil diyelim efendim sorumuz geliyor. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir? Efendim çift set geldi.
1: Kanlıca yoğurdu.
0: Kanlıca yoğurdu, yoğurt. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
2: Kaybediyorum.
0: Ne oldu sana?
2: Matematik soruları sorun.
0: 2+2 kaç eder?
2: 4.
0: Doğru cevaptı. Ama şu anda matematik sorularım sanki çok yok gibi.
2: Olsun.
0: Belki gelir. Bir sonraki etapta gelir.
2: İnşallah.
0: Hiç belli olmaz. 2-0'lık puan tablomuz var. Bu soru senin için çok önemli. O yüzden yok bu soruya yani. Doğru cevap vermen rakibin açısından biraz kötü de olsa senin için çok önemli olacak. Efendim sorumuz geliyor. Bir kimsenin ödemediği borcu için adli bir kuruluş yoluyla yerine getirilmesi...

0: işlemine dedik, kestik.
1: İcra.
0: İcra. Doğru cevap. Ne denir olacak bu sorumuz? Kocaman alkışlarımızı Nurcan'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3-0'lık bir puan tablomuz var Tuğba.
1: Kaybettim sanırım.
0: Tuğba sanırım değil, galiba kaybettim. Evet. Olsun Tuğba, çok keyifli bir yarışma oldu.
1: Evet.
0: Güzel de bana bırakmış oldun. Evet. Belki bir 4 sene sonra yine görüşürüz.
1: Yine belki, evet. 4'te 1.
0: 4 sene sonra evet. Belki bu sefer arkadaşı da birlikte alırız.
1: İnşallah.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin veya rakibine?
1: Yani tatlı bir anıydı benim için. Başarılar diliyorum ona da.
0: Çok teşekkür ederiz Tuğba. Hoşça kal. Efendim bizler Nurcan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nurcan Hanım, rakibinizi 3-0'lık bir galibiyette mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı alalım.
1: Çok tatlı bir yarışmacıydı. Sorular benden yana çıktı. Yani çok okumaktan ve sürekli yarışma izlemekten kaynaklısın. Biraz antrenmanlıyım diye düşünüyorum.
0: Peki televizyonda izlemek mi daha zor, yarışmak mı daha zor? Genelde bunu soruyorum
1: izleyen seyircilerimize. Televizyonda şu heyecan olmadığı için daha rahat tabii. Şu an birazcık heyecan var. Evet. Artı soruları kaçırmamaya çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Güzel bir yarışma oluyor Nurcan Hanım. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var efendim. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecemiz var. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Başlayalım mı?
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: İlk sorumuz bir bilmece sevgili izleyenler, sorum geliyor. Sabah gelir, akşam gider, her yeri aydınlık eder.
1: Güneş.
0: Süren başlamıştı. Güneş. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Nurcan Hanım bu şekilde kazanmış oldum. Gelelim ikinci sorumuza. Şarkılarla aranız nasıl? Sanki çok iyi gibi duruyor. Ben öyle görüyorum.
1: Severim.
0: Seversiniz. Evet. Söylemeyi ve dinlemeyi.
1: Dinlemeyi severim.
0: Söylemeyi severim.
1: Söylemede biraz çekimserim.
0: Birlikte belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
1: Bakalım gidişata göre.
0: Peki o zaman efendim sorum geliyor. Pazara kadar değil, mezara kadar, gelirim seninle fizana kadar, ayrılmak yok en son gün bile, nokta nokta bizi yazana kadar.
1: Tarih bizi yazana kadar.
0: Tarih bizi yazana kadar, süreni daha başlatamadan cevabı geldi. Efendim doğru cevap tarih olacaktı. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Nurcan Hanım'a göndermiş olalım ve ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu. Ve ufak da olsa bence Nurcan Hanım'dan bu şarkıyı duyabiliriz. Kocaman alkışlar Nurcan Hanım için gelsin. Buyurun efendim. Nasıldı?
1: Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok en son gün bile. Tarih bize yazana kadar.
0: Kocaman alkışlar tekrardan Nurcan Hanım'a gelsin. Bu özgüvenim sesimizde gayet çok güzel. Efendim. İkinci sorumuzu bu şekilde geçtik. Artık üçüncü ve bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Demir nokta nokta dövülür. Süremiz başladı.
1: Tavında.
0: Demir tavında dövülür. Doğru cevap. 3'te 3 yaptık. Bu sorunun ödülünü de kazanmış olduk ve ben artık bu etabın ödülünü size takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle ben kocaman alkışlarımı sizlere gönderiyorum efendim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
1: Devam edelim.
0: Edelim.
1: Evet.
0: Efendim bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız diyebiliriz. Nurcan Hanım nasıl geçiyor etaplar?
1: Keyifli geçiyor. Sorular bildiğim yerden geldi. Memnunum o konuda.
0: Bakalım üçüncü etapta sizi neler bekliyor? Kısaca evet. Hızlıca anlatalım. Efendim elimdeki zarflarda size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim size bu etapta tarihten mi soralım? Hayvanlar alemine mi geçelim yoksa Yeşilçam'a geçelim?
1: Üçü de sevdiğim alanlar.
0: Peki hangisine daha iyisiniz? Hayvanlar alemi, tarih ve Yeşilçam.
1: Tarih demek istiyorum.
0: Tarih mi? Evet. Peki o zaman tarih zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım Nurcan Hanım'ı bu etapta nasıl sorular bekliyor? Çok güzel sorularım var bu etapta efendim. Şöyle bakalım, biz de bizden bu etapta bir joker hakkı kazanıyoruz.

0: kazandınız. İstersen takıldığınız bir soru daha. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli ve cevabı almadan önce eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Tamam. Hazırsınız. İlk sorumuza başlayalım. Hazır mısınız? Hazırım. Heyecanlı mıyız?
1: Biraz daha söndü sanki heyecanım.
0: Evet, artık çünkü son etaptayız. Kazanmak için aslında yarışıyoruz evet. Diyelim. Sorum gelsin o zaman efendim. Osmanlı döneminde genellikle devlet görevlerini mülki ve askeri idarecileri yetiştiren okula ne ad verilir? Düşünebilirsiniz, sesi düşünebilirsiniz, yorum yaparak konuşabilirsiniz. Ne olabilir? Devlet görevlerini yetiştiriyor, mülki ve askeri idarecileri yetiştiriyor. Bu okulun adı nedir Osmanlı döneminde?
1: Enderun
0: mu acaba?
1: Enderun demek istiyorum, eminim.
0: Enderun?
1: Evet.
0: Bu kadar mı? Enderun demek istiyorsunuz, emin misiniz?
1: Evet.
0: Evet, bir cevap geldi efendim. Osmanlı döneminde genellikle devlet görevlerini mülki ve askeri idarecileri yetiştiren okula ne ad verilir diye sorduk. Efendim Enderun cevabı geldi. Acaba Enderun doğru cevap mı?
1: Umarım.
0: Enderun.
1: Bir hatırlıyorum. Doğru diye düşünüyorum.
0: Doğru cevap Enderun Mektebi olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzda bu şekilde geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran padişah kimdir? Evet, Osmanlı'dan devam ediyoruz şu anda sevgili izleyenler. Var mı bir tahmininiz? Döker aklım yani, halen duruyor bu arada.
1: Son dönem padişahları olduğunu düşünüyorum. Abdülhamit bilgi var ama net değil henüz.
0: Döker aklımız duruyor. Tekrardan hatırlatmak isterim.
1: Joker kullanayım o zaman.
0: Kimi sormak istiyorsunuz?
1: Hemen şurada duruyor. Kardeşim.
0: Kız kardeşim. O zaman kız kardeşinizi buraya alalım. Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Devran Şimşek, Nurcan'ın kardeşiyim.
0: Var mı bir cevabınız?
2: Cevabım Sultan Abdülmecit.
0: Sultan Abdülmecit. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Hoşçakalın. Evet, bir cevap geldi kız kardeşinizden. Evet. Sultan Abdülmecit cevabını kullanmak istiyor musunuz? Yoksa başka bir cevap gelecek?
2: Kullanmak istiyorum çünkü son dönem padişahları olduğunu biliyorum. Mimari de oraya dayanıyor diye de düşünüyorum. Hı hı. O yüzden Abdülmecit demek istiyorum.
0: Abdülmecit diyoruz o zaman, eminsiniz.
2: Eminim tabii. Eminim.
0: Peki. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran padişah kimdir diye sorduk. Abdülmecit cevabı geldi. Sultan Abdülmecit cevabı geldi. Joker hakkımızı bu soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Abdülmecit, Sultan Abdülmecit acaba doğru cevap mı? Çünkü jokerimizi de bu soruda kullanmış olduk. Bir sorumuz daha var doğru cevapta eğer. Efendim Sultan Abdülmecit. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben Nurcan Hanım'a göndermek istiyorum. Efendim doğru cevap Sultan Abdülmecit olacaktı. Joker hakkımızı da bu soruda kullanmış olduk. Artık son sorumuzdayız. Büyük ödül için yarışıyoruz. Nurcan Hanım heyecan biraz daha yükseldi sanırım. Son sorudayız çünkü. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyerek sorumu sizlere gönderiyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanı kimdir?
2: Biliyorum.
0: Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanını sorduk. Sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'dan bir cevap bekliyoruz.
2: Gözümün önünde şu an adı ama okuyamıyorum.
0: Ne olabilir? İsterseniz sesi düşünebilirsiniz. Belki kendinize soracağınız sorular sizi doğru cevabı yönlendirebilir. Maalesef joker hakkınızda bu soruda kalmadı sevgili izleyenler.
2: Saydam, soyadı Saydam sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Öyle bir
2: evet.
0: Ben bilmiyorum.
2: KPSS'ye de çok girdiğim için biliyorum.
0: İlk aklınıza hangi isim geldi mesela?
2: Refik Saydam diye bir isim geliyor aklıma
0: Refik
2: ama.
0: Refik Saydam.
2: Evet ama...
0: Emin olamıyorsunuz.
2: Emin olamıyorum. Bilemiyorum çünkü.
0: Başka bir isim geliyor mu aklınıza?
2: Saydam.
0: O dönemi düşünürseniz işte bu Cumhuriyet tarihinin ilk devleti. Erkanını düşünecek olursanız kimler geliyor aklınıza sadece de Saydam mı?
2: Hatırlayamadım. B12 zayıflığım var. Hatırlayamadım.
0: Son soruda. Var mı bir cevap alalım sizden?
2: Bekir miydi acaba? Bekir Saydam olabilir diye düşünüyorum. Bekir olabilir. Yok yani.
0: Gelmiyor mu? İsterseniz bir cevap alalım. Belki aklınıza ilk gelen cevap doğru cevap da olabilir. Olmayabilir.
2: Evet.
0: Nedir acaba?
2: Genelde bir şeyler hatırlamam ama yanlış da hatırlayabilirim.
0: Süremiz sanırım daralıyor sevgili izleyenler.
2: Yani Refik Saydam demek istiyorum.
0: Refik Saydam, evet. Cevabından emin misiniz?
2: Eminim diyelim.
0: Hadi bakalım. Umarım doğru cevaptır. Efendim Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanı kimdir diye sorduk. Refik Saydam cevabı geldi. Eğer Refik Saydam doğru cevapsa büyük ödülü alarak Nurcan Hanım'ı bu etapta uğurlamış olacağız. Efendim Refik Saydam doğru cevapsa eğer sizi büyük ödülü uğurlamış olacağız. Eğer yanlış cevapsa maalesef.
2: Nasip diyelim.
0: Efendim Refik Saydam.
2: Doğru.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Abdülhak Adnan Adıvar olacaktı.
2: Aa, evet, Adıvar. Doğru.
0: Biliyor muydunuz? Şu an aklınıza geldi.
2: Sanırım. Aklıma geldi.
0: O an Refik Saydam'a gittiniz aslında biraz daha.
2: Çok böyle yani defterimdeki notlarıma gittim. O isim gözüme parladı yani. O şekilde.
0: Olsun, sağlık olsun. Evet. Gayet çok keyifli bir yarışma oldu.
2: Evet, sizlerle güzel oldu.
0: Için. Efendim ben ikinci etaptaki ödülü hemen sizde takdim etmek istiyorum efendim. Yine ikinci etapta elimizi boş göndermeyelim. Şöyle
2: teşekkür ederim,
0: armağanımız
2: sağ
0: olsun sizlere. Güle güle güzel günlerde harcamanız
2: teşekkür ederim,
0: kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Sizinle yarışmak zevkliydi. Bir anı eklemiş oldum kendime. Yarışmayı da istiyordum. Hani Kadıköy'e gelip de denk gelirsem uğrarım, yarışırım diye düşünüyordum. Denk geldi. Çok dilemişim herhalde.
0: Evet,
2: memnun
0: çok
2: oldum sizinle tanıştığımı.
0: Gerçekten yürekten istemişsiniz diyelim.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bizler de sizlerle çok keyif aldık diyelim. Hı-hı. Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür. Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Benden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
3: Ayrılık, birazdan TV4'te.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
4: Demezdi.
6: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
13: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
12: Ailesi en büyük...

0: Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: Olacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
2: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
0: Mimariye farklı bakış açısı getiren Metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
1: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
0: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
4: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
5: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
6: Sardım damat.
7: Darısı başına Ahmet kardeş.
8: Hoş geldin yiğidim.
3: İyi ettim değil mi emmi?
9: İyi etmiş.
10: Evet, tarlayı elden çıkarıp geçirdim. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
9: Şahmut denilen bir herifin.
11: Topal emmin nerede?
3: Köyde kaldı.
12: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
9: Zülfü'yü merak ettik de.
8: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
13: Dokun kendimi!
3: Yüz milyon.
14: Ne? 100 milyon mu?
15: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.

0: Beni istemişsin.
1: Bu gece bir partiye davetliyim. Seninle beraber gitmek istiyorum.
0: Maalesef kalamayacağım. Yorgunum. İstirahate ihtiyacım var.
1: Fazla gecikmezdik.
0: Lütfen ısrar etmeyin.
1: O halde seni evine götüreyim.
0: Hiç zahmet etmeyin. Yalnız gitmeyi tercih ederim. Müsaadenizle.
1: Güle güle.

0: Frank Sinatra. Hay Allah, ne şans be.
1: Arkadaşlar, burada senelerdir rakibim olan Arap Ahmet'le dostluk anlaşması yapmamız üzerine toplandık. Arap Ahmet'in şerefine içelim. Sağ olun arkadaşlar. Bu kıymetli arkadaşımın bazı kusurları vardır. Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
2: Bilmem.
1: Bilirsin ulan. Beni kaçakçılığından ihbar etmiştin, yuttun mu? Seni hayvan kırıyor seni!

0: evde mi?
1: Evet efendim.
2: Buyurunuz efendim.
0: Nerede?
2: Odasında var efendim.
0: Telefonları kontrol ediyorsun değil mi?
2: Yalnız telefonunu değil, her hareketini efendim.
3: Akşam ne kadar kazandın?
1: 20.000 lira.
3: Bir gün Cemal'i deli edeceksin. Elinden hem beni, hem de parasını aldın.
0: Sana bir hediye aldım. Bakalım beğenecek misin?
3: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak. Bana yalnız özgürlüğümü ver yeter.
0: Özgür değil misin?
3: Çevrem muhafızlarınla, casuslarınla sarılıyken mi? Nereye gitsem adamların peşimde.
0: Seni korumak için güzelim. Biliyorsun bir sürü düşmanlarım var. Beni can evimden vurmak için seni koz olarak kullanabilirler.
3: Bıktım, usandım artık bu hayattan. Ben de herkes gibi kendi hayatımı yaşamak istiyorum.
0: Sen herkes değilsin ki. Sen benim gönlümde taht kurmuş bir prensessin sevgilim.
3: Ben senin hiçbir şeyin değilim.
0: Bugün için evet. Ama ileride karım olacaksın.
3: Hayır Vural. Ne bugün ne yarın. Hiçbir zaman.
0: Ama ben seni istiyorum. Ve çok seviyorum. Evleneceğiz.

0: İsteyene 10.000 var.
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko.
1: Son kağıtların karşılığını görelim.
0: Hay hay.
1: Buyurun.

0: Peki.
1: Siz kazandınız. Seni hepimiz çok özledik Suna.
0: Ben de sizleri. Annen kız kardeşin nasıllar?
1: Hepimiz iyiyiz. Ben nişanlandım.
0: Ya öyle mi? Kimle?
1: Mahalleden, çok iyi bir kız.
0: Mesut olursunuz inşallah. Buna çok memnun oldum. Mektep ne alemde?
1: Yüksek ticarete devam ediyorum.
0: Nasıl gidiyor?
1: Şöyle böyle. Bilirsin ben pek çalışkan değilim.
0: Bilmez miyim? Okuldayken az mı kopya verdim sana?
1: Ne günlerdi onlar.
0: Keşke o günler geri gelse.
2: İki kart.

0: 1000 lira daha. 5000 daha.
1: Evet.
0: Koskoca resmi güç celiliyle mi görüyorsun?
1: Kulağınıza küpe olsun. Damlara bu kadar çok güvenmeyin.
2: Sen nesi olursun Sunan'ın?
3: Akrabası.
2: Nasıl akraba?
3: Basbayağı akrabası işte.
2: Ne konuştun onunla?
3: Neden soruyorsun? Kimsin sen?
2: Ha, tanıtayım kendimi. İşte kartvizini!
4: Dokunmayın ona!
2: Tekin sen, karışma bu işe!
4: Neden dövüyorsunuz onu?
2: Ya sen? Sen ne diye koruyorsun onu?
4: Akraba mı benim?
2: Kim olursa olsun! Hiçbir erkeğin sana yaklaşmasına tahammülüm yok!
4: Sen ne hakla karışıyorsun bana?
2: Yoksa onunla aranda bir şey mi var?
4: Orası seni ilgilendirmez!

0: Kolay gelsin.
1: Eyvallah. Sağ ol Cemal abi.
0: Dile yapıp kalleşlikle paramı alırsın köpek. Dua ne et, geberteceğim seni.
1: Ayıp ediyorsun be abi. Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür. Bütün parayı vereyim sana.
2: Elini ayağını öpeyim, kıyma bana.
0: Sen de bu herif alet olup yardım edersin.
3: Ne istiyorsunuz? İnin arabadan.
1: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın. Neyse, atlattık galiba.
3: Kimden kaçıyorsunuz?
1: Cemal'den.
3: Ne istiyorlar sizden?
1: Allah'ın belası bir herif, kumarda kaybettiği paraları istiyor.
0: Bir ay içinde beni tam 200.000 lira söğüşledi. Paramı hileyle tırtıkladı. Beni enayi yerine koydu. Ne yapıp yapıp bulacaksınız bu Murat köpeğini?
1: İşte anlattığım gibi. Cemal'den kaçıyorum. Şimdi çılgına dönmüştür. Adamları şu anda her tarafta beni arıyorlardır. Niye güldünüz?
2: Biliyor musun, şu anda ben de kaçıyorum. İki kaçak bir araya geldik de ona güldüm.
1: Siz kimden kaçıyorsunuz?
2: Vural Kral'dan.
1: Ne? Şu meşhur gangsterden mi?
2: Hı, evet.
1: Vay anasını, siz benden daha büyük bir belaya çatmışsınız.
2: Ne o, korktun mu?
1: Vural korkulmayacak bir adam değildir ki. Peki ama siz nereden tanıyorsunuz onu?
2: Tanımaz olsaydım keşke. Bir zamanlar fakir bir kızdım. Çiçek satarak mutluluk içinde hayatımı kazanıyordum. Hayatta babamdan başka kimsem yoktu. Babam Vural'ın şoförüydü. Vural'ın çocukluğunda aynı mahallede oturmuşuz. Vural babamın elinde büyümüş sayılırdı. Bir gün babam ani olarak hastalanıp yatağa düştü. Doktora ilaca para yetiştiremez oldu. Çok güç bir durumdaydı. Çaresizlik içinde babamın eski patronuna yardım istemeye gittim. Gazinosunda prova seyrediyordu. Beni çok iyi karşıladı. Oysa denize düşmüş ve bir yılana sarılmıştı. Vural ertesi gün bir doktor alarak eve geldi. Can kurtaran gibi imdadımıza yetişmişti. Daha sonra da babamı hastaneye kaldırdı. O sırada onun çok yardımını gördüm. Babamın hastalığına konan teşhis kanserdi. Ne yazık ki babamı kurtarmak mümkün olmadı. Onun ölümünden sonra hayatta yapayalnız kalmıştım. Vural o zaman beni teselli eden tek insan oldu. Vural'a maddeten ve manen çok borçlanmıştım. Bana iş teklif etti. Ona olan borçlarımızı ödemek için gece kulübünde çalışmayı kabul etti.
4: İnan.

0: Şöhret ve paraya kavuşmuştum. Artık Vural'ın gece kulübünde bir yıldızdım. Ve bütün bunları Vural'a borçluydum. Fakat o benden, verdiğimden çok daha fazlasını istiyordu. Tamamen onun olmamı. Fred edince ısrar etti. Direnince adamlarıyla beni ablukaya alarak baskıyı arttırdı. Sonunda yaşantım bir cehenneme dönmüştü. Bir esir gibi olmuştum. Her yerde adamları beni takip ediyordu. Bu akşam ilk defa bana tokat attı. Ben de o anda kaçmayı kararlaştırdım.
1: Ne tuhaf! Meğer ikimiz de kaçarken rastlaşmışız. Sanki kaderin elinde oyuncak gibiyiz.
0: Lanet olsun böyle kadere! Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke hep bir çiçekçi kız olarak kalsaydım. Hiç değilse özgürdüm. Yoksuldum ama daha mutluydum.
1: Ağlama kader arkadaşım! Senden beterlerini düşünüp haline şükretmelisin. Cemal bir eline geçirse delik deşik eder beni. Hiç değilse seni öldürmezler.
0: Dar o cehenneme dönmek ölümden beter.
1: Dönmeyeceksin ki. Birlikte kaçacağız.
0: Nereye gitsem bulur beni.
1: Merak etme, ben seni korurum.
0: Biraz evvel Vural'ı tanıdığını söyledin. Hayatınla kumar mı oynamak istiyorsun?
1: Ben kumarda hiç kaybetmem. İstersen dene.
0: Benim yüzümden senin hayatına oynamak istemem. Ben kaderime tek başıma karşı koyacağım.
1: Bir tesadüf bizi karşılaştırdı. Ne olur bırak da bu acı veya tatlı tesadüfü sonuna kadar götürelim. Kararsızsın. İstersen kaderimize bir zar atalım. Al, birini sen at, öbürünü de ben. Kim büyük zar atarsa o kazanacak ve onun dediği olacak. Hadi al. At. Beş. Benim altı atmam lazım ki kazanayım. Altı. Ben kazandım. Bundan sonra himayemdesin. Sus. İtiraz istemem.
2: Nasıl görmezsiniz lan, kör müsünüz? Ben sizi buraya bostan kurtulur diye mi diktim? Ne diye para veriyorum size? Peşini bırakmayın, adım adım takip edin demedim mi? Köpekler, hepinizi geberteceğim.

0: Bütün yollar tutulsun. Adamlarım otelleri, pansiyonları her tarafa arasın. Biz, bir ipucu bulan hemen bana telefon edecek. Ne bahsine olursa olsun onu bulmalıyız. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı patron.
0: Durmayın hadi.

0: Alo, onu buldum patron. Arabası burada.
1: Ne arabası? Alo! Alo, neredesin sen? Cevap ver be adam! Konuş ulan Allah'ın cezası! Konuş! Alo!

0: Nereye gitsek peşimizdeler. Kurtulamayacağız.
1: Birinci engeli atlattık sayılır.
0: Sana daha fazla yük olmak istemem.
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz?
0: Evet ama daha adınızı bile bilmiyorum.
1: Kaçmaktan tanışmaya fırsat bulamadık ki.
0: Benim adım Suna.
1: Benimki de Murat.
0: Memnun oldum.
1: Beni kurtardığın dakika ben de memnun olmuştum.
0: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
1: Ben de bilmiyorum. İstersen bir yazı tura atalım.
0: Nasıl olsa sen kazanacaksın.
1: Öyleyse bana tabi ol. Şimdi istikamet Kapıkule. Oradan da ver elini Yunanistan. Hı? Tamam mı kader arkadaşım?
0: Hı hı. Tamam Murat.

0: Zero.
1: Δέχω πάντα την διαγραφή.
0: Μάλιστα. Δέχω, δέχω. Madame, monsieur, faites-vous.
2: Dışarıya çıkıp hava almak istiyordum. Sen de benimle beraber gelmek istemez miydin?
3: Ben oynamayı tercih ederim. Sen yalnız çık. Continue.
2: Özür dilerim. Rahatsız ettim seni.
4: Evet, yaşasın. Ya, ya.

0: Özür dilerim. Seni yalnız bıraktım.
1: Yok, özür dilemene lüzum yok. Her zaman benimle beraber olmaya mecbur değilsin ki.
0: Mecburum. Kader arkadaşı değil miyiz?
1: Evet ama kumar da senin arkadaşın. Hem daha eski, daha candan kader arkadaşın.
0: Senden daha yakın yok bana.

0: Hayatımda ilk aşk Buse'mi Buzar'la kaybettim. Şeş.
1: Al, bu da düşeş.
0: Bunu hatıra olarak saklayacağım.
1: Bunu da al.
0: Teki sende kalsın. Bir gün ayrılırsak... ona bakıp beni hatırlarsın.
1: Ayrılacak mıyız?
0: Bilmem.
1: Ayrılmayacağız Sunan, hiçbir zaman.
0: Ben de bütün kalbimle bunu diliyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni çok.

0: Yaktın beni sonra. Ama helal olsun.
1: Vural Kral'la oynadın.

0: İşte sana bahsettiğim Dilek Tepesi burası.
1: Burada insanın dilediği her şey olur mu?
0: Eğer buna gerçekten inanıyorsan, dilediğin şeyi çok arzu ediyorsan mutlaka olur.
1: Öyleyse gel birlikte dilekte bulunalım. Tamam, sakın ayırma bizi. Murat hayatımın tek erkeği olsun. Ben de onun eşi, biricik sevgilisi.
0: Tanrım, Sunam'ı bağışla bana. O benim sevgili eşim olsun, ömrümün sonuna kadar.

Ne duruyorsunuz lan burada? Arayın bulun onu! Gidin! Gidin diyorum, arayın! Ben sunasız yaşayamam!

0: Seni seviyor ve karım olmanı istiyorum.
1: Ne diyeyim Murat? Benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Evet Suna.
1: Hayatımda duyduğum en tatlı söz bu.
0: Kabul musun?
1: Hayır diyebilir miyim Murat?

0: Ne o, şaşırdın mı? Beni beklemiyordun değil mi? Sana bir sürpriz yapmak istedim.
1: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!
0: Hazırlan, İstanbul'a dönüyoruz.
1: Bir yere gidecek değilim. Her şeyi göze aldım, boyun eğmeyeceğim sana.
0: Buna ne dersin? Halis Kezzap.
1: Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta ölümden bile.
0: Yok canım, şaka yaptım. Zaten sana kıyamam ki. Yalnız duyduğuma göre bir de sevgilim varmış. Ya onun başına bir şey gelirse?
1: Onu tanımıyorsun sen.
0: Kim olduğunu öğrenmek, onu bulmak sadece birkaç saatimi alır. Eğer biletlerimizi bir sonraki uçağa değiştirirsek, onu temizler de gideriz.
1: Hayır, ona dokunamazsın.
0: O halde kalk gidiyoruz.

Bizi bir araya getiren kader burada ayırıyor. Düşündüm, beraber olamayacağımıza karar verdim. Ben kendi yoluma gidiyorum, çok uzaklara. Sakın beni arama ve unut. Sana iyi şanslar dilerim. Kader arkadaşın Suna.

0: Yıllardan beri bugünü bekledim. Şimdi dünyanın en mutlu erkeği benim.
1: Ben de dünyanın en mutsuz kadını.
0: Neden mutsuzsun? Seviyorum seni.
1: Biliyorsun ki Vural, seni hiç sevmedim. Yakın olamadım.
0: Ama şu anda karım olduğun için çok yakınsın bana.
1: Aramızdaki anlaşmayı unutma. Aynı çatının altında iki yabancı gibi yaşayacağız. Benden uzak duracak, hiçbir zaman bana yaklaşmaya kalkışmayacaksın.
0: Ya ben bu anlaşmayı bozarsam?
1: O zaman öldürürüm kendimi.
0: Üzülme, sabırla bekleyeceğim. Sen beni sevinceye, isteyinceye kadar.
1: Boşuna bekleyeceksin. Seni asla affetmeyecek, hayatın boyunca senin olmayacağım.

0: Oyun salonunda senin gibi bir idareciye ihtiyacım var. Benimle çalışır mısın?
1: Neden olmasın? Yalnız sana pahalıya patlarım. Fiyatım yüksektir.
0: Vural Kral'la para konuşulmaz. Öderim fiyatını.
1: Tamam, oldu.
0: 10.000 lira avans verin.
2: Baş üstüne patron.
1: Bak,

0: Murat sana karımı tanıştırayım. İşte gazinomun eşsiz yıldızı, benim de gönlümün tatsız kraliçesi sevgili karım.
1: Müşerref oldum hanımefendi.
0: Oyun salonumun yeni müdürü. Benim de sağ kolum.
2: Memnun oldum.
1: Cidden güzel ve zarif. Tebrik ederim, mutluluklar dilerim hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Kumarhanede iş nasıl?
1: Fena değil efendim.
0: Oyun salonuna geçelim. Bu gece senin şansını oynamak istiyorum.

0: い。
1: Devam ediyor musunuz?
2: Bana biraz kredi açın. Özür dilerim, selahiyetimiz yok. Ben biraz kredi rica edecektim.
1: Maalesef imkansız. Şununla ilgilenin.
2: Vural Bey, akşamdan beri 50.000 lira kaybettim. Biraz kredi açın, öderim.
1: Oyunda borç vermek adetim değil.
2: Yalvarırım, hiç olmazsa bir miktar. Çok kayıptayım.
1: Kumar bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Seni zorla oyuna sokmadılar ya, atın beyi dışarı.
2: Bu kadar paramı aldıktan sonra dışarı atamazsınız beni.
1: İyi geceler beyefendi. Bu gece talihim güzel sayende sevgilim.
2: Vural! Beni mahvettin, göreceksin, ben de seni mahvedeceğim.

0: sen?
1: Size teşekkür etmeye geldim. Kocamın hayatını kurtardın.
0: Evet, muhterem ve kıymetli kocam.
1: Gerçekten öyle. Kocam hayatta en kıymetli varlığımdır.
0: Anlaşılan çok seviyorsun onu.
1: Bütün kalbimle.
0: Bir zamanlar beni de sevdiğini söylerdin.
1: Lütfen unutalım aramızda geçenleri. Şimdi çok mutluyum ben.
0: Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Fakat sizin aramızda bulunmanız bu mutluluğu tehlikeye düşürebilir. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Sizi çok iyi anlıyorum.
1: O halde bir daha birbirimizi görmeyeceğimizi ümit ederim.
2: Hayatımı kurtaran Arslan Murad'ın şerefine. Teşekkür ederim. Hanımefendiyle mutluluğunuzun şerefine. Şerefine sevgili karıcığım. Seni ne zaman evlendireceğiz Murat?
3: Hiçbir zaman.
2: Niye kardeşim? Hayatının sonuna kadar bekar mı kalacaksın?
3: Evet. Kararım öyle. Çünkü kadın milletine güvenim, inancım kalmadı.
4: Tabii sözüm sizin gibi hanımefendiler için değil.
2: Anlaşılan bizim Murat hayatta kadınlardan çok kazık yemiş.
1: Biraz başım ağrıyor, müsaadenizle.
4: Kadınlardan değil, yalnız bir kadından. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar çok sevmiştim.
2: Demek işini bilen bir kadınmış.
4: Bayağının aşağısı, kalleş bir şeymiş. Duygularıma kapılarak huzurunuzda terbiyemi bozduğum için özür dilerim.
2: Üzülme dostum, değmez.
4: Üzülmüyorum zaten, içimdeki nefreti kusuyorum.
2: Kolay gelsin.
5: Hoş geldiniz Vural Bey.
2: Duydum ki sen çok kabadayıymışsın.
5: Estağfurullah Vural abi, sen bizim kralımızsın.
2: Kralına sordun mu ulan burayı açarken?
5: Ekmek parası için.

0: Bu memlekette benden izinsiz kimse kumar oynatamaz. Anlaşıldı mı?
1: Bu zar hep böyle şeş mi oturur?
2: Evet patron. Hiç elinden düşmüyor bu zar. Bir zamanlar benim uğurumdu bu zar. Bununla kumarda çok kazandım. Fakat ne yazık ki aşkta kaybettim.
1: Peki nerede bunun?
2: Vefasız bir kadında kaldı. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar sevmiştim. Bayağının aşağısı kalleş bir şeymiş. Kalleş bir şey.
3: Hayatımda ilk aşk Cosem'i bu zarla kaybettim. Onu hatıra olarak saklayacağım. Peki sende kalsın. Ona bakıp beni hatırlarsın. Bu ne dalgınlık beyim?
4: Aa, merhaba be kız. Oturmaz mısın? Buyur.
3: Sen nerelerdeydin Allah aşkına?
4: Bu müddettir yurt dışındaydım. Sen ne yapıyorsun?
2: Hala Cemal'le beraber misin?
3: Ayrıldım ondan. Şimdi yalnızım.
4: Emriniz efendim. Ne içersin?
3: Teşekkür ederim. Kalk bizim eve gidelim. Orada devam ederiz.
5: Merhaba yakışıklı delikanlı. Kısmette bir daha görüşmek varmış. 210 bin liramı hileyle aldın. Benden kurtulacağını mı sanıyorsun?
2: Bana biraz zaman verirsen sana paranı öderim.
5: Derdim para değil, intikam.
2: Elindeyim, intikamını alabilirsin ama bu ne kazandırır sana?
5: İşim seninle değil, patronunla. Eğer bana yardım edersen, benden hileyle kazandığım parayı bağışlarım sana. Yoksa tahtalı köyü boylarsın.
2: Ne yapmamı istiyorsun?
5: Bırakın. Vuralı madara edip, onu can evinden vuracağım.
2: Teklifin işime gelebilir. Benim de ondan alınacak bir intikamım var.
5: Vural karısına deli gibi aşıktır. Bunu herkes bilir. Halbuki karısı senin yabancın sayılmaz, değil mi?
6: Artık inandım.

0: deli gibi...
1: Yeter, kes! Bu parçayı bir daha çalmayacaksın. Anladın mı?
2: Başüstüne efendim, emredersiniz.
3: Devam edin lütfen. Bu benim en çok sevdiğim şarkıdır.
1: Öyle mi? Demek hatırlıyorsunuz.
3: Unutmaya imkan var mı?
0: Artık inandım ben şansıma gibi.
3: Mümkün.
0: Aşığım ben sana. Sen bir yana.

0: geriye dönmek mümkün olsa, o günleri bir kere daha yeni baştan yaşamak isterdim.
1: Ama imkansız.
0: Her şey sanki bir rüya gibiydi.
1: Ne yazık ki bu rüya çok kısa sürdü.
0: Mutluluğu hayatımda ilk ve son defa o günlerde tatmıştım.
1: Ben de dünyanın en derin mutsuzluğunu o günlerin sonunda tattım. Ve hala da devam ediyor. Aşkımızın mezarını kendi ellerinle kazdın. Suçlusu sensin Suna.
0: Yalvarırım böyle konuşma. Aşkımız ölmedi.
1: Doğru. Aşkımız yaşıyor. Senden ne kadar nefret etmek istesem gene de edemiyorum.

0: Murat, Murat'ım.
1: Sevgilim benim.
0: Seni çok seviyorum Murat.
2: Çok iyi başardın bu işi. Hadi eyvallah.
0: Bunlar seni tanıyorlardı.
1: Evet, bu sürprizi onlarla beraber hazırladık.
0: Öldürdün mü sen? Ne yapmak istiyorsun?
1: Senin de asaletini bütün dünyaya duyurmak istiyorum.
0: Sana güvenerek evine geldim. Sense benim şerefimle oynadın.
1: Senin gibi adi bir f***e de şeref ne gezer?
0: Öyle bile olsam, bu yaptığın gene de bir alçaklık.
1: Ya senin bana yaptıklarına ne demeli?
0: Ne yaptım ben sana? Seni sevmekten başka ne yaptım?
1: Onun için mi aşkıma ihanet ettin? Beni sevdiğin için mi arkadan vurdun?
0: Ben sana kalleşlik yapmadım. Seni bütün kalbimle sevmiştim.
1: Öyleyse neden kaçtın? Neden bıraktın beni?
0: Senin hayatını kurtarmak için. Eğer senden ayrılmasaydım, onlarla dönmeseydim öldüreceklerdi seni.
1: Neler diyorsun?
0: Evet. Senin hayatını kurtardım. Ve Vural'a dönmekle kendimi öldürdüm. Anladın mı?
3: Mükemmel. Tam istediğin gibi pozlar.
1: Onları ben de görmek isterim. Resim bastırdınız mı?
3: Şimdilik yok ama en kısa zamanda bir sürü yaptıracağım.
1: Yaptıramayacaksın dostum.
3: Anlamadım. Onları bana geri ver. Al!
0: Ne yapıyorsun Murat?

0: Defol buradan.
1: Emanetlerini geriye getirdim. İşte hepsi burada.
0: Neden getirdin bunları?
1: Affet. Sana karşı çok haksızlık ettim. Fakat ne yaptımsa sana olan sevgimden yaptım. Ümitsiz aşkım çıldırtmıştı beni. Beni anlayıp affettin.
0: Murat. Sevgilim.
2: Mehmet, ne var? Anlamadım. Murat'la Suna mı? Kimsin lan sen? Alo, alo.

0: gelinliğimi bir matem elbisesi gibi giydim. Evliliğim sadece nikah defterinde bir imza olarak kaldı. Hiçbir zaman onun olmadım. Her zaman sana sadık kaldım.
1: Söyleseydin birlikte mücadele ederdik. Hayatın bahasına bile olsa korurdum seni.
0: Neye yarardı? Sonunda nasıl olsa gene Vural kazanırdı.

0: Her şey boş Murat. Ne yapsak sonunda Vural kazanacak.
1: Allah mı bu adam? Ne hakla kaderimize hükmetmeye kalkıyor? Mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi?
0: Bazen insanın istekleri olmuyor Murat.
1: Her şeyimsin sen benim. Senden ayrı yaşayamam ben.

0: Artık bizi hiç kimse ayıramaz. Ne bahasına olursa olsun birleşmeliyiz.
1: Birleşmek ölüm demek.
0: Ayrılık da ölümden acı. Hayır, daha fazla dayanamayız bu acıya. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara.
1: Nereye gitsek bulurlar bizi.
0: Hiç değilse onlar bizi buluncaya kadar mutluluk içinde yaşarız.
1: Bu mutluluk çok kısa sürer.
0: Kısa sürse de değmez mi? Benimle geleceksin değil mi?
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben kendimden değil, senin için korkuyorum.
0: Öyleyse yarın aynı saatte buraya hazırlıklı gel. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara. Dünyanın bütün mutlulukları bizi bekliyor sevgilim.
2: Bu zar benim uğrumdur. Onunla kumarda çok kazandım. Ama aşkta kaybettim. Zarın peki vefasız bir kadında kaldı.
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.

0: Çekil.
1: Hayır, çekilmeyeceğim. Önce beni vur.
0: Ya, onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet, seviyorum.
0: Öyleyse ikinizi birden temizleyeyim.
2: Hayır, ona dokunma. Çekil Suna.
1: Hayır Murat, ne demiştik? Beraber ölmeyecek miyiz?
0: Uğrunda ölecek kadar çok seviyorsun demek.
1: Evet, canımdan çok seviyorum onu.

Bora. Bora, ne olur hayatında bir kere makul ol. Biliyorum, senin lügatinde vermek yok. Sen sadece almasını biliyorsun. Ama bunun adı aşk. Aşk, sevgi zorla alınmıyor. Senin yüreğinde merhametin zerresi yoktur Bora. Kimseye acımaz. Hayatta benden başka da kimseyi sevmezsin. Ne olur, bana olan sevginin hatırı için bir kere merhamete gel. Anla beni Vural, aşk benim elimde olmayan bir duygu. Başka erkeği seven bir kadınla sen de mutlu olamazsın. Böyle bir evliliğin ikimiz için de anlamı yok. Bizim mutluluğumuza engel olmakla ne kazanacaksın? Yalvarırım rahat bırak beni. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Özgürlük ve mutluluk benim de hakkım değil mi Vural?

0: Bu vazo kırıldı. Parçalarını toplayıp yapıştırsak eski haline gelir mi? İkimiz arasındaki ilişkiler de böyle. Düzelmesine imkan yok. Sana mutluluklar dilerim. Ve şunu bilmeni isterim ki seni çok sevdim. Kimsenin seni sevemeyeceği kadar çok. Alo, ben Vural Kral. Bana avukatımı bağlayın. Dinle Cahit. Derhal karımdan boşanmak istiyorum. Dava mümkün olduğu kadar kısa sürmeli. Tamam, güle güle. Bu işte bitti sayılır.
1: Ya Murat ne olacak?
0: Murat'ı serbest bırakın.
2: Başüstüne patronum.
1: İnanamıyorum. Seni şimdiye kadar yanlış anladım galiba.
0: Sen mutlu ve mesut ol bana yeter. Ayrıldıktan sonra birbirimize düşman olmayacağız, değil mi?
1: Hiçbir zaman.
0: Artık özgürsünüz Suna Hanım.
1: Müsaade ederseniz gidebilir miyim?
0: Tabii. Yalnız senden bir ricam var. Baş başa son bir defa daha yemek yiyebilir miyiz? Sana bu kadar kolaylık gösterdikten sonra beni kırmayacağını ümit ederim.
1: Peki.
0: Nerede yemeği arzu edersiniz?
1: Siz nerede isterseniz.

0: Seni çok üzdüm Suna. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım. Mutluluğunu geciktirdiğim için kendi kendimi hiç affetmiyorum.
1: Bugünkü davranışından sonra yaptıklarının hepsini affettim Burak.
0: Sen bir meleksin Suna.
1: Teşekkür ederim. Bugün özgürlüğümü vermekle dünyaları bağışladın bana. Bu yüzden hayatımın sonuna kadar sana minnettar kalacağım.
0: Ben bugüne kadar ne yaptımsa sana olan aşkım ve sevgimden yapmıştım. Şimdi mutlu olmanı yürekten dilerim.
1: Ben de senin. İnşallah benden çok daha iyi bir kız bulur, onunla evlenirsin.
0: Evlenmek mi? Ben artık bundan sonra hiç kimseyi sevmem. Daha doğrusu senden sonra kimseyi beğenemem. Hayatıma noktayı sen koydun Suna. Affedersin, seni üzdüm galiba.
1: Artık ben kalkıp gitsem iyi olur.

0: olacak? Murat beni bekliyor.
1: Seni ona ben götüreceğim.
0: Yok, hiç zahmet etme. Bir taksiye biner giderim.
1: Katiyen olmaz. Seni Murat'a kendi elimle teslim etmeliyim.

çok süratli gidiyor. İçkiniz, ne olur yavaşla biraz. Vural, ne olur yavaş git. Ne olursun yavaş git biraz. Vural!

0: çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum.
2: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
3: Hiç sanmıyorum efendim.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
0: Mümkün mü bu dediğin?
4: Anneciğim.
0: Canım yavrum.
5: Annen kuşkulandı demek.
6: Bu bana çok düşkündür.
5: Sen kime düşkünsün?
6: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
0: Konuşmana dikkat eder misin biraz?
7: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
8: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
9: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
10: Kızım ve ben bugün 13.45'te TV4'te.
11: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
13: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
16: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
10: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
16: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
10: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
16: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
13: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
17: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
18: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
3: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
4: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
2: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
5: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
6: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
2: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
5: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
6: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
8: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
10: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

biliyorum. Ölüme götürüyorsun beni. Bırak da son bir defa göreyim Murat'ı. Yalvarırım. Ne olur. Uzaktan olsun son bir defa.

0: Metrekare'de bu bölüm Ümraniye'de yüksek mimar Elif Akçakaya'nın tasarımını gerçekleştirdiği eklektik tarzı olan Residence Konut Projesi'ne konuk oluyoruz. Müzik 140 metre büyüklüğünde 4+1 olan bu dairenin detaylarını Elif Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Elif, mimarım. Bugün sizlerle çok yenice teslim ettiğimiz 140 metrekare 4+1 bir dairenin çekimindeyiz. Bu evde şu anda salondayız. Çekimi gerçekleştirdiğimiz yer salonumuz. Salonumuzda yaptığımız değişiklikler şöyle. Burada tavanda gördüğünüz aydınlatmalar, karton pier detayları yoktu. Böyle bir karton pier detayıyla aslında genel bir aydınlatma sağlamaya çalıştık. Ama karton pierimiz alışık olduğunuz gibi bu çok desenli değil, düz bir model seçildi. Çünkü ev sahipleri de aslında genel anlamda modern bir ev istiyorlardı. Çok aşırı modern olduğunu söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Daha net çizgiler ve yalın bir anlayışta devam etmeye çalıştık burada da. Yine bir sıcaklık var renklerimizde ve ton seçimlerimizde.

Yine arkamda gördüğünüz masa, mermer masamızın arkasındaki konsolumuzun arka duvarını komple bir bronz aynayla kapladık. Bu da aslında çok da büyük olmayan bu salonumuzda bir derinlik etkisi yaratmış oldu. Hem salonumuz daha büyük gözüktü, hem de içeride daha ferah bir alan yaratmış olduk. Yine baktığınızda arkamda gördüğünüz aydınlatmalar, yani masanın üzerindeki aydınlatmaları da cam seçtik özellikle. Hem arkadaki ayna, hem sarkıtlarımızın cam olması ve sehpalarımızdaki ayna parçalarla aslında buraya biraz şıklık katmaya çalıştık diyebilirim. Çünkü koltuklarımızı da, koltuklarımızın kumaş

Araçlarında seçtiğimiz daha bir spor gördüğünüz gibi ketenler var. Çok fazla kadifeler ve ağır şeyler yok, tonlar yok. Model olarak da çok spor bir koltuk seçtik. Dolayısıyla bu şıklığı da daha yansıyan aynayla, camla yaratmaya çalıştık ve tabii ki mermerle. Mermerimiz, masamızın mermeri çok özel bir mermer. Çok beğenerek aldık. Aslında bütün çıkış noktamız, bu salondaki çıkış noktamız bu mermer oldu diyebilirim. Genel olarak burada bütün bu mobilya seçimlerinin ardından da aslında her evde olduğu gibi halı ve perdeyle de son dokunuşlarımızı yaptık salonda. Bunların hepsi halılar ve perdeler özel imalat. Halılarımız da Almanya'dan geldi. Çok özel bir markadan geldi ve buraya göre ebatlanarak kesildi. Etraflarında deri bir biye var.

Televizyon ünitesi dediğim gibi baştan beri dediğim gibi aslında seçtiğimiz mermerin etrafında renkleri ve detayları gelişen bir televizyon ünitesi. Lake bir arka yüzeyi var görüyorsunuz. Bu lake arka yüzeyin mermerle uyumu. Yani burada aslında TV ünitesine baktığımızda en önemli şey birbiriyle renk olarak uyumları diyebilirim. İki tane havuza doğru bakan doğramalarımızın önünde tekli koltuğumuz var. Onlar da çok şık oldu. Güzel bir kahve köşesi gibi. Kapının tam karşısında bir konsol yerleştirdik. Bu konsol ve ayna da girer girmez eve bizi karşılıyor. Hem derinlik katıyor hem de bir şıklık katıyor girişe. Bildiğiniz gibi pandemiyle birlikte artık birçok insan evden çalışıyor. Dolayısıyla bu odada bir çalışma mekanı istendi bizden. Hem çalışma mekanı hem yine dediğim gibi kitaplarını sergilemek istedikleri bir kitaplık ünitesi istendi. Yani çalışma odası, çalışma masası, kitaplık. Biz orada da televizyon izleyebilelim. Çünkü çocuklu bir aile olduğu için arada farklı bir odada bir televizyon ihtiyacı doğacağı için tabii ki bu kitaplığımız bir TV ünitesine de dönüştü arkasından. Çok karanlık olduğu için duvar kağıdında çok açık bir renk seçtik. Yine bu odanın da halısını Almanya'dan özel olarak getirdik. Etrafında, halının etrafındaki biyesi de deri olarak özel olarak o renk, bütün bu renk geçişlerine uyacak şekilde seçildi.

Mutfağa geçince tabii mutfak aslında kapılar ve dolaplarıyla bize hazır teslim edilmişti ev projesinde. Fakat dolapların üstlerine ve yanlarına yaptığımız aynı renkte yaptığımız eklerle biraz depolama alanlarını, kullanma alanlarını aslında arttırdık ve daha kullanışlı hale getirdik. Masa ve sandalye seçimlerimizi yaptık. Çünkü burada bir özellikle kahvaltılar veya çocukların yiyeceği şekilde bir oturma yeme alanı talep edilmişti. Mutfağı da böylece toparlamış olduk.

anda Kerem'in odasındayız. Kerem'in odası aslında bütün bu süreçte tasarımından ve sonucundan en memnun kaldığım oda diyebilirim. Tasarımına başlarken tabii ki Kerem'le birebir belki görüşemedik ama annesinden aldığımız bilgiye göre en sevdiği rengin lacivert olduğu ve o rengi mutlaka odasında görmek istediği bilgisini aldık. Gördüğünüz gibi bu lacivert rengi çok alışık olduğumuz uçuk maviler, baby blue'lar gibi değil, çok baskın bir renk. Bu rengi kullanmak istedik. Bütün bu hem özel imalat mobilyalarımız ve perde seçimlerimizde, bütün o renk seçimlerinde bu maviyi dengelemeye çalıştık diyebilirim. Gördüğünüz gibi

Çok güzel tavana kadar bir dolabımız var burada. Dolaplarda çıta detayı kullandık. Bu aslında bu zaman, son zamanlarda çok moda bir detay. Özellikle çocuk odalarında ben yarattığı hareketi seviyorum. Bu yanımda gördüğünüz Kerem'in yatağı aslında eski yatağı. Bütün mobilyalar burada özel imalat ve yeni, bir tek bu yatak eski. Bu çok güzel bir yataktı ve Kerem de çok seviyordu. O yüzden kullanmak istedik. Yatağın gördüğünüz gibi üstünde bir ev deseni var. Arkasında bulutlar var. Dolaplarımızda çıtalarla birlikte hareketi verdik. Ve karşı tarafta, karşı duvarımızda hem çalışma masasını hem kitaplarını koyabileceği rafları, hem boy aynasını bir arada kullanabileceğimiz bir ünite tasarladık.

Mercan'ın odası aslında renk olarak çoğunlukla kız odalarında kullanılan pembeden farklı bir şekilde somon tonunu kullandığımız bir oda. Göreceksiniz ki çok beğendiğimiz ve zor seçtiğimiz bir renk oldu. Çünkü aslında genel olarak bütün tasarımlar, karşımıza çıkan görsellerde biraz pembe bizi zorluyor. Ama benim de ısrarım ve ev sahibinin de kabulüyle somonda anlaştık. Burada Mercan'ın odasında bir ev şekli tasarladık. Bu ev şeklinin devamında giyinme dolabı geliyor ve bütün bu dolaplarının yani bütün bu düzenin üstünde depolama alanları var. Bu depolama alanları çocukların işte bütün oyuncaklarını, bir de yaşları ilerledikçe biliyorsunuz oyuncakları değişiyor. Çok fazla oyuncakları oluyor. Oynadıkları, oynamadıkları, onları da kaldırabilecekleri güzel bir depolama alanına dönüşmüş oldu. Hem de şekil itibariyle Mercan'ın çok hoşuna gitti. Bir evi yani yattığı yatak aslında bir evin çatısının altında gibi bir his veriyor ona.

Şu anda ebeveyn yatak odasındayız. Bu dairede ebeveyn yatak odasının kendine ait bir banyosu bulunmakta. Ve bizim sonradan yarattığımız bir giyinme odası var. Bu odada daha çok gri tonlara hakim. Halılar, perdeler ve yatak başının seçimlerinde duvar rengiyle birlikte yine bu gri tonunu takip etmeye çalıştık. Burada yine karton pierimiz ve duvar çıtalarımız yoktu. Bunlar sonradan eklendi. Seçimlerimizi yaparken makyaj masamız, yatak başımız, halı, perde dediğim gibi bir gri tonaj seçtiğimiz için çok da koyu olmaması adına duvarları ve giyinme odasının kapaklarını, işte zaten duvar giriş kapımız da beyaz olduğu için bir beyaz tonla dengelemiş olduk. En çok uğraştığımız giyinme odası diyebilirim. Çünkü tek tek ev sahiplerinin ihtiyaçlarına göre elbiseleri, ceketleri, gömlekleri, çantalarının yükseklikleri vesaire tamamen onların kıyafetlerine ve kullanımına uygun olarak tasarlandı bu giyinme odası. Sürgü kapıyla giriş yapıyoruz bu odaya. Bu kapının odaya bakan tarafında aynalarımız mevcut. İçeri girdiğimizde bütün rafların altındaki ışık detaylarını göreceksiniz. Burası kapalı bir alan olduğu için ve ışık almadığı için yaptığımız bu aydınlatma çok önemli. Hem ürünleri daha iyi görmemizi sağlıyor, hem içeride tepeden de bir spot aydınlatması yaptık. Zeminde de çıplak ayakta özellikle kıyafet vesaire seçerken rahat etmemiz için bir parçalı kullanımı yaptık.

bu odanın banyosunu da dolaplarıyla birlikte en baştan ele aldık. Banyo dolapları sıfırdan yapıldı. Tezgahları, vitrifiyeleri ve bataryalarını buraya özel olarak seçtik. Diğer ortak banyomuzda da aynı şekilde bütün dolaplar ve seçimler en baştan yapıldı. Ve bu dolapların dizaynında yine en başta hep söylediğim gibi kullanıcı ihtiyaçları ile hep yola çıkıyoruz. İki banyoda farklı bir tarz var. Yatak odasının banyosu daha koyu renklerde, ortak banyomuz ise daha açık vizon tonlarında. Bu mevcut seramiklerimize uyumlu olarak banyo mobilyamızın lake renklerini ve tezgahların seçimini yaptık. Çok ayna kullanımları aynı şekilde normal bir hazır alınmış bir aynadansa özellikle ortak banyoda göreceksiniz. Çok büyük bir ayna kullanımımız var. Bu da hem banyoyu daha şık gösteriyor, hem sizin de kendinizi ışıklarıyla birlikte, özel ışık detaylarıyla birlikte daha rahat görmenizi, makyaj yaparken, dişinizi fırçalarken veya yüzünüzü yıkarken sağlıyor. İki banyoda da yaptığımız bu dokunuşların bütün evin havasına katkı sağladığını düşünüyorum. Bu odanın aydınlatmalarını da özel olarak seçtik. Gördüğünüz gibi cam kullanımı ve gri tonumuza uygun bir gri ve vizon tonlarımıza uygun bir renk var. Sarkıtların kabloları da özellikle siyah olarak seçildi. Son dönemlerde yatak odasında tavandan sarkıt olarak çok fazla kullanıyoruz aydınlatmayı. Ev sahibimizin de aslında en baştan beri söylüyorum ya hani istekleri ne tarzlardan hoşlandığı, neler beğendiğini konuşurken ilk başta konuştuğumuz noktalardan biri buydu. Yatak odasında böyle bir sarkıt istiyorum, olabilir mi diye. Bunu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ben bu aydınlatmanın evin, odanın genel tonlarına ve tarzına çok uyduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutlu oldum böyle bir aydınlatmayı bulabildiğim için. İki tane yatak başında sarkıtımız var, bir de ayak ucunda sarkıtımız var bu odada. Zaten bunlar bir takım.

Bir de yine makyaj masamızda makyaj yapabilmek için açılıp ayna ve ışık olarak kullanılan bir detayımız var. Genel aydınlatmayı da bu şekilde bu odada tamamlamış olduk.

Tasarımını ve uygulamasını yaptığımız bu 4+1 dairenin detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Genel olarak bütün bu süreçte konut projeleri çok uzun soluklu projeler. Bütün bu süreçte aldığımız kararları, malzeme, mobilya ve renk seçimlerinde dikkat ettiğimiz noktaları ve çözdüğümüz detayları size iletmeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Şimdi ise bahçeli evlerde iç mimar Ayşegül Aras imzalı 140 metre büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Avantgard tarzda siyah ve gri tonlarının ağırlıkta olduğu dairenin detaylarını iç mimarımızdan dinleyelim.

Merhabalar, ben iç mimar Ayşe Güleraz. 2017'den beri bu sektörün içindeyim. Belli firmalarda çalıştıktan sonra daha sonra kendi firmamı kurup bu firma doğrultusunda iç mimari tasarımlar yapmaya başladım. Şu anda Bahçelievler'de 140 metrekare alana sahip 3,5 artı 1 dairenin tasarımını yapmış bulunmaktayız. Tasarımını yaptığımız dairenin tarzı avantgard tarzı ilerlemektedir. Müşterimizin de istediği dahilde olmakta. Şöyle ki klasizmin albenisini modernizmle harmanlayarak gri tonların hakim olduğu bir tasarım yaptık. Duvarlarımızda çıtalar kullanarak modernizmi vurgulamaya çalıştık. Mobilyalarda daha çok özellikle koltuklarımızda her ikisini harmanladık. Perdelerimize gelince avantgard tarzı en yakın ve en çok yakışan rustikleri biz uygun bulduk. Evimizde gri tonlar hakim olduğu için özellikle salonda yemek masasının olduğu bölümde farklı bir renk katmaya çalıştık. Ve şöyle bir şey vardı, müşterimiz fil figürünü çok sevdiği için bir duvarda fil figürü yaptık. Fil de bilirsiniz ki şansı, bereketi ve sağlığı temsil ediyor. Daha sonra o duvarda griyi o kadar yoğun kullanmak istemedik çünkü arasına lacivertlikler, hafif turuncular da katarak devam ettik. Hemen yemek masasının üstünde yine ayakları fil ayaklı olan bir vazoyu tercih ettik birbiriyle bütünleşmesi adına. Daha sonra ayna kullanmak, müşteri aynayı kullanmayı çok istedi ama TV ünitesinin etrafında aynayı çok kullandığımız için başka bir yerde kullanmak istemedik.

Hatta özellikle salon bölgesinde aynayı biz TV ünitesinde kullanmayı tercih ettik. Normalde ayna genellikle masanın arka kesimlerinde oluyor. Tercihler de o doğrultuda oluyor. Fakat her yer ayna ayna olmasın diye bazı detayları orta sehpada, bazılarını ise TV ünitesinde tercih ettik. Duvar çıtalarını mümkün olduğunca ortamı daha daraltmamak adına tekli çıtalar tercih ettik. Çıtalarımız da zaten daha modernlik kattı olduğumuz mekana. Perdelerimize rustik seçtik fakat mümkün olduğunca rustiğimizin tonunu da burayla uyumlu sağlamaya çalıştık. Çünkü siyah rustikler ve siyah rustiklerin başlarında mermer tercih ettik. Koltuklarımızdan biri siyah olduğu için bütünlemeye çalıştık. TV ünitemizde evet kenarlarında aynalar tercih ettik fakat ünitemizin hemen alt kısmında bir şöminemiz var, elektrikli şömine var. Bu şömine hem çıtırtı sesi çıkartıyor, kış aylarında özellikle bazen çok ihtiyacımız olduğu bir şey olabiliyor. Çıtırtı sesi bazense hem ışıklı hem çıtırtı sesi çıkartabiliyor. Alanı da daha fazla daraltmamak adına sadece bir tane berjer tercih ettik. İki tane olduğu zaman bu evde üç çocuk olduğu için çocukların dolaşım alanları oldukça daralıyor ve sadece bir tane olması yeterli oldu. Orta sehpamızı biraz büyük tercih ettik fakat daha dolu göstermesi adına ve daha kullanışlı olması adına. Çünkü kenarlarda çok fazla yan sehpa ya da kullanabilecekleri sehpalar bulunduramadık. Alanımızdan dolayı. O yüzden orta sehpayı da o şekilde daha kullanabiliyor müşterilerimiz. Renk katmak istedik. Renk katmak için de yeşil bir yapay bitkimiz var. Onu kullandık. Ayrıca orta sehpanın üstünde turuncu tonlarında mumlarımız, farklı tonlarda çiçeklerimiz mevcut oldu.

Perdelerimizde rustik tercih ettik. Fonlarımız şöyle oldu. Bir alana iki fon, diğer tarafa tek fon ama ortada bir geçiş alanımız, balkona çıkışımız olduğu için sadece üst bölgesine fonumuzu ilave ettik. Kenarlarda bir fon yok çünkü çıkışlara rahat bir çıkış sağlamayabilirdi oralara koyacağımız fonlar. Onun dışında salonumuzun aydınlatmaları, iki ayrı aydınlatma kullandık. Özellikle masanın tam üstüne masayla uyumlu, yine fümenin, antrasitin yoğunlukta olduğu bir avize kullandık. Aynı avizenin yuvarlak formunda olanı da salonumuzun orta kısmında, orta sehpaya yakın bölümde netleştirdik. Yemek masasının üst tablosu olarak siyah

Halımız gri tonlarında ve ipek bir halı tercih ettik buraya. Halının etrafındaki çizgisel formlar orta sehpa ile bütünleşti. Salonumuzda kullandığımız iki ayrı koltuktan biri avantgarda daha yakın, diğeri ise daha modern tarzda bir koltuk. Evimizin ilk girişinde ufacık bir antremiz var öncelikle. Yaklaşık 3 metrekare alanına sahip. Oradan hemen salona bir giriş var. Salona ayrı bir kapı yapmadık. Kapıyı yapmamızın sebebi hem müşterimizin bunu tercih etmemesi hem de alandan daha çok faydalanmamız adına. Salonumuzla bağlantılı olan antremizin devamını modern çıtalarla ve içlerine birbirinin devamlılığını sağlayan duvar posterlerimizle devam ettik. Duvar posterlerimizin içine kullandığımız ya poster renklerimiz genellikle yeşilin alt tonu ve üst tonu olarak yeşilin tonlarında devam etmektedir.

entreden mutfağa hemen geçişte daha önceden mutfağımızda kapı içeriye doğru açılan bir kapımız vardı. Fakat mutfağın alanından daha çok faydalanmak ve mutfakta masa kullanmak adına, yerimizin açılması adına mutfağa bir sürgülü kapı yaptık. O kısmı tamamen yıkarak bir sürgülü kapı meydana getirdik. Mutfağın dolapları modern tarzda yapılmış. Kahverengi tonların hakim olduğu dolaplarımız mevcut. Perdesini yine jalüzi perdeler tercih ettik. Tercih ettiğimiz perde tonları da krem tonlarında, krem rengi tercih ettik. Masada yine ahşap yuvarlak formda bir masa. 4 kişilik ailenin rahatlıkla günlük yaşamında kullanabileceği, rahat edebileceği konforlu bir alan yarattı. Çocuk odalarına geldiğimizde ise bu evde 3 tane kız çocuğun odasını tasarladık. Biri 5 yaşında, biri 1 yaşında, biri ise 3 yaşında. 1 ile 3 yaşındaki çocuklarımız için Montessori 2 tane yatak tasarladık. Montessori yatağı tasarlamamızın sebebi de şu, çocukların rahatlıkla yataklarından kalkıp kendi işlerini kendileri, 3 yaşındaki çocuğun özellikle kendi gerekli yerlere kendinin gidip düşme olasılığını en aza indirerek kendi işlerini kendi görmesi için yaptık. 5 yaşındaki çocuğa ise birazcık daha kız çocuğuna yani hemen o odayı değiştirmek değildi. 4-5 yıl daha o odayı kullanabilmek istedi. O yüzden birazcık daha genç kız havasını devam ettirerek odayı tasarladık. Odalarda 3 ile 1 yaşındaki çocuğun odasında duvar kağıtları kullandık. Kağıtlarımız oldukça renkli. İki kapaklı bir gardırop giyinme dolabı çocuklara kullandık. Bunlar da yine beyaz odanın bütünlüğünü sağlaması için gardırobumuzu, avizemizi hepsini birbiriyle takım hale getirip yaptırdık. Diğer kız çocuğun odasından bahsedecek olursak 5 yaşındaydı. Çocuk. Müşteri bunu daha çok dediğim gibi birkaç yıl daha bu odayı kullanabilmek istedi. Yani hemen bu odayı değiştirmek değildi. Belki bir 5 yıl daha aynı çocuk o odayı kullanabilsin diye biraz daha genç kız odası hem çocuk hem de genç kız odası yapmaya çalıştık. Orada da şöyle bir şey kullanıldı. Tam ortaya çıta uygulaması yapıldı. Alt tarafında boya, üst tarafta ise duvar kağıdı kullanıldı. Lila'nın tonları hakim orada daha çok. Yatağın hemen başına bir cibinlik, beyaz tül bir cibinlik tercih ettik. Kullandığımız avize ile lambaderi birbiriyle takım hale getirdik. Yine ya odada birkaç ton var fakat hepsi birbiriyle bütünleyici. Somon, lila ve su yeşilinin tonlarını bir araya getirdik o odada. Odamız bir kız çocuğu için gayet kullanışlı ve tatlı bir oda oldu. Şimdi yatak odasına geçebiliriz.

ebeveyn yatak odasında bulunuyoruz. Ebeveyn yatak odasında daha çok otel konsepti yaratmaya çalıştık. Ve ebeveyn yatak odasının hemen dahilinde bir giyinme odası var. Aslında biz buraya ilk geldiğimiz zaman giyinme bölümü buraya dahil değil, ayrı bir şekilde kapanmamıştı.

sadece açıktı. Fakat müşterimiz giysi alanı ile yatak odasını birbirinden tamamen bağımsız olmasını istedi. Hatta özellikle giysi odasının içinin görünmeyeceği şekilde burayı kamufle etmek istedi. İki ayrı alan yarattık. Öncelikle yatak odasına gelirsek evin evet diğer bölümlerinde olan çıtalarımızı burada da devam ettik. Fakat yatak başının içinde çıtalarımızın tam ortasında yatak başının denk geleceği şekilde bir poster uyguladık. Daha sonra fon perdelerimizi seçtik. Fakat burada seçtiğimiz fon perdelerimiz iki ayrı renk. Çok koyu gri ve açık gri şeklinde gittik. Ayrıca üstte olan fon perdemizi bir bantla, metal bir bantla kapattık. Yatak odasında biz yine evin özellikle salon bölümünde avantgard mobilyayı tercih etmiştik. Yatak odasında da aslında onu devam ettirdik. Yine çıtalarımıza modernize bir hava kattık fakat yatağımızda özellikle karyolamızda, karyolanın başlığında cam detaylı ayaklar kullandık. Ve o cam detaylarını devam ettirmek adına komodinlerimizin üst kısımlarında da yine siyah cam detayı uyguladık.

kullandığımız halı peluş, krem rengi tonlarında. Müşterimizin zevkine uygun bir şekilde yaptık. Gayet şık oldu. Perdelerimizde tül perdemiz ve iki ayrı fon kullandık. Özellikle üst tarafı kullandığımız fonun üstünde olan metalini özel olarak yaptırdık ve gayet daha otel konseptine uygun bir şekilde daha hoş oldu. Bu böyle bir hava yaratmak istedik. Kullandığımız avizeler oldukça hem ışığı çok güçlü hem de yine devam ettirdiğimiz gri tonlarına yakın bir şekilde yaptık avizelerimizi. Karyolamızın kenarlarında hafif çıkıntılarımız var. Yatağımız daha iç kısımda kalıyor. Aslında bu kullanışlı bir yatak haline de gelmiş durumda. Yine yatak başımızı açık gri tonlarında tercih ettik. Ve daha sonra giyinme odamızı yaptık. Giyinme odası ile yatak odasını reflekte cam kapı ile kapattık. Giyinme odasına girdiğimiz zaman bir tarafta ebeveynlerin erkek ve kadın diye ayırarak iki ayrı dolap haline getirdik. Ortada hemen kullanabileceği güzel bir makyaj masası ve oldukça uzun bir ayna tercih ettik. Giysi dolaplarının içinde led ışıklarımız mevcut ve ayna etrafında led ışıklarımız mevcut. Avize olarak da yine yatak odasının devamı halinde ona uyum sağlayan bir gri tonlarında avize tercih ettik. Yatak odasının ortasında bulunan halının devamını yine giyinme odasında kullandık.

Bahçelilerde yapmış olduğumuz 140 metrekare alana sahip dairemizin ev turunu yaptık. Ben çok keyif aldım. Umarım yaptığım tasarımlarla sizlere de fikir vermiş olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

0: bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
3: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
2: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
4: Sağ olun damat.
2: Darısı başına Ahmet kardeş.
5: Hoş geldin yiğidim.
2: İyi ettim değil mi emmi?
6: İyi etmiş.
7: Evet, tarlayı elden çıkarıp göçeler. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
6: Şahmuz denilen bir herifin.
8: Topal emmin nerede?
9: Köyde kaldı.
2: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
6: Zülfü'yü merak ettik de.
5: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
10: Dokun kendimi!
2: Yüz milyon.
11: Ne? 100 milyon mu?
0: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
14: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
14: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'ün Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
14: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim.
16: Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. fikirlerine alan aç.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
2: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
0: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
4: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
0: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotaların bugünkü bölümünde Ortaköy'deyiz. Semtin tarihini ve tarihi yapılarını rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Şu anda Boğaz'daki Yalı Camilerin en güzellerinden birinin önündeyim. Burası Defterdar İbrahim Paşa Camisi. Ortaköy'ün sınırını oluşturuyor ve en önemlisi de Ortaköy'deki Türk ve Müslüman yerleşkesinin de yerleşiminin de başlangıcını işaret ediyor. Çünkü Evliya Çelebi seyahatnamesinde o güne kadar, yani bu cami yapılana kadar Ortaköy'ün daha çok Hristiyanların yaşadığı bir yer olduğunu söylüyor ve bu cami yapıldıktan sonra yavaş yavaş buradaki Türk yerleşkenin artmaya başladığından bahsediyor. Ve en önemlisi, cami yapıldıktan sonra bütün sahil boyunca hanedan mensuplarının, yine devlet ileri gelenlerinin sahil boyunca sahil saraylar yaptırdığını ve böylece özellikle kıyının daha da şenlendiğinden bahsediyor. Ayrıca içeride özellikle Ortaköy'ün iç tarafında da yavaş yavaş Türklerin yerleştiğini ve sayılarının arttığından da bahsediyor. Yine bir şey ekliyor, bu caminin yanında bir de İbrahim Paşa'nın sarayı olduğunu söylüyor. Şimdi dilerseniz caminin detaylarına yakından bir bakalım. Cami fevkani, yani iki katlı inşa edilmiş ve baktığınızda sanki camiden çok kıyıdaki yalılardan birini anımsatıyor. Zaten Boğaz kıyısı boyunca sıralanan camilerin en temel özelliği bu. Genellikle kırma çatılı oluyorlar ve neredeyse buradaki yalılardan ayırt edilemeyecek kadar aynı onlar kadar güzel ve ev çağrışımı yapan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Caminin iki tarafında da çeşitli kitabeler var. Ve bu kitabeler aslında yapımından çok tamir kitabeleri. II. Mahmut döneminde ve Abdülhamit döneminde yapılan tamirleri bize anlatması bakımından bu kitabeler çok önemli. Bunlar birer tarih düşürüyorlar ve bu cami ne zaman tamir edilmiş, kim tarafından tamir ettirilmiş onu anlama şansı veriyorlar. Caminin en ilginç yanlarından biri de bahçesindeki küçük haziresi. İşte bu küçük mezarlıkta sıra dışı mezar taşları var. Bunlardan da en göze çarpanlar üzerinde adı sanı, yani orada yatanın adı sanı olmayan ve daha önce Eyüp mezarlığında karşımıza çıkan cellat taşlarını çağrıştırıyor olması. Bunun tam böyle olup olmadığını bilmiyoruz ama baktığımızda cellat taşlarına benzediği için acaba diye de bir soru işareti karşımıza çıkıyor.

Ortaköy coğrafi olarak bir derenin iki tarafına kurulmuş bir yerleşke aslında. Bir zamanların deresi bugün dere boyu caddesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu dere yukarıdaki yamaçlardan gelir ve burada denizle buluşurdu. Çevresinde de bostanlar ve evler yer alırdı. Geçmiş dönemde, Bizans döneminde buranın adı Arkeon olarak geçiyor. Ama bir ismi daha var, o da Ayafokos. İşte bu Ayafokos isminin kaynağı da hemen arkamda gördüğünüz manastır. Tabii ki bugün manastır değil, bugün bir kilise olarak işlevini sürdürüyor. Ama o dönemde burası Ayafokos Manastırı olarak geçiyor ve semte adını veriyor. İşte bu semtte Bizans döneminde sıra dışı bir aşk yaşanıyor. Üstelik burası bu aşkın kaçamak mekanı oluyor. İmparator 6. Leon. Aslında siz onu Ayasofya'nın girişindeki imparator kapısının üstündeki mozaikten tanırsınız. İşte onun burada gizli gizli buluştuğu bir sevgilisi var. Dilerseniz onun hikayesini bir başka yerde anlatayım.

Bugün Ayasofya'ya giderseniz Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nın üstünde bir mozaik görürsünüz. O mozaikte Hazreti İsa ve önünde diz çökmüş biri vardır. İşte o diz çökmüş, şefaat dileyen, af dileyen kişi 6. Leon'dur, Bizans İmparatoru. 6. Leon'un ilginç bir hikayesi vardır. Orada da zaten halka vermek istediği mesaj tam bununla ilişkilidir. Çünkü orada İsa'nın önünde diz çökmüştür ve ne kadar inançlı ve dine saygılı biri olduğunu göstermektedir. Oysa yaptığı bir şey vardır ve din açısından da yasaklanmış bir şeydir. İmparator 4 kez evlenmiştir. Bu yasaktır. Birden fazla, en fazla 2'ye izin verilmektedir. Sonrası için izin yoktur. İşte 6. Leon 4 kez evlenmiştir. 4. evliliği de işte Ortaköy'deki sarayında gizli gizli buluştuğu Zoe'dir. Hikaye şöyle anlatılır, artık 3. evliliğini yapmıştır. Ve bu 3. evliliği bile zorla izin alarak yapmıştır. Ancak beklediği

Bir erkek çocuk bir türlü gelmemektedir. O da gizli gizli metresi Zoe ile burada buluşur. Zoe'nin bir de lakabı vardır. Carbospina, yani ateş gözlü. Ateş gözlü Zoe ile burada buluşurlar ve işte o sırada Zoe hamile kalır. Ve bir çocuk dünyaya getirir. Dönemin patriği bu çocuğu vaftiz etmek istemez ama Leon ricacı olur. En sonunda patrik bir şartla kabul eder. Der ki, çocuğu vaftiz edeceğim ama daha sonrasında Zoe'yi saraydan def edeceksin. Tamam der Leon, çocuk vaftiz edilir ama sözünü tutmaz Leon. Ve daha sonra Zoe'yi imparatoriçe ilan eder. Bütün bunların sonunda evlenmeleri gerekmektedir ama Patrick buna yanaşmaz. O da bir başka rahip bulup kendi nikahını kıydırır. Böylece dördüncü evliliğini yapmıştır. İşte o Leon'dan ve Zoe'den doğan çocuk daha sonra Bizans'ın başına geçecek olan 7. Konstantin'dir.

Ortaköy fetihten yaklaşık 100 yıl sonra, neredeyse 100 yıl sonra Türklerin rağbet ettiği bir yer haline dönüşüyor. İşte sonrasında da artık burada pek çok bina inşa edilmeye başlanıyor. Bunların kimi zaman banisi sadrazamlar oluyor, kimi zaman da devlet görevlileri. Hemen arkamda gördüğünüz hamam ise bir devlet görevlisinin, Üsrev Ketuda Hamamı. Ketuda demek aslında bir devlet adamının yardımcısı. Onun özel kalemi gibi algılayabilirsiniz bugünkü şartlar altında. İşte Üsrev de böyle biri muhtemelen. Peki kimin yardımcısı? Kanuni'nin sadrazamı Kara Ahmet Paşa'nın ketudası olarak görev yapıyor. Ve Kara Ahmet Paşa Kanuni'nin en küçük kız kardeşi Fatma Sultan'la evli. Böylesi önemli bir kişi. Onun yardımcılığını yapan Üsrev burada bir hamam inşa ettiriyor. Yıl 1565. Ve işte bu da ilk yapılan Osmanlı eserlerinin başında geliyor.

Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nın hemen önündeyim. Esma Sultan aslında bu isimde 3 tane padişah kızı var. Bunlardan birincisi 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan. Daha sonra da 1. Abdülhamit'in kızı geliyor, tarih sahnesine çıkıyor. İşte bu yalı ile ilişkisi olan 1. Esma Sultan bu. 1. Abdülhamit'in kızı olarak doğuyor, aynı zamanda 2. Mahmut'un da kız kardeşidir. Çok dirayetli bir kadındır. Çok güçlü, çok da kendinden emin bir kadın olarak bilinir. 2. Mahmut, kız kardeşi Esma Sultan'a bir gün şunu söylemiştir. Hemşirem, eğer sen erkek olsaydın vay halime, ben saltanat yüzü göremezdim. İşte böylesine güçlü bir kadın olduğunu zaten bu söylemden anlıyoruz. Ve sonrasında yaşanan bir olay bunu destekleyecek nitelikte. Aslında 2. Mahmut'un tahta çıkışı biraz problemli olmuştur. Çünkü bir ayaklanmayla, bir saray baskını sonrası hayatı kurtularak tahta geçmiştir. İşte bu baskın sırasında Yeniçeriler 2. Mahmut'u öldürmek niyetindedir. Bu sırada saray muhafızları devreye girer. Ne yapıyorsunuz der. Eğer onu öldürürseniz tahta çıkacak, hanedan mensubu erkek kalmayacak. Olsun derler. Biz de Esma Sultan'ı tahta çıkarırız. İşte bu söylemden de onun gücü, kudreti anlaşılıyor. Eğer bu olay gerçekleşseydi belki de Osmanlı tahtında o dönemde bir kadın görecektik. Şimdi gelelim asıl bu sarayla ilişkisi olan Esma Sultan'a. İşte tahta çıkarılması bile söz konusu olan Esma Sultan, 1. Abdülhamit'in kızı Esma Sultan, 14 yaşına geldiğinde Kaptanı Derya Hüseyin Paşa ile evlendirilir. Ve 25 yaşına geldiğinde eşi vefat etmiş ve Esma Sultan dul kalmıştır. Oldukça zengin bir

prensestir. O dönem için sayılı zenginlerin başında gelir ve konağı bugünkü Sultanahmet'teki Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi'nin hemen yanındadır. Ama henüz 2. Mahmut Türbesi yoktur. İşte onun konağının yanı başına 2. Mahmut'un türbesi sonradan inşa edilir. Ve burada zenginlik içinde yaşamakta ve İstanbul'un en zengin prensesleri arasında yer almaktadır. Bu zenginliğini borçlu olduğu pek çok mülkü vardır. İşte o mülklerden biri de arkamda gördüğünüz Tırnakçı Yalısı'dır. O da onun mülklerinden biridir ve burayı kiralamıştır belki de. Buradan gelen ve başka mülklerinden gelen gelirlerle refah içinde yaşamaktadır Esma Sultan. İşte Esma Sultan, ilk Esma Sultan burayla böyle bir ilişki içindeyken asıl burada yaşayan bir başka Esma Sultan vardır. Dilerseniz o Esma Sultan'ın kim olduğunu deniz kıyısında anlatayım sizlere.

19. yüzyıla gelindiğinde artık burası bir başka Esma Sultan'a düğün hediyesi olarak verilmiştir. Ancak bir önceki Esma Sultan'dan kalan yapı yıkılmış, yerine işte bugün gördüğünüz kagir bina inşa edilmiştir. Ve 16 yaşında Abdülaziz'in kızı Esma Sultan Çerkez Paşa ile evlendirilir ve düğün hediyesi olarak da kendisine burası verilir. Ve burada 1899 yılına kadar yaşar Esma Sultan. 1899 yılında artık ömrünü tamamlamıştır. Bu dünyadan ayrılır ve burası bu sefer 2. Abdülhamit'in kızına hediye olarak verilir. Cemile Sultan'ın malıdır. 1915 yılına kadar Osmanlı mülkü olarak kalan yapı, sonrasında Osmanlı sürgüne gönderilince hanedan, burası da bambaşka amaçlarla kullanılmaya başlanır. Kimi söylentiye göre bir dönem Rum okulu olmuştur, marangozhane olmuştur, kömür deposu olmuştur ve bir yangın geçirmiştir. İşte o yangında da içindeki bütün ahşap taşıyıcı sistem yok olmuş, sadece 4 duvar kalmıştır. Uzun süre bu şekilde kalır. Daha sonra cam bir sistemle içerisi kapatılır ve bugün bir şirketin baloları için ya da gösteriler için kullanılan ve özel kiraya verilen bir yere dönüşmüştür.

Büyük Mecidiye Camisi'nin hemen önündeyim. Alk arasındaki ismiyle Ortaköy Camisi. Boğaz boyunca sıralanmış Selahattin camilerinin en göze çarpanı. Bir mücevher gibi ışıldıyor. Bundaki en büyük etki ise Balyan ailesinin mimari becerisi. Çünkü burası Balyan ailesinin iki ferdi tarafından, Sarkis ve Nikos Balyan tarafından inşa edilmiş. Ancak öncesinde burada bir küçük mescit var. 1721 yılında inşa edilmiş Mahmut Ağa Mescidi burada. Daha sonra o yıkılıyor ve Abdülmecit zamanında işte burası 19. yüzyılın ortalarında inşa ediliyor. İşte inşa edildikten sonra da Boğaz'ın en görkemli Selahattin camilerinin başında geliyor.

1854 yılında Abdülmecit tarafından Balyan ailesine neo-barok tarzda inşa ettirilen yapı neredeyse denize sıfırdır. Lebi derya denir. Yani denizle dudak dudağıdır. İşte bu da zaten problemlerin başlangıcıdır. Çünkü böyle bir yerde cami yapmak ya da bina yapmak zor iştir. Bu nedenle de kazıkların üstüne oturtulmuştur. 1854 yılında inşaatı biter, hizmete açılır. Aradan 40 yıl geçtikten sonra 1894 yılında İstanbul büyük bir deprem yaşar. İşte o depremde minareleri yıkılmıştır. Öncesinde yivli olan minareler daha sonra bu şekilde yivsiz ve düz olarak inşa edilir. Ancak binadaki problemler 1960'lara kadar sürer. 60'lara gelindiğinde artık yavaş yavaş

bina denize doğru kaymaktadır. İşte bunun için taşıyan 64 kazağa yaklaşık 80 ton çimento enjekte edilir 1960'larda. Böylece bina sağlamlaştırılır ve günümüze kadar gelir. İşte bu binanın neobarok tarzda olmasının dışında bir başka özelliği daha vardır. O da ışıktan yazılmış bir şiir gibidir. Ne demek istediğimi binanın içine girdiğimizde daha iyi anlayacağız.

Ortaköy Camisi oldum olası bana hep Mimar Sinan'ın yaptığı Edirne Kapı'daki Mirmah Sultan Camisi'ni anımsatır. Tıpkı burası da onun gibi dört köşesinde ağırlık kuleleriyle taşınabilen bir camidir. Bir de ortak özellikleri içeriye sızan pencerelerden sızan ışıktır. Ve bir ışıktan kafes gibi yükselir ve burası da tıpkı Mirmah Sultan Camisi gibi neredeyse ışıkla yıkanan bir cami haline gelir. Şu anda da günün ortasındayız ve içeriye Boğaz'ın bütün güzel güneşini alıyoruz. Bu camide 19. yüzyıl camilerinde olduğu gibi ortak bir özellik vardır diğerleriyle. O da Hünkar Kasrı'nın yeri. Daha önceki camilerde Hünkar Kasrı genellikle mihrabın sol tarafında ya da sağ tarafında bulunur ve Hünkar Kasrı oradaki hünkârın namaz kıldığı mekana bağlanırdı. Yani hünkâr mahfiline. Bu güvenlikli yerde hünkâr namazını kılardı. Ancak 19. yüzyıla geldiğimizde artık mihrabın solunda yer alan hünkâr kasırları caminin ön tarafına taşınmış ve neredeyse ayrı bir yapı haline gelmiştir. Bu sembolik anlamlar içerir. Ve böylece işte hünkârın kasrının bulunduğu yer dini otoritenin önüne geçmiştir. Yani sultanın iktidarı dini otoritenin önündedir. Yine o dönemde bakın neler olmaktadır. 19. yüzyıla kadar kentin süliyetine hakim olan yapılar büyük külliyelerdir. Hem sultanın hem de Tanrı'nın gücünü simgeleyen. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde artık şehrin süliyetine hakim olan büyük yapılar kışlalar olarak karşımıza çıkar. Bu da hem sultanın otoritesini hem de askeri gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Bu arada hünkâr kasırları 19. yüzyılda yapılan bu tip camilerin hünkâr kasırları çift taraflıdır. İki sultan mı vardır? Hayır. Tek sultan vardır. Bir tarafta sultan, diğer tarafta da diğer hanedan mensupları için ayrılmış namaz kılma bölümleri olduğu için çift taraflı inşa edilmişlerdir.

Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Hemen arkamda onun bir çeşmesi var. İşte Ortaköy ile ilişkisi bu şekilde başlıyor. Bu da Osmanlı'nın Ortaköy'deki ender yapılarından biri olarak karşımızda duruyor. Ama bu çeşmenin iki ismi var. İbrahim Paşa Çeşmesi ve İbetullah Hanım Çeşmesi. Peki bu iki isim neden verilmiş? Buraya geçmeden önce İbrahim Paşa'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi 1600'lü yılların sonunda İstanbul'a gelir ve sarayın helvacısı olarak göreve başlar. Kısa zamanda hem yetenekleri hem uyu sayesinde kısa zamanda yükselir ve 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan'la evlenir. İstanbul'a İbrahim Efendi olarak gelmiştir ama geldiği yer Nevşehir'dir ve adına orası da eklenir. Daha sonra paşa olur, bunu da eklerler ve Fatma Sultan'la evlendikten sonra damat olur. Böylece Nevşehirli damat İbrahim Paşa adı ortaya çıkar. Kendisi Lale Devri'nin unutulmaz sadrazamıdır ve adı Lale Devri ile özdeşleşmiştir. Onun döneminde devlet barış içinde yaşamıştır ve

savaş olmamıştır. Çok tartışılan bir dönemdir Lale Devri. Ama her ne olursa olsun kendisi hayırsever, iyi huylu ve devlet işlerine vakıf bir kişi olarak bilinir. Özellikle de hayır işleriyle öne çıkar. Kendisi gibi muhtemelen yanındakiler de onun gibi davranmışlar ve şehrin muhtelif yerlerine çeşitli hayır binaları inşa etmişler. İşte çeşmeler de onlardan biridir ve onun ketudası yani yardımcısı Mehmet Ağa, arkamda gördüğünüz çeşmeyi eşi İbetullah Hanım'la birlikte yapmış ve halkın hizmetine sunmuştur. İşte bu nedenle iki isimle anılır bu çeşme. Dilerseniz çeşmenin kitabelerine ve detaylarına yakından bakalım. Çeşmeye baktığımızda Lale Devri'nin bütün süsleme ve bezeme özelliklerini görüyoruz. Üstünde istiridyeden oluşan bir şekil var. Onun haricinde yine iki tarafında küçük çeşmeler konmuş. Ama en önemlisi de çeşmenin iki yanındaki hayat ağacı motifleri. Bu hayat ağacı motifleri aslında bize suyun hayat olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Çeşmenin beş kıtalık bir kitabesi var. Bu kitabede çeşmeye çeşitli övgüler ve kimin yaptırdığı yazıyor. Ayrıca tarih de düşürülmüş. 1723 tarihini gösteriyor. Bunun dışında çeşme zamanla çukurda kalmış. Çünkü zemin, çevredeki zemin yükselmiş ve 1,5 metre çukurdaymış. Daha sonra yapılan bir restorasyonla çeşme yükseltilmiş ve bugünkü yerine oturtulmuş. Lale Devri'nin bezemelerinden bahsettim. İşte o bezemeleri özellikle çeşmenin iki tarafında ve alınlığında fazlasıyla görmek mümkün.

Ortaköy Meydanı'nda 3 adet çeşme var. Bunlardan birini az önce anlattım. Damat İbrahim Paşa Çeşmesi. Bir de hemen Ortaköy Camisi'nin önünde bir çeşme var. Ama hemen yanımda gördüğünüz Döküm Çeşme ise aslında 19. yüzyılda bir başka yerdeymiş. Yine Ortaköy'de. Hamidiye Çeşmesi deniyor buna ve Hamidiye su yolunun son nihai noktası. Gelen su burada halka dağıtılıyor. Ama bunun bir ismi daha var. Saka Çeşmesi. Muhtemeldir ki Osmanlı döneminde yani parayla su satan sakalara belli çeşmelerden su alma izni veriliyordu. Anlaşılan ki isminden anlaşıldığına göre bu çeşmede sakaların su alabileceği çeşmelerden biriydi. Ancak su yolu kapatıldıktan sonra ve bu işlemez hale geldikten sonra bunu Yıldız Sarayı'na taşıyorlar. Uzun yıllar orada kalıyor bu Döküm Çeşme. 1992 yılına gelindiğinde meydan tekrar düzenlenirken oradan alınıyor ve bugünkü yerine yerleştiriliyor.

Ortaköy ağırlıklı olarak Kanuni döneminde Türklerin iltifat ettiği ve gelip yerleştiği bir yer olmaya başlamış. Kıyıda önce sahil saraylar, içeride dere boyunda ise evler inşa edilmiş ve Türkler buraya yerleşmeye başlamışlar. Daha önce de söyledim, burası bir dere boyu semti ve derenin iki tarafında muhtemelen evlerin dışında bostanlar da vardı. İşte bu bostanlarda yetiştirilen önemli bir sebze vardı. Ona geçmeden önce kıyı boyunca Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar yayılan ve hanedan mensuplarına ait olan ya da sadrazamlara, devlet görevlilerine ait olan bu büyük sahil saraylarına ne oldu? İşte bunlar 19. yüzyılda Abdülmecit'in yaptırdığı Çırağan Sarayı nedeniyle pek çoğu yıkıldı ve yerine Büyük Çırağan Sarayı inşa edildi. Sadece Çırağan Sarayı değil, feriye dediğimiz yan binalarda buraya eklenince kıyıdaki sahil saraylar maalesef kalmadı. Ancak burada yetiştirilen bitki ve sebzelerle ilgili 17. yüzyılda Eremya Çelebi bakın neler söylüyor. Buradaki güzel bahçelerde Franklerden alınan enginar yetiştirildiler. İşte Boğaz'ın neredeyse her semtinde öne çıkan meyve ya da sebze burada karşımıza enginar olarak çıkıyor. Yani Ortaköy'ün bir zamanlar enginarı meşhurdu.

Ortaköy bir kıyı kasabası, bir kıyı yerleşkesi ve geçmişte bir balıkçı köyü aslında. Hal böyle olunca da karayolu ulaşımının zor olduğu dönemlerde Boğaz'daki

köylerle iletişim, ulaşım deniz yoluyla sağlanıyordu. Önce peremeciler, kayıkçılar vardı. Daha sonra 19. yüzyılın ortasında şirket hayriye devreye girdi. İşte o zamana kadar var olan, biraz daha kuzeyde caminin diğer tarafında olan iskele yıkıldı ve bugün gördüğümüz iskele inşa edildi. Çünkü diğeri Defterdar Burnu'na yakındı ve Poyraz'a açıktı. Daha sakin, suların daha sakin olduğu bu yerde bu iskele inşa edildi ve artık gemiler buradan hareket eder oldular. 19. yüzyılın ortalarında ilk gemimiz Sürat adını taşıyordu ama halk ona Buhu dedi. Çünkü buharlı bir gemiydi ve buhar çıkarıyordu. Daha sonra Suhulet ve Sahil Bent adlı arabalı vapurları kendimiz inşa ettik. Her ikisinin ismini de veren ünlü şair Namık Kemal'dir. İlk buharlı uzun yolcu gemisi ise bir başka gemiydi. Belfast'ta inşa edilmiş ve 1911 yılında Osmanlı tarafından satın alınmıştı. İsmi Germanik'ti. Ama onu aldıklarında ona Mehmet Reşat'ın annesinin adını verdiler. Gül yüzlü, güzel yüzlü anlamına gelen Gül Cemal dendi ona. Ve Gül Cemal adıyla seferlerine başladı. Tam 75 yıl hizmet etti. Dünyanın en uzun hizmet eden ikinci gemisi olarak tarihe geçti. Ve onunla ilgili Bedir Rahmi Eyüboğlu bakın nasıl bir şiir yazmış. İstanbul deyince aklıma bir masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul deyince aklıma Gül Cemal gelir. Anadolu'da toprak damlı bir evde Gül Cemal üstüne türküler söylenir. Anadolu'da toprak damlı bir evde çocukluğu olur. Gül Cemal'le gider İstanbul'a, Gül Cemal'le gelir. İstanbul deyince aklıma bir sepet kınalı yapıncak gelir. Ortaköy gezimizin sonuna geldik. Biz de tıpkı arkamdaki gemi gibi Ortaköy'den artık ayrılacağız. Ortaköy semtindeki önemli yapıları ve hikayelerini birlikte gezdik, birlikte dinledik. Bir başka bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde biraz İstanbul'un yeraltı ve daha sonra da yerüstü ile ilgili bir bölgeyi gezeceğiz. Sultanahmet bölgesinde olacağız. Yolculuğumuz Şerefiye Sarnıcı'ndan başlayacak ve son noktamız yine bir sarnıç olacak. Nakilbent Sarnıcı. Ama arada Keçicizade Fuat Paşa Camisi ve Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ni göreceğiz. Bütün bunları her zaman olduğu gibi yine rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

2700 yıl önce bir kent kimliği kazanan İstanbul, oldum olası su sıkıntısı çeken bir kent ola gelmiş. Şehrin içindeki tek su kaynağı bir zamanlar Likos Deresi.